0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
3: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın.
4: Kemer sıkın diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.

0: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.
1: Zor olanı seviyor insan her defa.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim. Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
4: evet, kemer sıkın.
3: Kemer sıkın diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
4: evet,
3: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
4: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
3: Olmuyormuş demek ki.
4: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
3: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın.
4: Kemer sıkın diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşehrilerim.
3: Hemşehrilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın
4: diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.

0: adam nerede?
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim. Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
4: evet, kemer sıkın
3: diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
4: evet,
3: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
4: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
3: Olmuyormuş demek ki.
4: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Trafik kazaları, çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Buyur.
1: Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi.
3: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşehrilerim. Hemşehrilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
4: evet, kemer sıkın
3: diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
4: evet,
3: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
4: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
3: Olmuyormuş demek ki.
4: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Musti Kusti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vadiden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Musti Kusti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşehrilerim. Hemşehrilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
4: evet, kemer sıkın
3: diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
4: evet,
3: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
4: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
3: Olmuyormuş demek ki.
4: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de O Gün Sanlısoy'u ağırlayacağız.

Ogün Sanlısoy 12 Mart 1971 tarihinde Gölcük'te denizci bir subayın oğlu olarak doğdu. Doğduğu gün 12 Mart muhtırası yaşandığı için babası demokrasiye olan inancından dolayı oğlunun adını Ogün koydu. Babasının görevi dolayısıyla pek çok farklı bölge ve şehirde geçen ilkokul yıllarından sonra Fenerbahçe Lisesi'nde ortaokul ve liseyi okuyan sanatçı, 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girdi ve 92 yılında mezun oldu.

Sanatçının müzikle tanışması, annesi sayesinde 8 yaşındayken Elvis Presley ve Beatles dinleyerek oldu. 10 yaşındayken Barış Manço'nun bir sinema salonunda verdiği konsere katılıp ilk ciddi müzik etkileşimini bu konserle yaşadı. Kendi müziğini yapmaya 17 yaşında elektro gitar çalarak başlayan Sanlısoy, üniversite yıllarında 89 yılında yakın arkadaşı Kubilay Özvardar'la birlikte hazırladığı akustik dinleti onun ilk sahne deneyimi oldu. Daha sonra bu yıllarda Sugar Mice grubuyla çalışmaya başladı ve ilk demo kaydını gerçekleştirdi. Bu süre zarfında çeşitli amatör gruplarda solist olarak da çalıştı.

1992 yılında Türk metal grubu Pentagram ikinci stüdyo albümü hazırlığındayken vokal Bartu Topbaş gruptan ayrılıp yurt dışına taşındı. Grup yeni vokal arayışında Ogün Sanlısoy'a teklif götürdü. Ogün Sanlısoy o yıllarda kariyerini akustik ve soft rock yürüttüğü için bir metal grubuna önce sıcak bakmadı. Grup üyeleri ikinci albümlerinin ilk albümden farklı olacağını, kayıtları dinlemeden karar vermemesini söylediler. Kayıtları dinleyip müzikali beğendikten sonra 92'de Pentagram'a katıldı ve aynı yıl çıkan Trailblazer albümünde vokaliyle yer aldı. Sanatçı Türkiye'de ve yurt dışında Pentagram'la pek çok konserler gerçekleştirdi. 93 ve 94 yıllarında Hıbır ve Rock dergilerinin okuyucuları tarafından yılın en iyi erkek rock sanatçı solisti seçildi.

Sanatçı Pentagram'da 3 yıl vokal görevini üstlenirken yeni üretecek olan parçalarda grupla bir fikir ayrılığına düştü. O gün Sanlısoy, grubun yeni albümünde Türkçe şarkılara yönelmesini isterken diğer elemanlar bu değişime sıcak bakmadı ve bu fikir ayrılığı sonucunda Sanlısoy, solo albüm çalışmaları yapmak istediği için gruptan ayrıldı. Pentagram o gün yerine Murat İlkan'ı kadrosuna kattı.

Sanatçı 94-95 yıllarında Gürek At'ın kurduğu Klips grubunda solist olarak yer aldı ve bu grupla çeşitli konserler verdi. 95 yılında piyasaya çıkan Özlem Tekin'in Kime Ne adlı ilk albümünde besteci, enstrümantist ve süpervizör olarak çalıştı. 95'te Pentagram'ın eski gitaristi Murat Net'in İngilizce şarkıları Türkçe yorumla projesinden teklif alsa da bu teklifi reddetti.

Pentagram ayrılığı sonrası 4 yıl boyunca farklı projelerde müzik faaliyetlerine katılan Sanlı Soy, solo albüm çıkartma kararı aldı. İlk albümü için Pentagram'dan Tarkan Gözübüyük, Hakan Utangaç, elektro gitarda Kurban grubundan Deniz Yılmaz'dan yardımlar aldı. Albüm 99 yılında dönemin popüler plak firması Rocks Müzik etiketiyle yayımlandı. Ancak albüm yayımlandıktan sonra Gölcük depremi yaşanınca albüm tanıtımı ve konser verme fırsatı bulamadı. Bundan ötürü albüm ses getiremedi. Bunun üzerine sanatçı 2000 yılında askerlik görevini yerine

Sanatçı 2000 yılında Çanakkale'de askerlik görevindeyken sonradan hitleri arasına girecek olan Saydım şarkısının temellerini attı. Askeri ortamdan etkilenerek Saydım şarkısının nakaratını ve temel müziklerini üretti. Askerlik görevi bittikten sonra şarkıyı tamamlayıp kayıt altına aldı ve 4 yıl boyunca albüm üzerinde çalıştı. Bu süreçte kimseden yardım almadan şarkıları tamamlayıp bir CD'ye kaydetti. Albüm yayını için 7 farklı plak şirketine CD'sini bıraktı. Nihayetinde Sony Müzik albümü yayınlamaya karar verdi. Albüm 2004 yılında O Gün adıyla yayımlandı. Albümde ayrıca Ferdi Tayfur'a ait Ben de Özledim cover'ı bulunmaktaydı. Bu albümün kayıtlarında davul ve tefte Timur Kurşunoğlu, elektrik akustik gitar ve e-bow'da Faruk Kavi, bas gitardaysa Umut Arabacı O Gün Sanlısoy'a eşlik etti.

0: işimiz vardı.
1: Sanatçı 2006 yılında piyasaya sürdüğü 3 adlı albümünde Pentagram grubundan arkadaşları Metin Türkçan ve Tarık Gözübüyük'le çalıştı. Bu albümle birçok dergi tarafından yılın en iyi rock müzik vokalisti seçildi. 2007 yılında Korkma albümünü 3 parçanın yeni versiyonuyla ve el kamerasıyla albüm kayıtları sırasında yaptığı çekimlerinin DVD'siyle birlikte tekrar çıkardı. Korkma parçasının yeni versiyonunda Hayko Cepkin'le düet yaptı. 2008 yılında rock müzik grubu Almora'nın Kıyamet Senfonisi albümündeki İyiler Siyah Giyer parçasında vokaliyle yer aldı. 2009 yılında Büyüdük Aniden isimli single, daha sonra da Yukarıya Bak isimli single'larını yayınladı.

O gün Sanlısoy 7 Şubat 2011 tarihinde 4. solo albümü Beni piyasaya sürdü. Albümün yapımcılığını Volkan Başaran yaparken albümde Sanlısoy'a gitarda Aytek Akçakaya, bas gitarda Sertan Coşkun, davuldaysa Sertan Soğukpınar eşlik etti. Albümün kayıtları 5 ayrı stüdyoda gerçekleştirildi. Albümde 13 parça bulunmakta ve bu parçaların 12 tanesinin söz ve müziği Sanlısoy'a aitti. Ayrıca söz ve müziği Selahattin Sarıkaya'ya ait olan ve Erkin Koray'ın sesiyle hepimizin aklına kazınmış parçalardan Anma Arkadaş'ın yeni düzenlemesi de bu albümde yer almaktaydı.

Parçada Nilüfer'le düet yaptı. 2016 yılının Nisan ayında Metin Türkçe'nin solo albümü olan Vakit Geldi albümünde Beynim Çatladı parçasına da vokaliyle yer aldı. 2017 yılında Pentagram'ın 30. yılı adına çıkan akustik albümde yine vokaliyle yer aldı. Akabinde sanatçı Demir Demirkan ve Murat İlkan'la birlikte Pentagram'a yeniden dahil oldu. 2019 yılında yeni albüm hazırlığındayken COVID-19 pandemisi nedeniyle albümü ertelenen Sanlısoy, pandemi dönemini değerlendirmek için 2021 yılında Yaşamaya Devam adında akustik bir albüm çıkardı.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de O Gün Sağlısoy'u konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar saat...

0: 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Yerel içinse 0850 259 79 97.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim. Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
4: evet, kemer sıkın
3: diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
4: evet,
3: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
4: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
3: Olmuyormuş demek ki.
4: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Aslında böyle güzel bir programda yer almak benim için çok özel, çok güzel. Çünkü kadınların sesi oldunuz. Burada ulaştırmak istediğimiz, belki daha çok kitlelere ulaşacağız. Belki bizim ulaşamadığımız, gönle dokunamadığımız, adım atamadığımız yerlere buradan ulaşabileceğiz. Yeter ki siz inanın diyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. Merhabalar. Meral Koşar. Her şeyden önemlisi bir anne. Siyasetçi, ev hanımı, eş, evlat. Aslında birden çok tanımı olabiliyor tanıyalım derken. Tabii ki daha çok şu anda siyasetçi kimliğimle. Meral Koşar, Cumhurbaşkanı'na yol arkadaşı olmak için yola çıkmış. Aslında bu yolu da çok seven bir insan, bir siyasetçi ve bir dava ve yol arkadaşı Cumhurbaşkanımıza diyebiliriz. Evliyim. 3 evladım var. Öğretmen bir aileden geliyorum. Bunu her platformda söylüyorum aslında. Eğitimci bir ailenin evladı olarak. Ben de bir eğitimciyim. Ama bu eğitimcilik böyle bir sürekli gelen bir eğitimci öğretmen hayatım olmadı benim. Arada bir girdiğim derslerle, okullarda girdiğim eğitim hayatım oldu. Sonrasında zaten siyasetin ağır basmasıyla daha çok bu yöne yönelen biriyim. Aslında çok da seviyorum. Siyasetçi olmaktan öte Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşı olmaktan çok da mutluyum, gururluyum. Anneyim, tabii ki 3 evladım var. Eşim, onun haricinde ben de bir evladım. Benim de bir annem, babam, abim, kardeşim var. En önemli dönüm noktası aslında 2001. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü 2001 biliyorsunuz. Bu noktaya gelmeden önce gençliğimizde yaşayan, işte üniversite hayatında, sosyal hayatta, bizlerin yaşadığı sıkıntılar, çileler, hayatın getirdiği zorluklar, belki de bu yöne yönelimimizdeki en büyük sebep bunlardı. Hani bizler de zamanında geçmişte yaşadığımız çileler bir arayışa soktu bizi. Ve 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte biz bu yola girdik. Ve bu yola girerken de aslında nasıl gideceğini, ne olacağını bilmeden girdik. Belki de bu bizi bu yola itti. O dönemki hayat koşulları, şartları, belki inançlı insanların, bizim gibi başörtülü insanların yaşadığı çileler, sıkıntılar aslında biraz da bir arayışa soktu bizi. Ve milli görüşten gelen insanlar olarak bu konuda 2001 yılında, 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti'nin kurulması ve Cumhurbaşkanımızın bu yola çıkmasıyla birlikte biz onunla birlikte bu yola çıkmış olduk. Aslında öğretmenlikten siyasete yolculuğum, hani öğretmenlik önce olup sonra siyasete girmiş değilim ben. Zamanında biz okul okurken bazı yasaklar bizi birazcık eğitim hayatından geri çekti maalesef. Belki korkular, belki cesaret, bilmiyorum o dönemki sıkıntılar. Biz sonradan öğretmenlik hayatına girdik. Hani aslında siyaset öğretmenlikten önce başladığım bir süreçti. Ondan sonraki süreçte işte hayat koşulları, öğretmenlik, hayatın biraz daha bizim için kolaylaşması, şartlara uygun olması, öğretmenliğe başlayabilirim mesajını benim beynimde aslında biraz da yapabilirim. Artık koşullar uygun gibi bir düşünceyle çıktım yola. Birkaç yıl çeşitli okullarda yaptım ama bu sürekli olmadı. Yani uzun süre devam eden bir süreç değildi benim için. Aslında çok istediğim, çok sevdiğim bir meslekti ama bazı şartlar uymadı. Onun dışında siyasi hayat bizim için çok yoğun bir süreç. Yani aslında evimize, ailemize vakit ayırmamışken bir de eğitim hayatına girdiğimiz zaman bu sefer hayat bizim için daha çok aslında şeyleri doğurdu. Yetişememeye sebep oldu. O yüzden siyasi hayat biraz daha yoğun olduğu için bu yöne yönelmeyi tercih ettik aslında. Aslında kadın olarak hayatın çoğu alanı zor. Ama yine başaran yine biz kadınlar. Kadınlar her koşulda, her şartta, her zorlukta vazgeçmeyen varlıklar. Sanıyorum Rabbimin bize verdiği bir lütuf bu. Kadın olarak her yere yetişmeye çalışırken en çok da belki de kendimizi ihmal ettiğimiz alanlar oluyor. En zor alan nedir? Kadın olarak bilmiyorum, bizim için zor alan var mı onu da aslında şu an düşünüyorum. Bizim için bir zorluk yok. Ben şuna inanıyorum ve öğretmenlik hayatımda da gerçek hayatımda da hep söylediğim bir söz, inanmak başarmanın yarısıdır. Ve biz inanıyoruz. İnanarak çıktığımız yolda da hep başarılı oluyoruz. Belki siyasette hayatında kadın olarak çoğu zorlukla karşılaştık. Tabii ki ilk adım attığımız yıllarda ne olduğunu bilmeden, hani nasıl yürüyeceğimizi bilmeden çıktık bu yola. Çünkü ileriye görmek biraz zordu o dönem. Ama güveniyorduk, inanıyorduk. İnandığımız bir yol vardı ve bu yolda da biz inançla, kararlılıkla adım attık. Ve sonuç güzel oldu elhamdülillah. Tabii ki o şartlarda, o dönemlerde kadının siyasette yer alması o kadar kolay olmadı. Çünkü kadın bir noktada biraz daha bizim toplumumuzda geri duran, öne atılmayan, belki de susan, susturulan, belki fikri olsa bile söyleyemeyen varlıklar. Ve biz bunu başardık diye düşünüyorum. Zorluğu yaşasak da, o çileyi görsek de biz başardık ve hala da başarabiliriz. Bizim için zorluk var ama imkansızlık yok. Bu konuda inandığımız sürece başarabiliriz. Ben şunu da özellikle söylemek isterim. Belki de kadın, anne, eş, evlat her alanda zorluk çekiyor. Yani çünkü bizim de çevremiz, bizim de akrabalarımız, herkesin ayrı ayrı beklentileri var. En çok da şurada üzüldüğüm ve zorluk çektiğim oldu. Siyaset hayatı bize yol çizerken yoğun bir hayat, yoğun bir süreç getirdi. Bu süreçte biraz ev, aile hayatımı ihmal etmem benim için biraz zor oldu. İşin açığı belki vicdanen bu zorluğu, bu sıkıntıyı yaşadım. En çok zorluk sanıyorum orada oldu. Yoksa biz öbür alanlarda inandığımız sürece bizim için bir zorluk yok diye düşünüyorum. Yani bu konuda ne yapmak istiyorsanız genel anlamda tüm kadınlara buradan bu mesajı vermek isterim. İnanın, kendinize inanın önce. Yani korkmayın. Evet, bazen başarısızlıklar oluyor. Bazen belki de istediğimiz gibi hayat bizi götürmüyor istediğimiz noktaya. Belki farklı sıkıntılar oluyor ama ben asla inanmaktan vazgeçmeyin derdim. Hedefe odaklanın. Az önce dedim ya, inanmak başarmanın yarısı. Aslında biz kendimize inandığımız zaman zaten çıktığımız yolun yarısını başarmış oluyoruz. Bu anlamda da ufak tefek sıkıntılara, çevreden gelen tepkilere, zorluklara çok kulak asmadan bence hedefimize odaklanmalıyız. Bunun için de vazgeçmemeliyiz diyorum. Aslında biz sahada tüm kadınlara destek olmak için çıktık. Bizim için bir görev değil, aslında bir sorumluluk. İş hayatında, sosyal hayatta kadınların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda da tüm girişimci kadınlarımızın her adım attığında yanında olmaya gayret ediyoruz tabii ki. Birçok proje yaptık. Bunu çok fazla dillendirmesek de geri planda yaptığımız her proje aslında çok da güzel dönütler getirdi bize. Tarımla, toprakla uğraşan kadınlar için çok güzel projelerimiz oldu. Onlara destek açısından yönlendirmek, işte adım atmalarındaki ilk atacakları adım, onların yapacakları, çizecekleri hayat, yol haritası noktasında destek olma açısında projelerimiz oldu. Tabii ki girişimci kadınlarımız var. Biraz da kadınlar evden çıkıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok gayret ediyorlar. Ve bunu istiyorlar. Mutlu da oluyorlar aslında. Hani kendi hayatını, kendi işini kurmak, başarmak onlar için çok özel, çok güzel. Biz de bu konuda elimizden gelince destek olmaya çalıştık. Benim için başarı aslında sonu olmayan bir yol. Yani evet, başardım, tamam, burada durmalıyım diye bir şey yok benim için, sınır yok. Aslında başarı adım attığımız ilk günden, yıllar öncesinden çıktığımız bu yolda geriye dönüp baktığımız zaman ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden yola devam etmek. Ya ben buna inanıyorum. O günkü aşkımız, heyecanımız kaybolmamışsa, aynı inanç, aynı kararlılıkla yürümeye devam ediyorsak, evet ben bunu hallettim, bitirdim demek, buraya ulaştım, tamam bitti demek değil. Başarı bence ilk çıktığımız yoldaki o heyecan, o adım attığımız duygular devam ediyorsa bence asıl başarı bu. Ve ben bunun da bittiği anda zaten bence başarı olmuyor orada. Evet tamam, ulaştım, başardım, bir yerlere geldim. Bizim için başarı demek, ele aldığımız bize verilen görevi, bize verilen sorumluluğu yerine getirmek demektir. İleriye dönük bunu yapalım. Evet, hepimizin vardır bir hayali, hepimizin vardır gitmek istediği bir nokta. Ama o noktaya ulaştığımız zaman da evet bitirdik demek başarı değil. Bence o ilk günkü heyecan hala devam ediyorsa, hala içinizdeki o aşk, o sevgi devam ediyorsa asıl başarı budur bence. Ben burada şunu da söylemek isterim. Tabii ki biz kadınlar hayatın her alanda zorluklar çekiyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Belki hayatımızda adım atarken, yola çıkarken çoğu şeyi ihmal edebiliyoruz. Burada evimiz, eşimiz, ailemiz, belki bizim için en çok da bunlar birazcık zor oluyor. Ama ben inanıyorum ki kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki adım atsın. Yeter ki ben yapabilirim desin. Bence gerisi gelecektir. Bu anlamda tüm kadınlara, aslında tüm kadınlara derken bunu da sınırlamamak gerek diye düşünüyorum. Yani tüm vatandaşlarımıza, tüm herkese, tüm insanlara bu bir bence yol haritası olmalı. Başarmak için illaki bir adım, başka yerden bir şey beklemeyelim. Önce kendi başarabileceğimize, kendimize inanarak yola çıkalım. Bence sonrası gelecektir ve ben teşekkür ediyorum. Aslında böyle güzel bir programda yer almak benim için çok özel, çok güzel. Çünkü kadınların sesi oldunuz. Burada ulaştırmak istediğimiz, belki daha çok kitlelere ulaşacağız. Belki bizim ulaşamadığımız, gönle dokunamadığımız, adım atamadığımız yerlere buradan ulaşabileceğiz. Yeter ki siz inanın diyorum. Yeter ki vazgeçmeyin. Etrafın dediğine, onun bunun dediğine biraz bence kulak asmayalım. Kendi hedefimize, kendi inandığımız yola adım atalım ve asla vazgeçmeyelim diyorum.
0: Nasıl başardım sona erdi. Radarın rotası.
2: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız bakalım neresiymiş? Kayseri'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Tuz Gölü, bölgedeki diğer göllerden ayrılması için Palas Tuzla Gölü olarak da anılmaktadır. Ülkemizin en önemli sulak alanlarından birisi olan bu özel bölge, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas bölgesinde Bünyan ve Sarıoğlan'ın il sınırında yer alır. Yüz ölçümü mevsimlere göre değişiklik gösteren göl, kışın yağışlarla birlikte genişlerken yaz aylarında buharlaşmanın etkisiyle daralmaktadır. Bünyesinde barındırdığı zengin kuş çeşitliliği ve endemik bitki türleriyle son derece hassas bir ekosisteme sahip olan Palas Tuzla Gölü, 1993 yılında kesin korunması gereken birinci derece hassas alan olarak ilan edilmiştir. Göçmen kuşların ana rotası üzerinde bulunan göl adeta doğal bir mola noktası konumundadır. Bu özelliği sayesinde hem yerli ve yabancı turistler hem de kuş gözlemcileri ile fotoğraf tutkunları için benzersiz bir ziyaret alanı sunar. Özellikle ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde göl çevresindeki sulak alanlarda flamingoları ve birçok farklı kuş türünü gözlemlemek mümkündür. Tuzla Gölü tarih boyunca bölge halkının tuz ihtiyacını karşıladığı ve ticaret yaptığı önemli bir gelir kapısı olmuştur. Günümüzde göl tabanından çıkarılan tuz, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar için geçim kaynağı olmayı sürdürmektedir. Yaklaşık 450 kilometre bir havza içinde bulunan gölün genişliği 16, uzunluğu ise yaklaşık 30 kilometredir. Peki Palas Tuzla Gölü'ne ne zaman gidilir? Gölü ziyaret etmek için en ideal dönemler ilkbahar ve sonbahar mevsimleridir. Yani bu aylarda gitmek istiyorsanız mutlaka rotanızı Palas Tuzla Gölü'ne çevirin derim. Yaz aylarında aşırı sıcaklar sebebiyle buharlaşma artmakta, su çekildiği için çölleşme görüntüsü ortaya çıkmaktadır. Ancak yüzeye çıkan tuz tabakası bu mevsimde göle bembeyaz ve görsel açıdan etkileyici bir görünüm kazandırır. Kış aylarında ise kar ve yağmur sularıyla yeniden genişleyen göl, sakin ortamıyla doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılar için farklı bir güzellik sunar. Ne yazık ki Palas Tuzla Gölü, küresel ısınma, iklim değişikliği ve yeraltı sularının kontrolsüz kullanımı nedeniyle gün geçtikçe kuruma ve çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Göl çevresinde neler yapılabilir diyorsanız, zengin florası ve faunasıyla dikkat çeken bölge, toy, büyük, cılıbıt, akça cılıbıt, angıt ve mahmuzlu kuzkuşu gibi nadir kuş türlerine ev sahipliği yapar. Ayrıca dünyada sadece Kayseri'de Palas Tuzla Gölü ve Sultan Sazlığı'nda yetişen Elimus adında endemik bir bitki türü de bu topraklarda yer almaktadır. Ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapabilir, bembeyaz tuz tabakası üzerinde eşsiz manzarayı seyredebilir ve yerel halkın geleneksel yöntemlerle tuz çıkarma sürecini gözlemleyebilir. Ayrıca halk arasında göl suyunun ve kenarındaki çamurun nasır ile mantar gibi ayak rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılmakta. Bu nedenle bölgede çamur banyosu da yapılmaktadır. Nasıl ulaşacağım diyorsanız da Kayseri il sınırında yer alan Palas Tuzla Gölü'ne karayolu ile kolayca ulaşabilirsiniz. Özel aracınızla Bünyan yolu üzerinden göle gidebileceğiniz gibi Kayseri merkezden Bünyan ve Sarıoğlan yönüne giden ilçe toplu taşıma araçlarını kullanarak da bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Radar'ın rotasında bu haftaki rotamız Palas Tuzla Gölü'ydü. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
3: Dünün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
5: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
3: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
6: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
7: evet, kemer sıkın.
6: Kemer sıkın diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
7: evet,
6: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
7: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
6: Olmuyormuş demek ki.
7: Evet.
3: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0

0: 0532-222-0011 0533-652-0045.
1: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü combo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.

0: 91.8 Radyo Radar Ekonomi Sohbetleri programından hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Hayırlı, güzel, keyifli bir hafta dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz. Her zamanki bu konuğum ekonomist Sayın Ömer Uzunoğlu Bey. Ömer Bey günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Hamdolsun, olsun, elhamdülillah.
0: Allah iyilik sağlık versin. Bugün neler konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz? Özellikle son birkaç gündür ya da bir haftadır tüm gündemi meşgul eden fon piyasası neler oluyor? İçi boş şirketler nasıl milyarlık şirketler haline geldi? Bu işin içinde kimler var? Bu hale gelmesinin önüne geçilebilir miydi? Alınacak tedbirler neler? Bugün itibariyle bu sistemin içerisinde haksız kazanç sağlayanları neler bekliyor? Ve bundan sonra da benzer sistemler olmaması için alınacak tedbirler nedir ne değildir? Bugünün ana gündem konumuz. Ama tabii ki bir taraftan dövizde neler oluyor, dolarda, euroda neler oluyor, altın piyasası nereye gidiyor? Brent petrol 105 dolarlar seviyesinde inmiyor, inecek gibi de görünmüyor. Neden inmiyor? Ve bunun sonucunda da tüm dünyada dizel, özellikle dizel yakıt konusunda ciddi sıkıntılar var. Sadece ülkemizde değil, yani şu an Kayseri'de 92-93 TL'ler seviyesinde 1 litre mazotun fiyatı. Avrupa'da özellikle 2,5 euroları aşmış durumda. TL karşılığı 150 TL ve üzeri, sadece sorun bizim için değil, onlar için de. Alım gücüydü, onlar bu kadar litre alıyor, biz bu kadar litre alıyoruz, bu hesaba girmeyeceğiz. Ana sorun dizele ulaşmak ve bunun sonucunda da üretim, tarımdan sanayiye kadar birçok alanı etkiliyor. Sonuçları ne olur? Bir taraftan da Husiler mevzusu var, Mekke ittifakı var. Kızıldeniz'in Babil Mendeb'in ve Süveyş kanalı üzerinden lojistiğin kesilmesi var. Tüm bunlar dünyamızı, ülkemizi ekonomik anlamda nasıl ilgilendiriyor? Tüm bunlar bizim ana gündem konumuz olacak. Ağırlıklı konuşacağımız fon, ama öncesinde bir altın ve Brent petrol, oraya bir 5-10 dakika ayıralım. Evet. Sonrasında da fon piyasasına girelim Ömer Bey.
1: Hayır Bey, özellikle ve öncelikle bugüne kadar bizim kendi düşündüğümüz gerçek anlamda petrolün değerlendirilip satışını gerçekleştirip büyük veriler elde etmesiydi. Devletlerin özellikle, yani bunun içinde Amerika, hatta İsrail, Rusya, İran'ın var olduğu ve Körfez ülkelerinin var olduğu bir blok. Görünüm olarak dedik bu bir savaştır, ama içeriğine döndüğümüzde gerçek anlamda dünyada bizim fon sisteminin benzeri parsayı toplamak, yani insanları sömürebilmek, öz buydu. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey var. Petrol 100, 105, 110 dolarlardan 70'lere geliyordu. Şu anda demin siz bir nebze bahsettiniz, artık buradan sanki düşmeyecek gibi. Şimdi burada film değişecek zannediyorum ben. Şöyle değişecek, farklı bir senaryo devreye girecek. Bugüne kadar altın ters orantıyla hareket ediyordu petrolle. Ancak ben şunu da hissettim ki dünyada bu kaos, bu stres ortamı, bu yüksek enflasyon devam ettiği sürece faizler artacak. Peki faizler artınca ne olur? Faizler artınca şunu bilelim, altın maalesef çıkmaz. Yani çok net söylüyorum, mesleğim olduğu halde. Yani altının çıkabilmesi için dünyada, Türkiye'yi hiç karıştırmayalım. Çünkü bizim bütün bağlantımız Londra'yla altın konusunda ve New York'la. Yani dünyada faizler çıkarken altının da çıkması biraz güç. Bunu çok net olarak söyleyeyim. Yani bu haftaya kadar genellikle hep diyorduk ki petrolle inirtili. Dolayısıyla petrol savaşı devam ettiği sürece gerçekten altında bir sükunet var, ama İkinci tehlike de bugün senaryo olarak devreye girdi. Benim gözlemlediğim son iki haftadan beri Amerika başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri, dünyadaki birçok ülke faiz artırımına gitmek zorunda kalacak. Neden kalacak? Çünkü enflasyon gerçek anlamda çok yüksek ve büyük bir dengesizlik oluştu dünyada. Yani bunlar sistemi kendilerine göre sınırlı da olsa bozmaya çalıştılar, ama bu bozma gayretleri artık rüzgar etkisiyle bütün dünyada bir dengesizlik oluşturmaya başladı. Ve benim tedirginliğim şu: faizler yukarı doğru dünyada, özellikle Amerika başta olmak üzere Avrupa'da çıkarken altında çok ciddi bir sıçrama beklemek bana göre çok normal gelmiyor. Yani işin bu halde olduğu halde net olarak söyleyeyim. Bir başka tehlike de bu faiz çıkışı dünyada ticaret babında, imalat babında, alışveriş babında çok ciddi sıkıntılar da beraberinde getirecek, durgunluk oluşacak. Bir diğer açıdan baktığımızda özellikle Almanya'da Çin otomotiv sektöründe dünyada söz sahibi olduktan sonra çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Başka Volkswagen olmak üzere Audi dahil birçok dünya markası firmalar yani binlerce, on binlerce insanı işten çıkarmaya başladılar. Bu da bir başka tehlike, görünmeyen tehlike. Bizdeki çok daha farklı, biraz sonra fona girdiğimizde göreceğiz. Dolayısıyla ben petrolün aynen bahsettiğiniz gibi artık 70-75 dolarların hayal olduğunu, çünkü oyunun net olarak artık ortaya çıktığını, dünyada birçok hedge fonun veya şirketin veya ülkenin farkına vardığını, bu noktadan sonra da altın üzerinde oynamak isteyecekler ama altında da faizdeki yukarı doğru trendin altını en azından frenleyebileceği kanaatimi burada net olarak ifade edeyim. Zaten şu geçtiğimiz hafta gümüş %3, altın %2 civarında eksiyle kapadı. Buradaki temel etken insanlar nedenini araştırırken lütfen yalnızca petrol savaşı değil, onun dışında özellikle faizlerin ivme olarak yukarıya trend olarak çıkmasını gözetlerlerse ne söylediğimi daha rahat anlarlar. Ben bu trendin Türkiye dahil yukarı doğru devam edeceği kanaatini taşıyorum. Biz çok daha farklıyız dünyadan. Biz siyasi menfaatimiz doğrultusunda sanki bazı şeyleri yönlendirmeye ve yönetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla dünyadan kopuyoruz. Daha önce de yaşamıştık. Dünyada faizin gittiği yön yukarıyken biz geriye doğru nasıl ekonomisinde çekmiştik. Ben aynı tedirginliği taşıyorum. Bugünkü şartlarda net olarak bir daha söylüyorum. Türkiye'de faizlerin kesinlikle hiç olmaması gerekir. Ekonomiyi berbat ediyor ama çıkması yönünde hareket etmesinin dünya gerçekliğiyle çakışacağı kanaatinde.
0: Acaba şu mu? Şimdi fon şirketleri ya da dünyada söz sahibi olan büyük oligarklardan bahsedelim. Parayı yöneten insanlar. Şimdi X bir kişi Ömer Bey, aslında şu olabilir mi? Yani asıl amaç farklı mı? Bir yerde bir paramız var. Bununla bir üretim yapmak, ticaret yapmak ve buradan bir para kazanma var. Zahmetli, uzun süreç, riskli, büyük operasyon gerektiriyor ve riskli. Peki aynı oligark üretim yapıp ticaret yapmak yerine X bir ülkede faize yatırıp hiçbir şey yapmadan tabiri caizse garanti parayla taş allağın kuş allağın deyip yüksek gelir elde etme ihtiyacı. Sorum şu. Aslında petrolün artmasından ziyade para babaları diyebileceğimiz tüm dünyayı, hani her zaman bir söz vardır ya, aslında dünyayı 7 tane aile yönetiyor. Bunların asıl amacı faizleri yükseltmekti de, bakın sebep sonuçtan ziyade asıl amaç bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce asıl amaç faizlerin yükseltilmesi. Faizler yükselecek, bunların asıl amacı bu da. Nasıl bu hale getirebiliriz? Savaş, kaos, enerjiye ulaşım, lojistiğin kesilmesiyle birlikte düşen ekonomi ya da daralan ekonomiyle birlikte mecburi olarak faizler yükselecek nasıl olsa deyip de petrolü bu yüzden mi ön plana çıkardılar acaba? Asıl niyet şey mi? Petrolden para kazanmak değil de asıl taraf, niyet faizden mi para kazanmak?
1: Her iki tarafta Ali Bey. Zaten her petrolden şu ana kadar elde edeceğini etti ve siz çok güzel girişler dediniz bakın. Buralarda artık kaldı. Yani burada artık emebilecek bir şey kalmadı. Senaryo değiştirmesi lazım.
0: Tabii. Değil mi? Ya paranın yönünü değiştirecek.
1: Altınla da götüremez oldu. Ne olacak? Bu da dünyadaki en bariz şey olması gereken faizler. Bu Amerika ile başlayan bir eylem oldu ama devamı Avrupa'da gelecek. Belki bizde gelecek ve bunun sonucunda o bahsettiğiniz şablonda Batı ülkeleri, Amerika hariç bizim gibi ülkeler faizleri absürt boyutlarda yüksek olduğu için ve hala yükseltmek zorunda oldukları için bu bahsettiğiniz kurumlar, kuruluşlar, spekülatörler ve ülkeler paralarını en rahat bizim gibi ülkelerde vur kaç taktiğiyle kazanacaklar. KKM gibi, cash rate gibi benzeri uygulamalarla.
0: Zaten şu vardı. Devrim muhafızları, İran devrim muhafızlarının sözcüsünün bir açıklaması vardı. Biz petrol piyasasını artıracağız. Artırmak için de uğraşıyoruz.
1: Gerçekten uğraşıyorlar.
0: Uğraşıyorlar çünkü diyor ki benle uğraşıyorsunuz, ben de sizi kitlerim. Ukrayna Rusya'nın bütün petrol tesislerini vurdu, üretimini durdurdu neredeyse ve Rusya tarihinde ilk defa petrol ithal etti. İhraç eden ülkeden
1: evet,
0: ithal eden ülke
1: ki başında geliyordu.
0: Tesisleri vuruldu. Oradan bir enerji akışı durdu. Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın tesisler vuruldu. Az buçuk kaçak göçek işte Rusya'ya, Hindistan'a ya da ne bileyim Çin'e, Japonya'ya sevket yaparken o durdu. İran bunun karşılığında dedi ki sen beni felç ettin, ben de seni felç ediyorum deyip bu sefer Körfez ülkelerinin tesislerini, enerji tesislerini vurdu. Yetmedi ve ne tesadüftür ki şimdi bunlar Hürmüz Boğazı üzerinde dünya ticaretinin %20'si dönüyor. Evet. Ama bir de Babil Mendet denen Kızıldeniz'le birlikte Süveyş kanalından Akdeniz'e açılan kanal üzerindeki ticaret dünya ticaretinin %35'i. Yani Hürmüz'ün de iki katı neredeyse bir ticaret var. Ne hikmettir ki birden Husiler durduk yere bu sefer Suudlara, Suudi Arabistan'a savaş ilan etti. Dedi ki senin dedi lojistini ben kesiyorum. Senin gemilerin buradan geçemez dedi. Ta Eylül'ün başında Arabistan'ın Avrupa'ya gönderimi taahhüdünde bulundu ve göndereceğim dedi lojistikte hepsini Ekim'e kaydırdı. Belki Ekim, Kasım olacak.
1: Yaşa.
0: Belki Aralık olacak. Bilmiyoruz. Ve bir taraftan da işte Mekke anlaşması devreye girecek mi, girmeyecek mi? Türk askeri Husilere karşı bir operasyon içinde olacak mı, olmayacak mı? Ama Husiler de şunu tehdit ediyor. Ben diyor şu an için diyor sadece hedefim Suudi Arabistan ticari gemileri ve petrol tankerleri. Ama kafamı bozmayın, her yere birden tüm gemileri kısıtlarım. Tesadüftür ki hepsi üst üste geliyor ve nihayetinde de Brent petrol hem çıkıyor geriye doğru inmiyor. Sonuç nereye doğru gidecek onu bilmiyoruz. Ekim ayında İsrail'de, Kasım'ın ilk haftası da ABD'de seçimler var. Trump oradan bir sübliminal mesajlarla şu an için bir durgun ama seçimden sonra eğer o yine çoğunluğu alırsa İran'ı bu sefer çünkü önünde hiç risk kalmıyor siyaset anlamında, kendi siyaset anlamında İran'a çok daha büyük zararlar verecek vurmalarla birlikte belki 105 dolar dediğimiz, bugün dediğimiz petrol belki de 150-200 dolarlara kadar çıkmaması için bir neden kalmıyor. İnşallah, İnşallah olmaz. İnşallah. Ama önümüzde bu riskler var. Bu riskler olduğu sürece de Brent petrolün geriye gelmesi mümkün değil. Ne durumumuz böyle. Şimdi Brent petrolün ve bu savaş ortamının yukarı yönlü hareketi de zaten altını da baskılıyor. Altındaki artmayışın ya da az da olsa geriye gelişinde ana sebepleri de bu nedenlerle faizlerin yükselmesi, faizler yükseldiği için para bu tarafa
1: mecbur,
0: asılıyor.
1: Mecbur.
0: Ama öbür taraftan da altına olan talep azalsın. Yani asıl amaç likiditeyi sağlamak, hazır para nakitte kalma ihtiyacından dolayı da altın o bizim bildiğimiz yukarı yönlü hareketi tersine aşağı
1: mecbur
0: doğru yapıyor.
1: Mecbur.
0: Bu risk önümüzdeki bir 2-3 ay içerisinde de devam edecek.
1: Edeyim.
0: Sonrasında belki Aralık'ta, Ocak'ta belki çok daha net konuşabiliriz. Şimdi burada durum bu. Gelelim Türkiye'ye, bir haftadır konuştuğumuz ortalık yangın yeri tabiri caizse. Önce şunu soralım. Bu 7 tane fon şirketinden bahsediliyor Ömer Bey. Bu şirketler ne iş yapar? Fon şirketi nedir? Önce bunu soralım da sonrasında bu adamlar parasını nasıl katladı? Ponzi sistemi var mıydı, yok muydu? Saadet zincir miydi, değil miydi? Ve diğer yatırımcıları kendilerine nasıl çektiler? Bu işten nasıl para kazandılar? Bu kısmı anlatalım. Sonrasında işin siyasi boyutuna da gelmek istiyorum.
1: Halil Bey, Morgan Stanley International yani uluslararası endeks sağlayıcı geçen sene dedi ki arkadaş Türkiye'de fonlarda bir garabet var. Yani uluslararası şirket açıklıyor bunu. Bir sıkıntı var. Aklınızı başınıza devşirin. Çünkü burada bir sakatlık çıkabilecek dedi. Fakat biz ısrarla Sayın Bakan da Kasım'da açıklamıştı. 4 Kasım'da hatırladığım kadarıyla Sayın Şimşek manipülasyon olduğunu, spekülasyon olduğunu biz ısrarla sanki hiçbir şey yok gibi her zaman yaptığımız eylemi gerçekleştirdik ve rüya alemine devam etmeye çalıştık. Aslında bu fon şirketleri iki farklı işlev görevi yapıyorlar. Bir, halkın parasını diyelim hisse senedinde, altında, tahvilde ve benzeri unsurlarda değerlendirerek kar sağlamalarını sağlıyorlar. Bir amaçları bu. Bir diğer taraftan da şirketlere yani fon şirketlerine finans sağlıyorlar. Yani ters repo dediğimiz işlemlerle sağlıyorlar fon şirketleri. Şimdi Türkiye'de içinde bulunduğumuz an çok ciddi bir fon krizi veya çürümesiyle diyeyim ben çürüme diyeyim karşı karşıyayız. Yani artık krizin de ötesinde bir çürüme var ekonomide olduğu gibi. Ve sorun nasıl çözülecek, problem yani nasıl aşacağız o kadar hassas, o kadar işlevsel bir konu ki ve o kadar kapalı bir konu ki çok farklı senaryolar üretilebilir, çok farklı sonuçlar elde edilebilir bu senaryolara göre. Ancak aklın, yani mantığın yönlendirdiği şöyle olmalı diye ben düşünüyorum kendi açımdan. Şablonu şöyle oluşturdum kendi kendime, yani benim bildiğim bu. Şimdi yalnızca fon hali hazır varlıklarını satarak biz bu problemi çözemeyiz. Yani şu anda fonların elinde, o 131 fonun elinde ne olduğunu ben bilmiyorum toplam, ama biliniyor ama bilmiyorum diyelim. Yani bunları satarak biz bu problemi aşarız. Mağdur olan yatırımcıya da hissesine düşeni veririz dersek çok büyük bir hata yaparız. Peki baştan hata yapmamak için ne yapmalı? Yani bu 3 aylık deniliyor, 6 aylık deniliyor bir süre var. Bu süreçte ne olabilir? Ben kendi kendime bunu ilerledim. Yani hali hazırda bir meblağ orada var. Çok sınırlı da olsa, zaten sömüren sömürmüş, soyan soymuş, dolandıran dolandırmış. Ama onun dışında ne var? Ben dedim ki ya bu sorun nasıl çözülür? Bir, ta Eylül'e dönelim. Geçen yıl Eylül'e dönelim. Yani Eylül derken ta geçen yıl Eylül'den ele alalım. Parasını 1 lira olarak, 2 lira olarak, 5 lira olarak yatırıp da bunu 10 kat, 100 kat, 1000 kat artıranlar kimler? Son 3 ayla ilgili Sayın Bakan'ın galiba talebi oldu ki çıkartılsın buradaki şey diye hareket. Bana göre yani bağışlayın ama 1 yıl önce dönülebilir rahatlıkla. Yani bu süreçte gerçek anlamda parasını yatırıp onlar yüzleri binlere katlayan kimler? Yani bir kere bunu kesin olarak tespit etmek lazım. Bir, bu iş dünya gerçeklerine aykırı, ekonominin gerçeklerine aykırı, dünyada para kazanma sistemine aykırı, ticarete aykırı olduğuna göre denilmeye ki canım kardeşim burada gerçek anlamda bir oyun var. Ve sen bu oyunu belki bilerek belki bilmeyerek oynuyorsun veya oynadın ama bu kazanılan para normal bir para değil. Yani bir kere yalnız 3 ay değil, onun öncesinde ekonomi gerçekleriyle çakışmayan oranda kazanılan paralar, diyelim belki 1'e 2 olabilir veya neyse 3 olabilir, ama bu 10'sa 100'se 1000'se bu insanların bu kazançlarını bir kere kesinlikle istemek lazım Ali Bey. Burada bir garabet yok. Yani burada bana göre uluslararası hukukta açılacak davanın da sonucu Türkiye aleyhine olmaz, yani olamaz. Çünkü akıl tutulması artık algı oyunu, yani bu her şeyin ötesine geçmiş bir konum, bir pozisyon, bir sistem ve bir oyun, bir entrika, bir bu. Yani ben bir kere bunu net olarak söyleyeyim. Bunu ben kendi kendime düşündüm. Yani bir, koyup aşırı alanları dedim alalım. İki, fon şirketleri Ali Bey anımsadığım kadarıyla %2 şey aldılar. Komisyon aldılar. Yaklaşık 500 milyarlık bir şey. Toplamdan bahsedelim. 10 milyarlık bir bunların sırf komisyonları var. Şimdi şunu demek lazım canım kardeşim. Sen bu tezgahı, bilmiyorum hangi oranda dahlin var, etkin var, ama burada bir tezgah var. Sen de bunun baş aktörlerindesin. Dolayısıyla bu %2 aldığın para, yani 500 milyarlık bir havuzda aldığın 10 milyarlık parayı net olarak bir kere havuza geri bırakacaksın. Yani bu parayı dan rücu edeceksin, vazgeçeceksin. Yani bunu yasal olarak neyse yerine getirip, bilmiyorum mahkeme yolu veya çıkartacak kanunla beraber veya kanun benzeri bir uygulama ile beraber bana göre geri almak lazım. Yani bu 10 milyar lira çok ciddi para. Bu para şirketlere gitti. Kime gitti Ali Bey? Tera'ya gitti, Pusu'ya gitti veya benzeri şirketlere gitti. Yani bu işi üstlenen ve bu işten büyük oyunlar, entrikalar çevirerek büyük veriler elde eden şirketlere gitti bu para. Dolayısıyla burada ciddi olmak lazım, vazgeçmemek lazım. Bu söylediğim şeyler hayal değil. Bunlar yasal olarak çok rahat uygulanabilecek şeyler. Bir de bu işin denetleyicileri var Halil Bey. Yani bu işi, fon işini ve borsa işini denetleyenler var. Yani yetkili merciler var, resmi kurumlar var. Net olarak söylüyorum. Ve bu şirketlerin yöneticileri var. Şimdi şunu yapmak lazım. Mutlaka Sayın Bakan da veya diğer yetkililer de yapacaktır ama canım kardeşim sen bu işe başladığında veya bir yıl önce varlık olarak neredeydin, bugün neredesin? Bunu bakın sırf şirket yönetenler değil, bu işten devlet yönetiminde sorumlu olanlar da dahil diyorum ben. İçine alalım. Yani bu işten devlet yöneticileri olarak kim sorumluysa onları da işe alalım. Yani denetleyiciler de işe alalım. Ve bunların varlıklarında sahip oldukları gayrimenkul veya likit parada aşırı bir tırmanma veya artma varsa kesinlikle bunları bu havuza aktaralım Ali Bey. Şimdi eğer bunları yapmazsak vatandaş çok ciddi derecede mağdur olacak. Yani şöyle düz mantık yaparsak kalanı biz size paylaştıracağız. Bunu satıp paylaştırmak bu işin çözümü değil. Çözüm de olamaz. Niye biliyor musunuz? İddia ediyorum. Belki birçok vatandaşımız 450 bin üzerinde insan, 455 bin insan ki çok fazla sayı etkileyecek belki biraz sonra onu da deriz. Sırf kalanı eğer alacak olursa bağışlayayım yani çok amiyane olacak ama belki %5, 10 bile hayal yani %10 alamayabilir.
0: Ama şu, orada şu ayrım yapılması bunu gerekiyor mu Ömer Bey? Hem desteklemek hem ilave yapmak istiyorum. Şimdi SPK'da işlem gören yani borsada işlem gören kağıtlar üzerinde yapılan ticarette ilgili şirketlerin, fon şirketlerin denetlemesi BDDK'da.
1: Net.
0: Tamam. Bir bankanın denetlemesi de BDDK'da. Lakin orada şu devreye giriyor. Sigorta giriyor. Bankaların yaptığı işlemler mevduatlarda bir banka batarsa belli oranda sigortalanan kısım miktarınca devlet garantisinde. Yani bizim ne diyelim 100 bin liramız var bankada mevduatta duruyor. Bunun örnek veriyorum 80 bin lirasını 100 bin lirasını banka batsa, göçse, yansa devlet bunu karşılıyor. Fakat borsada işlem görenler için bu garanti söz konusu değil. Bu sigorta da yok.
1: Olamaz zaten.
0: Bir de biz bankaya mevduat koyarken bankanın ortağı değiliz. Başlangıçtaki sözleşme benim daha baştan parayı yatırırken süre sonunda ister 30 gün ister 3 ay ya da yıl 1 yıl sonra kaç lira alacağım belli. Ben kar ya da zarara ortak değilim. Bankaya koyduğum parada vadesiz mevduattan bahsetmiyorum. Vadeli mevduattan bahsediyorum. Süre sonunda ne kadar alacağım kesin ve net. Ben o parayı kuruşuna kadar alırım. Alamazsam banka batarsa da bunun bir miktarını sigorta şirketleri ödeyecek devlet garantisinde. Peki döndük borsaya. Borsada bu söylediklerimizin hiçbiri yok. Borsada da aslında borsada bir kağıt aldığımız zaman biz ilgili şirketin ortağı oluyoruz. Resmiyette de öyle. Ortağı olmak ne demek? Kârına da zararına da ortak olmak demek.
1: O risk yani.
0: Oradaki bir tabii bu bir risk. O yüzden bir tarafta yüzde işte ay bazında %2-3 net ne olacağı belli ki öbür tarafta yüz ayda %10-20 artış.
1: %100.
0: Ya da %100 ya da tam yaşadık tersine fonda. Ya da tam tersine %50 %100 de düşüş de olabilir. Normal kağıtlardan bahsediyorum. Dolayısıyla ortağı olduğumuz bir şirkete devlet garantisi vermek işin zaten asparagası tarafı. Döndük bu tarafa. Şimdi dün bir sosyal medyada okudum. Güzel bir örnekleme vermiş. Hani burada o bahsettiğiniz 450-500 bin kişiye yakın bir mağduriyet var. Kimi 10 bin lira koymuş, kimi 10 milyon koymuş, kimi 100 milyon koymuş. Başlangıçtaki sermaye ama 10 bin lira olan 50 bin lira olmuş. Şimdi o vatandaş diyor ki ben satış emri o günkü değer üzerinde 50 bin liraydı benim hissem, değerim. Bana devlet 50 bin lirayı versin. Ama senin koyduğun para 10 lira ve sen bunu bir ayda 5'e katlamışsın ve sen girdin. Belki o bu Ponzi sisteminin içindedir veya değildir. O kısımda değilim. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani çünkü o ilgili şirket de zaten içi boş. Dün gördüm yine Gündoğu ya da Gündoğdu diye bir çiftlik.
1: Çok ilginç bir şey ya.
0: Ya içinde bir tane inek yok affedersiniz.
1: Ahır yok.
0: Ahır yok. Yani var bir bina var. Bir bina var. Gözüküyor da. Tabelası da var.
1: Hayvan yok.
0: Hayvan yok. Ot yok. Çobanı yok. Bir şey yok. Ve bu şirket akıllara zarar bir büyüme sağlamış.
1: Bağışlayın. Türk Hava Yolları'ndan daha değerli hale gelmiş.
0: Tabii ki. Türk Hava Yolları'ndan İş Bankası'nın kendisinden bile daha değerli hale geliyor. 300 küsür milyar TL'lik ki karşılığı da zaten 8-9 milyar dolar gibi bir rakama tekamül ediyor. Bunu istiyorlar. Bu neye benziyor? Diyor ki siz dediniz ki Ömer Bey geldiniz ya şimdi marka ismi vermeden model ismi söyleyeyim. XC90 diye bir dediniz ki bana ya Halil Bey benim bir tane galerici arkadaşım var. XC90 diye bir araba 0 kilometre 900 bin TL'ye satıyorlarmış. Ben de diyorum ki ya Ömer Bey o arabanın değeri 10 milyon. 900 bin TL'ye
1: nasıl
0: olacak? Ya bu işte bir iş var diyor. Sen de diyorsun ki ya olur mu daha önce alanlar var. Alıp binen alanlar var ben gördüm 900 bin liraya çok ucuz araba veriyorlar. Beni dinlemiyorsunuz sisteme 900 bin liraya yatırıyorsunuz. Eylül ayına geliyoruz. Tabii sizin orada paranız değerleniyor. Eylül ayına geliyorsunuz ve bu sistem patlıyor. Sonra diyorsunuz ki benim 10 milyonumu devlet versin. Çünkü benim paramın değeri 10 milyon. Biz de diyoruz ki ya Ömer Bey sen 900 bin yatırdın. Bunun değeri başka bir şeydi. Senin aslında değerin ya da kattığım hisse oranı 900 bin liraydı. Sen burada 10 milyon TL talep ederek haksız bir talepte bulunuyorsun diyorum. Şu an yaşanan mağduriyet dediğimiz o 500 bin kişinin aslında talebi tam olarak da bu.
1: Gerçek.
0: Bunun %90'ı da mevzuyu, sistemi bilen kişiler. Azıcık finansal okuryazarlığı olan o hisselerin şöyle bir roket gibi, hatta böyle yatay bile değil, şöyle çıktığını gördü ve bu sistemin içine girdi. Belki zamanında çıkanlar paralarını aldılar, kenara koydular. Birini 5 yaptı belki. Bilmiyorum. Ama birini 1000 yapanlar sistemi ve sonuçlarını bilerek girenler.
1: Çok net.
0: Şimdi burada da ya devlet bu bizim paramızı versin. Dün Sermaye Piyasası Kurulu bir açıklama yaptı Ömer Bey. Bir fon üzerinden açıklama yaptı. Sanırım bu açıklama tüm hepsi için geçerli oldu. Açıklama şu. Diyor ki verilen emirler 15 Eylül işte saat 13.30'a kadar verilen emirler geçerlidir. Bir izlediler tasfiye süreci içerisinde. 3 ayda tasfiye oldu, 6 ayda tasfiye oldu ya da 1 yılda. O firma için katıldığı ve hisse oranı nispetinde biz tasfiye sürecinde bu firmanın mal varlıklarına, menkul ya da gayrimenkullerine, bankadaki mevduatına, yani neye ne bulduysak el koyduk ve bunlar satılacak. Satıldıktan sonra her bir kişinin elde edilen 100 lira var. Senin 1 liran var bu 100 liranın içinde, öbürünün 5 lirası var, öbürünün 50 lirası var. Elde edilen gelir başlangıçtaki toplam hisse içerisinde katıldığınız hisse oranında da size buradaki dağıtımdan size pay
1: olacak.
0: Belki 1 milyon yatırdı, parası o gün 5 milyon oldu ama 5 milyon üzerinden mi 1 milyon üzerinden mi hesap görülecek bunu kimse bilmiyor. Belki 1 milyon yatıran da 100 bin lira alırsa belki haline şükredecek. Biz bu süreci henüz bilmiyoruz. El konulan miktar. Peki asıl soru da şu. O 1 milyon yatıran 5 milyon değerindeki yer, o aradaki 4 milyon suni bir yükselme miydi? Üretimden mi elde edildi? Hayır. Yoksa sadece hani şu Bitcoin muhabbeti var ya, sadece böyle bir dijital üzerinden asparagas bir şişirilen bir köpük müydü? Tabii. Tüm mevzu aslında bu. Dolayısıyla yani yatırılan tüm paranın iade edilmesi, devlet garantisi olması mantık ve kanun olarak imkansız.
1: Mümkün
0: değil.
1: Yani.
0: Mümkün değil. Tasfiye sürecinde de artık şu an içeride parası olanlar hakkına razı gelecek gibi gözüküyor.
1: Şimdi burada bir problem de şu Ali Bey, bağışlayın. Mesela öncelikle bu fon şirketleri ellerindeki varlıklar paraya çevrildiğinde diyor ki maddi olarak bir, fon şirketlerinin diyor borçları ödenecek. Yani kendi sahip oldukları normal borçları. İki, demin siz bir nebze bahsettiniz. Emir verip de parasını alamayanlar, satış emrini verip onlar ödenecek. Sonra kalan işte likide çevrilip vatandaşın yatırdığı oranda bahsettiğiniz gibi ne düşerse kısmetine verilecek. Ya burada bir sakatlık var yani. Tamam adam satış emri vermemiş ama öbür adamcağız nasıl oldu bilmiyorum. O da emir vermiş ama yani bunları farklı kutuplara veya farklı konumlara çekersek burada büyük bir yanlış yaparız. Yani hepsinin parası orada ama ben satış emri vermemişim. Hadi bir satış emri vermemiş. Yani onun günahı ne? Benim o andaki satış emrimle o günkü değerden bana eğer ödeyecekseniz burada büyük bir haksızlık olacak. Ben mutlu olurum ama diğer insanlar açısından büyük bir haksızlık olacak. Bir de en tehlikesi şu Ali Bey, benim korkum şu. Takdir edersiniz zamanında bankalar patladı. 2001'de de gördük biz bunu. Devlet, bahsettiniz siz, garantisinden dolayı ödendi bu paralar. Yani vatandaş çok acayip rakamlarla o günkü şartlarda faizle para yatırdı. Riskini devlet üstlendi. Vatandaş ödedi aslında, devlet derken biz ödedik. Şimdi Allah korusun aynı şey burada da olursa, yani bu fon şirketlerine yatan paraların yatıran insanlara, o riski üstlenen insanlara ama bugün bağıran insanlara, yani devlet vatandaştan aldığı vergi veya diğer ceza veya diğer gelirlerde elde ettiği paradan pay verecekse burada büyük bir haksızlık olacak, huzursuzluk olacak ve dengesizlik olacak. Yani burada demin aynen söylediğiniz gibi yüzde diyelim banka 40 veriyor veya 44-48 veriyor. Bunu bile bile götürüp ben %1000, %2000, %5000 kazanacağım diye o riski üstlenip o fon şirketine yatırdıysa buradaki insanla aynı hakka sahip olabilir mi? Yani bahsettiğiniz şeyde %50'lik veya %40'lık neyse yıllık geliri var net. Bunu kabullenmiş insanla diğer arkası açık, önü açık, ne olduğu belli olmayan, havada böyle jet gibi uçan bir hissenin, bir fon hissesinin bedelini niye bu millet ödesin? Yani bir de bu noktası var. Burada büyük bir haksızlık olur, büyük bir vebal olur ama istenilen şu ki o insanlar tarafından anladığım kadarıyla veya izlediğimiz kadarıyla medyada diyorlar ki ya işte bu bizim hakkımız, bunu da devlet üstlensin. Millet bizim adımıza ödesin. Yani böyle bir dünya yok.
0: Biri de altına.
1: Yani böyle bir dünya yok Ali Bey. Olamaz böyle bir
0: biri
1: dünya.
0: Biri altına çok güzel bir yorum yazmış. Bir paylaşımın altında çok güldüm. Diyor ki ben diyor geçen ay diyor Milli Piyango bileti almıştım. Büyük ikramiyenin bana çıkacağını düşünmüştüm. Ama çıkmadı. Devlet bana büyük ikramiyeyi versin.
1: Bu aynı şey değil mi?
0: Altında biri yorum yazmış. Bilet parasını sana iade ederse haline şükret diye.
1: Bakın ya o kadar önemli
0: çok,
1: şey.
0: Çok güldüm.
1: Ama bakın geldiğimiz onunla şunun farkı var mı?
0: Bu değil mi?
1: Onunla şu farklı mı? Elbette diyor ki ben diyor yatırdım diyor 1 lira. Benimki 3 bin lira oldu diyor. Beni diyor devlet 3 bin liradan diyor finanse etsin diyor. Ödesin benim paramı, bu millet ödesin ya. Böyle absürt bir şey olabilir mi? Sen 1 lira almaya çalış. Yani o 1 lirayı alabilecek misin acaba yatırdığın parayı? Ya böyle tehlikeli bir şey var. Bir de bakın bir daha söylüyorum. Çok önemli olduğu için yani emir verenlerle satış emri vermeyenlere ayırırsak orada da huzursuzluk çıkacak Ali Bey. Hukuki boyutta da göreceksiniz ileride çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani ben emir vermişim, siz vermemişsiniz veya siz verdiniz emri. Ben satış emri vermedim. Size ayrı, bana ayrı muamele olacaksa burada büyük bir sıkıntı var. Onu bırakın Sayın Bakan 3 aylık dedi, ben 1 yıllık diyorum. Yani geriye dönerek yani her şeyi bir tarafa bırakalım. Buradan başlayalım. Yani bir adam kaç lira yatırmış? Kaç lira çekmiş sonuç olarak? Ya kardeşim bu ekonomi gerçeklerine aykırıysa, dünya gerçeklerine aykırıysa, ticaret gerçeklerine aykırıysa gel arkadaş demek lazım.
0: Hele burada bir yanlışlık var. Operasyondan birkaç gün öncesinde tamamını çekip nakite dönenleri de ayrıca incelemek lazım.
1: Bu nasıl bir şey Ali Bey ya? Böyle
0: AK Parti,
1: bir şey olabilir.
0: MYK ve MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya şey. Hanımefendi. 163 ya da 167 milyon TL gibi bir rakam yatırıyor 4 ay önce. Operasyondan hemen birkaç gün öncesinde de 2.17 milyar TL olarak nakite tekrar dönüyor.
1: 255 liradan giriyor. Tabii, tabii. 4800 liradan satılıyor.
0: Şimdi bizim için neden önemli? AK Parti'nin yönetim kadrosunda olduğu için bizim için önemli. Geçmişiyle alakalı işin siyasi boyutuna
1: biz
0: girmeyeceğiz ama.
1: Biz bilmiyoruz
0: tabii. Siyasi boyutuna girmeyeceğiz ama. Bursla üniversite eğitimi tabii tamamlamış. Belediyede personel, evli ve kocası da doktor. Bir kamu kurumu yöneticisi, diğeri de doktor birinin 160 milyon TL üzerinde İşte. Bir geliri bir fona aktarması ki belki yatı, katı, evleri, gayrimenkulleri de belki başka
1: hiç
0: bir yerde var.
1: Oraya.
0: Oralara girmiyoruz ki illaki vardır. Sonrasında da 2 milyar TL ki korkunç bir paradan bahsediyoruz Ömer Bey. Şöyle düşünelim. Kayseri'de ortalama 5 milyon TL olan bir evden yaklaşık 450-500 tane yapıyor. Yani her bir ev, binada 50 daire olsa ki 50 daire bile yüksektir. 10 tane 15 tane blok evi servet. Yani bu kadar büyük bir para. Dehşet bir para. Bir bunlar sorgular ve istifa etti ya da istifa ettirildi, bunu bilmiyoruz. Benim asıl merak ettiğim bu sistem nasıl oldu dediğim şu. SPK ya da borsa diyeyim, bir firmanın, halka arz olmuş bir firmanın tabiri caizse ecine cücüne her şeyine bakıyor.
1: Zorunda. Bak zorunda. Bak zorunda. Yasa zaten bunu emrediyor.
0: Yasa bunu emrediyor.
1: Yasa bunu emrediyor.
0: İnanılmaz bir denetim var. Dehşet bir denetim. En ufak bir şeyi artı ya da eksi olarak hanesine yazıyor. Ve bunu da kendi bültenlerinde firma firma da yayınlıyor. Ciddi bir şeffaflık söz konusu. Biz Kayseri'de Rabbim işlerini güçlerine rast getirsin. Meysu firmasının halka arz süresi.
1: Yıllarca uğraştılar.
0: Yıllarca uğraştılar.
1: Benim arkadaşım yıllarca uğraştılar.
0: Süreç içerisinde nasıl bir denetlemeden geçtiğini.
1: Nasıl bir mücadele ortaya koydu.
0: Mücadele ve.
1: Ki ciddi bir firma.
0: Borsa tarafından da nasıl bir denetlemeye tabi olduğunu az çok.
1: Yıllarca uğraştılar.
0: Biliyorum.
1: İçindeyim ben.
0: Peki. Bu kadar denetlemeye yetkisi olan bir yapı borsa ama diğer taraftan işte o gün doğdu ya da gün doğdu o inek çiftliğinin içi boş bir şirketin 2-3 yıl içinde nerelere geldiği ve 380 milyar TL gibi bir marka değerinden bahsediyor ki Türk Hava Yolları'ndan daha kıymetli, İş Bankası'ndan bile daha kıymetli bir şirket haline gelene kadarki süreçte hiç mi denetlemedi? Görev ihmali mi var? Ya da kasıt mı var?
1: Veya nasıl açıldı?
0: Ya da bunca firma ki geçen sene bahsettiğiniz gibi Kasım'da Mehmet Şimşek'in
1: açık olarak 4 Kasım'da var. Açıkladı.
0: Daha da ötesinde uluslararası analiz firmalarının yaptığı uyarılar var. Peki buna rağmen bugüne kadar niye göz yumuldu? Bu işin dahlinde başka bir yapı var mı? Bilmiyoruz. Yani bu sistem
1: ama araştırılması gerekiyor abi, sorgulanması
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: Yani Akın Gürlek Adalet Bakanımızın öncülüğünde
1: saygı duyuyorum ben.
0: Diyorlar ki sonuna kadar gideceğiz. Tamam gidin. Bunun siyasi ya da bürokrasi içerisinde işin içinde kim varsa, kimin dahli varsa, kim işin içindeyse ya da içeriden haber alıp da ilgili hisselerin nereden nereye gideceğini bilen birileri varsa tespit ettiklerini hem yani kendinin de 7 sülalesinin mal varlığına el konup ilgili hapis cezalarına çarptırılıp bu paraların bundan tahsil edilmesi lazım. Temiz eller İtalya'da
1: yaşandı.
0: Yaşandı temiz eller operasyonu diye. Demek ki Türkiye'de de bu operasyon gerekiyor. Şimdi bir sade vatandaş olarak borsada tüm bunlar olurken birilerinin haberdar olmaması ihtimali var mı?
1: Hiç mümkün değil abi.
0: Mümkün
1: ve yalnızca
0: değil.
1: Bu hanımefendiyle ben bu işin kapanacağı kanaatini de taşımıyorum. Abi, yani çok özür diliyorum. Yani.
0: Bakın daha da enteresanı
1: çok garip bir şey bu yani.
0: Sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi 11 milyar TL'nin üzerinde para çekmiş. Ya 11 milyar TL'nin üzerinde 11 milyar 400 milyon böyle bir şey. Yani küsurat benim aklıma gelmeyen küsurat bile başlı başına bir servet. Daha içeride 238 milyon TL gibi bir rakamı da çekmek için uğraşmış. Bu operasyonlardan nedeniyle çekememiş. Şimdi biz Fatma Betül Sayan'dan bahsediyoruz da onun da bir 5 katı büyüklüğünde bir para çıkışı
1: var. Başka para var.
0: Bir başka para var. Önemli rakamın boyutunu bahsetmiyoruz. Kim olursa olsun. Bunlar nasıl oluyor? İçeriden nasıl bilgi alıyorlar? Ciddi anlamda bir görev ihmali mi var? Göz yumma mı var? Yoksa kasıt mı var? Şimdi ne diyor?
1: Her şey var.
0: Akın Gürlek işte tüm bunlar özür dilerim Ömer Çelik AK Parti sözcüsü Cumhurbaşkanımızın talebi doğrultusunda hem bunlar ortaya çıkarılacak ucu nereye dokunursa dokunsun evet olması gereken
1: hepimiz
0: bu.
1: Hepimiz aziz bunu istiyoruz.
0: Hepimiz bunu istiyoruz. Şeffaf olarak kim ne varsa dahli olan kim varsa bunlar ortaya çıkarsın
1: özellikle,
0: cezasız kalmasın.
1: Özellikle devlet kurumlarından bu işle ilgili sorumlu olan insanlardan başlayarak.
0: Kesinlikle.
1: Galibi, önce oradan
0: her
1: başlayarak.
0: Her kademede çaycısı önce çaycı oradan. Dahil. Her kademe
1: önce oradan başlayalım.
0: Bir daha da diyor yaşanmaması için de gerekli tedbirler. Peki bugüne kadar neredeydiniz diye sormak da herhalde bir vatandaş olarak ya da bir gazeteci gözüyle ya da bir ekonomist gözüyle herhalde bu soruyu sormak da bizim en haklı sorumuz diye düşünüyorum.
1: Doğru. Sonuna kadar katılıyor.
0: Nereye kadar ucu gider? Bunu da bilmiyoruz.
1: Ya 850 milyar paradan bahsediyor Ali Bey. 550 bin civarında mağdurdan. Ya 850 milyar dediğiniz bugün Türkiye'nin milli gelirinin neredeyse %1,5.
0: Yaklaşık 18-19 milyar buharlı. Dolar gibi bir rakama tekabül ediyor.
1: Yani bu para buharlaştı yok oldu. Şimdi bakın bu öyle bir sistem bozacak ki bu rüzgar etkisiyle beraber bir kere en çok etkilenecek sektörlerin başında bana göre inşaat sektörü gelecek. Yani konut sektörü gelecek. Çünkü bu insanlar bu bedava parayla çok rahat konut alabiliyorlardı Ali Bey. Çok rahat araç alabiliyorlardı. En lüks araçları. Bedava çünkü hiç canı yanmadı ki. Yani haydan geldi bu para oraya gidiyordu. Ama bunun tamamı duracak. Dolayısıyla bakın sırf inşaat sektörü veya otomotiv sektörü değil. Ticaretin her tarafı etkileyecek. Bu iki sektör başta olmak üzere diğer etkilenen sektörlerle beraber bu sefer istihdamda bir daralma olacak. Yani inşaatçı ürün üretemeyince, yapamayınca, sanayici üretemeyince, otomotivci ki şu anda satamıyorlar, satamayınca ne olacak bu sefer? Daha çok işten işçi çıkarmaya başlayacaksınız. Bunu ne yapacak? Milyonlarca insan ilgilenecek. Yani buradaki yalnızca etkilenecek insan biz zannediyoruz ki 450-455 bin insan. Hayır. Yani bu durağanlıkla beraber, bu korkuyla beraber, bu panikle beraber belki de Türkiye'de birçok sektör ters çalışmaya başlayacak. Yani negatif yol almaya başlayacak ve milyonlarca insan işsiz kalacak, açsız kalacak. Yani imkansızlıklar içinde boğuşacak. Bir sürü insanın borcu var Halil Bey, taahhüdü var, ödemeleri var. Ne olacak bunlar? Yani öyle büyük bir etkisi var ki biz burada 850 milyarı çok belki sınırlı görüyoruz milli gelir içerisinde %1,5 gibi, ama bana göre domino etkisiyle belki bu %15 belki 30 etkileyecek ekonomiyi. Yani bunun arka tarafını aslında irdelemek veya incelemek lazım. Sırf bu 550 bin insana takılmamak lazım veya 850 milyar liraya takılmamak lazım. Yani kalan tarafta asıl neler yaşayacağız bundan sonra, bunu çok iyi hesap etmek lazım. Bana göre de Halil Bey bunu bağışlayın, Türkiye'yi yöneten ve yönlendirenler düşünerek bugünden tedbir almak zorundalar. Yani tıpkı satranç oyununda olduğu gibi, yarın ne olabilir, bir hafta sonra ne olabilir, bir ay sonra Türkiye'de ne yaşanabilir, nasıl bir ortamla karşı karşıya olabiliriz, o zaman bunların tedbirini bugünden doğru ve mantıklı bir biçimde, hukuka uygun, ayırmadan, ayıklamadan insanları eşit bir biçimde bu riski dağıtmak lazım. Yoksa sırf vatandaşın sırtına vurmak, vur havalıya, sırf devlete yüklemek de bu işi çözmek mümkün değil. Baştan söylediğim gibi, yani bu iş çok karmaşık bir iş. Bu iş çok ciddi bir iş. Siz de belirttiniz, ben de belirtiyorum. Resmi kurumlarda çalışanlar başta olmak üzere çaycısına kadar bu işten nemalanan, para kazanan kimse, filanın eşi, filan devlet yetkilisi, hiç ilgilendirmiyor kim oldukları yani. Bu insanları tek tek ele alıp bu elde ettikleri serveti, parayı yeniden o havuza çevirmek zorundayız. Aldıkları gayrimenkul olabilir, araç olabilir, birilerine aktarmış olabilirler ki hesap hareketleri herkesin ortada. Bugün her şey IBAN'la oluyor. Yani bana göre kuru parayı bilmiyorum. Bu insanlar oradan fondan aldıklarında bankadan kuru para olarak alıp bir yere götürmeyecekler. Götürme şansları yok. O kadar para nereye gidebilir Halil Bey?
0: Bağışlayın. Büyük rakamların da
1: yani nereye gidebilir?
0: Kamyonlarla, tabii iddia bu. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Kamyonlarla gizli bölmelerde çok büyük rakamların da yurt dışına çıkarıldığı söyleniyor.
1: Büyük bir kısmı da bana göre abi bu legal yolda. Yani şeyle gidiyor.
0: Şey yok mu Ömer Bey?
1: Havaleyle oluyor.
0: Sadece merakımdan söylüyorum. 800 milyar TL gibi bir rakamdan bahsediyor. Ama bu 800 milyar TL gerçek bir rakam mı? Bunun orijinali aslında 100 milyar TL mi?
1: Bana göre değil. Bana göre değil. Tabii.
0: 15 Eylül tarihindeki satış emirlerinin verildiği tarihteki toplam piyasa değeri.
1: Ama gerçeği ne bunun?
0: Ama gerçeği belki 5 milyar.
1: Yaşa.
0: Belki
1: geriye dönelim. Milyar, ya, değil bunu mi? Anlatmak, bunu anlamak
0: aslında
1: çok
0: kayıp
1: önemli.
0: Kayıp 800 milyar TL görünen değil.
1: O. Görünen o.
0: Görünen kağıt üzerinde.
1: Ama gerçeği
0: reali. Reali belki de

0: nasıl etkiliyor piyasayı? Yani bugün yüzde onlarca yıldır, belki yüz yıldır yapılan alışverişin dışında bir görüntü ortaya çıktı. Benim bulunduğum sektörde güvensizlik başladı. Yani adam, İstanbul'daki adam sana malı verirken diyor ki kardeşim para buraya, mal buraya diyor. Burada çok acayip şeyler yaşanmaya başladı. Dolayısıyla bütün piyasa sıkışmaya, kaos yaşamaya başladı. Yani bunu çok iyi hesap edelim ne olur. Bunu çok iyi bilelim ve bu işin, ben bu rüzgarın maalesef şu anda içinde bulunduğumuz şekliyle devam edemeyeceğini, etmeyeceğini, çok daha ciddi, can yakıcı şeyler yaşanacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Hayalci değilim, ben kötümser bir insan değilim, karamsar hiç değilim ama hissediyorum ve görüyorum ki bunun etkisi daha yeni başlar, domine ettiyse bu rüzgar daha çok şey etkileyecek bu ülkede, bunu bilelim yani.
1: Tamam.
0: Şimdi ve bağışlayın, geçtiğimiz hafta itibariyle, bu hafta incelemedim ama borsa %60-65 değer kaybetmişti. Normal İMKB yani hafta şey değer olarak, yani başlangıç değerle %60-65 değer kaybetmişti. Yani 3 liralık hisse 1 liraya düşmüştü. Ben genel borsadan bahsediyorum, fondan bahsetmiyorum. Buyurun.
1: Peki. Şimdi bu 7 tane fon şirketin işte içinde olan Pusula ve Tera özellikle ön plana çıkan, bunların da 2 tane daha sahip olduğu şirket var. Katılım Evim ve Bir Evim. Marka söylemekte beis görmüyorum çünkü bir taraftan da devir işlemleri var. Burada da yine söylenen rakam 132 bin kişinin Katılım Evim ve Bir Evime sisteme para ödediği. Bunlar şimdi tabii hepsi geri almak için uğraşıyorlar.
0: Tabii, başka çaresi
1: şimdi
0: yok.
1: Şimdi bu iki firmayı söyledik. Kanunen zaten basında yer aldığı için ya da Adalet'in bu firma isimlerini zikrettiği için beis yok. Ama bunun dışında kalan 10-15 tane daha şu evim bu evim diye bir sistem
0: kurumlar
1: var.
0: Kuruluşlar var.
1: Yani mantık şu, şöyle açıklayalım. Bankadan işte ev almak istiyorsunuz. Örnek veriyorum. 4 milyon TL'lik eve ihtiyacınız var. Kenarda 1 milyonunuz var. 3 milyon TL'ye de ihtiyacınız var. Bankaya giderseniz diyorsunuz ki ben şu evi alacağım, bana 3 milyon TL kredi. Banka eğer sizin durumunuza bakıyor, tamam derse 3 milyonu işte bugünkü faiz oranı 3-3,5-4'ler seviyesinde konut kredisi, 3 milyon ben sana veririm. Ama diyor işte 5 yıl sonra senden 5 milyon olarak alırım, 6 milyon olarak alırım. Ya da 10 yıl vadeli çekersen de 9 milyon olarak alırım. Tamam diyorsunuz. Razıysanız aylık ödeme planı çıkarıyorlar. Parayı bugün hesabınıza yatırıyor. Siz evi alıyorsunuz, bankaya 5 yıl boyunca ödüyorsunuz. Tamam. Bankacılıkta sistem bu. Peki şu evim bu evimde sistem nasıl derseniz. Yine aynı ev. Yine 1 milyonunuz var. 3 milyon ihtiyacınız var. Bu sisteme gidiyorsunuz, diyorsunuz ya bana 3 milyon lira lazım. Bunlar faizsiz dedikleri sistem. Benim 3 milyon liraya ihtiyacım var. Hay hay diyorlar. Önce diyorlar 3 milyonun %7'si veya 8'i, %8'i olsa ne kadar yapar? 240 bin lira mı? 240 bin lira sisteme 240. Bir katılım ya da organizasyon bedeli adı altında bana diyor bir 240 bin lirayı buraya yatır. Tamam peki ben sana diyor faizsiz para vereceğim diyor. 3 milyon diyor. Şimdi bu işin eğitimini almış biri, yıllarca para piyasasının içinde ve finansman içinde olmuş biri olarak benim aklım almıyor. Sizin aklınız alıyor.
0: Hayır, hiç almıyor.
1: Benden çok daha tecrübelisiniz.
0: Estağfurullah, hiç almıyor. Hayır.
1: Sonra 3 milyonu diyorlar ki ben sana kaç ay vade ödersen 60 ay vade. Örnek veriyorum. Peki diyorlar 60 ay vadede de biz sana diyorlar bunu verelim. Aya bölüyorlar, diyorlar ki her ay 70 bin TL ödeyeceksin. Misal rakamları faraza söylüyorum.
0: Tabii öyle.
1: Yani şu an mevzuyu anlayın diye. Diyor ki 3 milyonun diyor %40'ını, %40'ı 3 milyonun ne yapar? 1.2 milyon TL. Aylıkta 70 bin lira. 70 bin lira yılda ne yapar? 840 bin lira. Hadi 2 ay daha üzerine ekledik. Yani diyor ki ben sana 3 milyonu, sen bana %40'ı olan 1.2 milyon TL'yi ödediğin zaman 3 milyonu ben sana veririm diyor. Düşünüyorsunuz ya benim acil eve ihtiyacım yok, tamam ben bir sene sonra bu parayı alayım dediniz ve 1 milyon 200 bin lirayı ödediniz, size 3 milyon ödüyor. Bir de başlangıçta 240 bin lira
0: onu
1: ödediniz.
0: Alıyor,
1: onu alıyor. Başka para pulu yok. Faiz yok. Ara ödeme yok. Bir de kardeşim sen nereden parayı kazanıyorsun dediğimiz zaman olay başka oluyor. Bu tarz yerlere, şu evim bu evim gibi yerlere ve siz onu 4 yılda da ya da 5 yılda da 3 milyonu faizsiz ödüyorsun. Faiz demeyelim de sadece bir organizasyon bedeli adı

0: altında evet. Verdiğiniz bir 240 bedel bin var. TL bedel var. Bunun dışında
1: bir de peşin ödediğiniz kısım var.
0: Bir de 1.2 milyon TL ödediğiniz var ama öbür tarafta da vade farkı uygulanmayan sabit bir sıfır bir para var. Peki vatandaş için eğer bir şeye acil ihtiyacınız yoksa çok güzel bir sistem. Ben vatandaş olarak faiz ödemeden 3 milyon çektiysem 3 milyonu 3 milyon olarak ödeyeceğim.
1: Bankaya göre var. Çok daha avantajlı çok gözüküyor. Avantajlı. Bakın gözüküyor.
0: Kağıt üzerinde.
1: Ama sonuç önemli.
0: Sonuç. Hayır. Sonucu da size soralım. Bu sistem yürütülebilir bir sistem mi? Vatandaş olarak söylemiyorum. Sormuyorum. Bunu firma olarak. Şu evim bu evimciler için.
1: Yok benim için önemli değil.
0: Sürdürülebilir firma. Bir sistem mi? Bir yerde tıkanır mı? Ya da bunun adı saadet zinciri midir? Değil midir? Vatandaş da bu tarz firmalara güvenmeli mi? Ha onu da söyleyelim. Aynı biraz önce bankadaki sistem gibi katılım evlerinde yani şu evim bu evim dediğimiz yerlerde devlet garantisi yok. Yine onların denetlemesi BDDK ama bir borsa gibi oraya bir garanti yok bunu bilin. Bankadaki mevduattan farklı. Şimdi bu sistem yürür mü?
1: Şimdi bir iktisatçı bir ekonomist olarak cevaplayacaksan bu akla yatkın bir tarafı yok. Ha, bu sistem Türkiye'de gidiyor ama nereye kadar gider? Şimdi yanlış demiyorum veya kimseyi korkutmak istemiyorum, endişeye sevk etmek istemiyorum ama biz hatırlarsanız hafızaları yoklayalım bir İhlas Finans süreci yaşadık. Bir Kombasan süreci yaşadık.
0: Ve Yimpaşı.
1: Yimpaşı yani benzerlerini yaşadık. Bakın Halil Bey aynı sistem. Yani sisteme para girdiği sürece problem yok. Ne zaman ki sisteme para girişi durdu, fonda yaşanan şey gibi fiyat 5000 liradan başladı. O hanımefendinin aldığı şeyin kağıdını o 4480'lerden satmış hanımefendi. 5000'i gördü ve 2150 lirada şeyi kapattılar. Şey çöktü, sistem çöktü ve dondurdular. Yani şöyle çıktı, şöyle deyindi Ali Bey. Olay şu, işte Allah korusun. Burada devlet garantisi yok. Bir, Türkiye gerçekleriyle, dünya demeyeyim de, ekonomide çakışan bir nokta yok. Yani mantıkla açıklanacak bir nokta yok. Ne var? Bu sistem devam ettiği sürece o 3 milyonda 240 bin lirayı o şirket devamlı alıyor. Artı işte senin ödediğin 1.2'yi nasıl kullanıyor bilmiyorum. Kalan 3 milyonu veriyor. Niye veriyor? Para geldiği için veriyor. Sürekli o para kendisine geliyor. Devamlı geliyor veriyor. Peki bu sistemde özel bir havuz oluşturulmuş mu? Yani belli bir meblağ orada diyelim şu anda taşıdığı riskin en az yarısı kadar bir para var mı? Yani tamamından bahsetmeyelim. Yani yarısı kadar bir para söz konusu mu onun havuzunda bugünkü sistemde? Ben orayı iyi irdelemek lazım gerektiğini düşünüyorum. Bir de ne olur ben kimseyi kötülemiyorum veya iyi demiyorum ama bu sisteme girecekler demin sizin uyarınızı göz ardı etmesinler. Hiçbir devlet garantisi yok. Ekonominin gerçekleriyle çakışabilecek bir noktası yok. Dolayısıyla akıllarını, mantıklarını, izanlarını ve vicdanlarını kullanarak bu riski üstlensinler. Çünkü bu gerçek anlamda bir risk. Ha sonucu doğru mu? Bugüne kadar belki binlerce, on binlerce insan ev sahibi oldu, araba sahibi oldu. Bir sıkıntı yok ama bu devam eder mi? Bu soru çok önemli. Yani bu fon gibi bir yerden başladı, tavan yapıyor, gidiyor ama nereye kadar gider? Yani bu iş akla yatkın mı? Bana göre benim okuduğum ekonomiye normal bir denklik evet, gösteremiyor. Terslik var. Evet. Bu kadar diyorum ben ama çok hassas konu diyorum ya kimseyi üzmek veya korkutmak değil amacımız. Bu hala gider mi? Belki yıllarca gidecek bakın. Ama nerede son bulur onu kimse bilemiyor.
0: Evet sistemde bir haber çıksa bir aspargas bile olsa.
1: En ufak.
0: X1 şu evim deyip de ben sistemden çıkmak istiyorum arkadaş. Benden bir 240 bin lira aldınız. Onu vermiyor zaten.
1: Tabii o
0: sistemden kendine. Çıkarsanız
1: şu ana kadar ödediğimi
0: ödediğiniz gelire. Rakamı veriyor. Onu da diyor ki 3 ay sonra öderim falan diyor. Ama o organizasyon bedeli adı altında sizden aldığı parayı size iade etmiyor. Siz de dediniz ki tamam ya ben ondan vazgeçtim kardeşim. Ben yatırdığım parayı bana verdin. Benimle beraber 50 bin kişi aynı davranışta bulundu. Ödeyebilir mi?
1: Kalkması mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Havuzda diyorum ki yarısı var. Bunu yüklemek
0: işte
1: lazım.
0: İhlas Finans'ın başına zamanında 2000'li yılların başında İhlas Finans'ın başına gelen de tam da bu. Aynı anda bir çıkan haberler İşte. Üzerine aynı anda on binlerce kişinin yatırdığı parayı geri istemesiyle beraber temerrüde düşmesi. Sonrasında zaten arkasından gelen iflaslar. Bizim sadece tavsiyemiz nereye yatırım yapacaksanız, nereye borç alacaksanız ya da nerede yatırım yapacaksanız sadece dikkatli olun. Artıların eksilerini bir yıl sonrasını, beş yıl sonrasını iyi hesaplayın. Yatırımlarınızı buna göre değerlendirin. Yatırım derken borç alacağınız ya da ödeyeceğiniz yerlerden bahsediyoruz. Bunu iyi araştırmak,
1: yaşa,
0: sağlam gitmekte fayda var.
1: Hayalle olmaz bu iş Ali Bey.
0: Kesinlikle.
1: Rüyayla olmaz bu iş.
0: Her zaman da söylüyoruz bedava peynir.
1: Hiçbir şekilde olur. Sonuç
0: o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Tabii ki herkesin kendi tercihi, yatırım tercihi.
1: Saygı duyarız.
0: Buna saygı duyarız ama.
1: Ha, bizimki de yatırım tercihi değil ama.
0: Tabii
1: yani
0: tabii.
1: Söylediğimiz
0: sadece diyoruz ki dikkatli olun, doğru araştırın diyoruz ve programımızın sonuna geldik. O zaman kapanış cümlenizi de sizden alalım.
1: Yani çok iyi günler yaşamıyoruz, haftalar yaşamıyoruz. Ben bağışlayayım ben ama hatırlıyorum şöyle 2023'te 2022'yi aradık. Yani 2024'te 2023'ü aradık. En büyük tehlike bu. Yani 2025'te 2024'ü aradık. Ya emin olun geçen sene zor bir yıldı Ali Bey. 2026'yı yaşıyoruz. Ben 2000 şahsen 25'i mumla arıyorum. Yani 2027'de de acaba bu seneyi mumla arar mıyız? Ondan çok endişeliyim, tedirginim. Dediğim gibi çok pozitif bir insanım. Çok olumlu konuşurum ben. Çok iyi şeyler düşünürüm ama sonuç olarak yaşadığımız dünya ve yaşadığımız Türkiye çok normal süreç yaşamıyor. Bunu hiç göz ardı etmeyelim. Akılla, mantıkla, izanla hareket edelim. Dediğiniz gibi mantığın almayacağı şeyleri hayale kapılarak paramızı yatırmayalım. Ne tür olursa olsun yani. Ancak yasaların belli çerçevede koruduğu, kolladığı, paramızı riske atmayacağımız alanlarda yatırım yapalım. Bu ne olur dediğiniz gibi mevduat olur, altın olur, döviz olur veya benzeri enstrümanlar olur ama devlet tahvili olur ama yani bunu bilerek yapalım, bilmeyerek hayale kapılmayalım.
0: Sözlerinize tamamen katılıyorum. Programımızın sonuna geldik. 91.8 Radyo Radar'dan yaptığımız ekonomi sohbetleri programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta pazartesi sabah 9.30'da tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vadiden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalıkuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserililerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Şimdi reklamlar.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçığır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçığır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Meysu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2020 yılına gideceğiz.

10 Ocak 2020. Covid-19 hastalığıyla mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. 11 Ocak 2020. Silivri açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 Ocak 2020. Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. 24 Ocak 2020. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 44 kişi öldü, 1607 kişi yaralandı. 1000'e yakın bina hasar gördü.

4 Şubat 2020. Van'da gerçekleşen iki çığ faciasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 5 Şubat 2020. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı, 177 yolcu ve 6 mürettebat arasından 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi de yaralandı.

23 Şubat 2020. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı. Van'da ise 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 27 Şubat 2020. İdlib'de Suriye hükümeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı. İstedim.

1 Mart 2020, Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. 11 Mart 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. 12 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle tatil edildi. Üniversitelerde ise öğrenime 3 hafta ara verildi. 17 Mart 2020, Türkiye'de Covid-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 21 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 Mart 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. 3 Nisan 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 10 Nisan 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17 Nisan 2020, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde ikinci defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan 2020, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlandı.

1 Haziran 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı, normalleşme süreci başladı. 14 Haziran 2020. Bingöl Karlova açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti. 15 Haziran 2020. Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kartal Operasyonu adıyla hava taarruzu başlattı. 15 Haziran 2020. Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

3 Temmuz 2020. Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 işçi öldü, 114 işçi de yaralandı. 6 Temmuz 2020. Çanakkale Gelibolu Ilgardere mevkiinde 450 hektar orman yandı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu. 7 Temmuz 2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Şentop yeniden seçildi. 10 Temmuz 2020. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmi gazetede yayınlandı.

19 Temmuz 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. 23 Ağustos 2020. Giresun ve 7 ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. Felaketlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 3 Eylül 2020. Ankara ve Tarsus'u birbirine bağlayan Otoyol 21 hizmete açıldı. 17 Eylül 2020. Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep'te havalandı.

21 Eylül 2020. Yüz yüze eğitim, birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 24 Eylül 2020. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27 Eylül 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Dağlık Karabağ çatışmalarıyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini açıkladı. 11 Ekim 2020. Hatay Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı. Yangınlarda 400 hektar orman yandı. 12 Ekim 2020. Yüz yüze eğitim, 2, 3 ve 4. sınıflarla 8. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

17 Ekim 2020, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. 30 Ekim 2020, Kuşadası Körfezi merkezli olarak Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasar oluştu. Depremde 117 kişi öldü, 1035 kişi yaralandı. 2 Kasım 2020, yüz yüze eğitim 5. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 9 Kasım 2020, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. 18 Kasım 2020, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok yeni tedbir getirildi. 10 Aralık 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının toplam 1.748.000 olduğunu açıkladı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim.

0: Değerlendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünde 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nün yayımladığı mesajla kutlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gün dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Türk dünyasının istikbalinin ortak mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekilleneceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serdal Yüksel, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başvekili Ayten Sabri Başkanlığındaki heyet ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisini ayrı ayrı kabul etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Teknofest Güneydoğu kapsamındaki bakanlık faaliyetlerine dikkat çekerek "Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada" ifadelerini paylaştı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı. Sermaye piyasasındaki usulsüz işlemlere yönelik operasyonlarda ise yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişi tutuklandı. Dosyadaki toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni bir aşamaya gelindi. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 personel hakkında kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliği suçlamasıyla 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde alkollü eğlence mekanlarına düzenlenen denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmada gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin fesi istemiyle dava açtı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirme kriterlerini yeniden belirleyerek güncel şartları yürürlüğe koydu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası 19-23 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası 10 maçla devam etti. A Milli Futbol takımımız Belçika'ya 3-0 yenildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 3. hafta maçında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Türk futbolunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Milli takımın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde sarı kart ceza sınırı bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İran meselesi çözüldüğünde petrol fiyatlarının eski seviyesine düşeceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, ortalama yaşam süresinin pandemi öncesi seviyeye yaklaştığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü, İtalya'daki antiseptizm yasa tasarısına tepki gösterdi. Fly Dubai üst yöneticisi, Suudi Arabistan'a yönlendirilen uçağın kaptanının sağlık kontrollerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne döndüğünü bildirdi. Yunanistan'da İsrail'in Gazze'deki katliamını anlatan NASA belgeseli etkileyici bulundu. Kanada, yapay zeka politikalarında hükümete danışmanlık yapabilecek ulusal konsey kurdu. Birleşmiş Milletler raportörü, Batı Şeria'daki kontrol noktalarının Filistinlilerin hayat şartlarını ağırlaştırdığını bildirdi. G7, rezervlerinden 10 milyon varil petrol ve dizeli piyasaya sürecek. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Nevşehir'in güneyi ile Kayseri'nin güney, doğu ve yüksek kesimlerinde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 8 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde hava durumu ve beklenen sıcaklıklar ise şu şekilde. Öğle saatlerinden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ilçelerimizden Sarız 15, Pınarbaşı 16, Tomarza ve Yahyalı 17, Develi ise 19 derece. Günün parçalı ve çok bulutlu geçeceği diğer ilçelerimizde ise termometreler Akkışlı ve Özvatan'da 15, Bünyan ve Sarıoğlan'da 16, Felahiye'de 17, İncesu'da 18 ve Yeşilhisar'da 19 dereceyi gösterecek. Çevre illerimizde serin ve yağışlı hava hakimiyetini koruyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 13, Sivas'ta 16, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de 17 derece. Büyük kentlerimize baktığımızda sağanak yağışın görüldüğü Ankara 17, İstanbul 21, parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 25 dereceyi gösteriyor. Günün hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Ölümsüzler programı başlıyor.
1: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.

0: Oğlum gel. Ben bitiyorum. Geldi. Bembeyaz bir elbise. Yüzü gülüyor.
1: Ameliyat olacağım. Hasta yatıyorum evdeyim. Askerleriyle rüyama geldi.
0: Herkes ağlasın, sen ağlamaz. Daha ağlayacağım. 7 sene oldu. Daha ağlama yok, sözüm var.
1: O da bana çok düşkündü. Anaların anası derdi bana her zaman.

İsmim Yakup Sönmez. Şehit Onur Sönmez'in babasıyım. Kayseri Koca Sinan doğumluyum. Oğlum 89 doğumlu Koca Sinan. Oğlum olduğu dinle çok sevindim. Allah bize bir evlat verdi. Oğlum küçükken başarılıydı. İlkokul, ortaokul, lisede çok şeyleri var. Sportif aktiviteleri var. Ondan sonra başarılı bir öğrenciydi. Tabii küçüklük yaramazlık da var. Top için işte arkadaşlarından gezmek istiyor, tozmak istiyor. Biz korkuyoruz başka illere gitmesin, başka şeylere. Hani elimiz üstünden çekmedik. Niye? İyi bir evlat olsun. Vatanına, milletine saygılı, sevgili olsun. Annesini, babasını sevsin. Biz de onu severiz. Yani çocuklarımızı mümkün olduğu kadar elimizden ayırmadık. İşleri güzel rast gelsin.

Ben Arife Sönmez, Onur Sönmez'in annesiyim, şehit Onur Sönmez'in. Onur 1989'da 8. ayın 6'sında doğdu. Çok güzel bir bebekti. Çok afacan bir çocuktu. Çocukluğu çok güzeldi. İlkokula gitti, çok başarılı bir öğrenciydi. Onur her zaman bize gurur duyduk Onur'umla. Okulda öğretmenleri her zaman örnek bir öğrenci diye gösterirdi. Gitti, gidişi de bize gurur verdi Onur'un. Güzel yaşadı, güzel gitti Onur'um. Çok güzel yaşadı. Kısacık ömrüne çok güzel şeyler sığdırdı. Çok inançlı, imanlı biriydi Onur'um.

0: Askeri kazanmayı çok istiyordu. Çok hazırlandı, emek verdi, çalıştı. Askeriyeyi kazandı, çok mutlu oldu. Onunla da kalmadı, çok eğitimler aldı askeriyenin içinde ayrıyeten, özel eğitimler aldı. Yani bu vatan için ben razı olmuyordum bazen. Diyordum oğlum niye sen her yere şey yapıyorsun, hepsine sen ulaşamazsın diyordu. Anne diyordu bu vatan bizim diyordu. Çok ağır eğitimler aldı Onur'un. Hepsinde de çok başarılıydı. Komutanları örnek gösteriyordu, teşekkür ediyordu. Takdir belgeleri var birçok. Her görevinde başarıyla yerine getiriyordu.
1: Asker olduktan sonra Tunceli Pürmür'den orada göreve gitti. Ankara'da birliği Ankara Güvercinlik. 2015 10. ayın 18'inden önce 3 gün önce telefon açtı. Orada görev yapıyordu Tunceli Pürmür'de. Baba ben dedi yarın dedi göreve gideceğim. Cumanız mübarek olsun dedi. Cumamız o gün cumaydı. Sağ ol oğlum senin de cuman mübarek olsun dedim. Baba dedi helallaşacağız dedi. Hayırdır dedim. Olsun helallaşalım dedi. Dedim oğlum helallaşacak bir şey yok. Bu elbise giydin dedim. Her şey başımıza gelebilir. Ama dedim öyle deme bana biraz ağır oluyor falan dedik. Olsun baba dedi. Başıma olur ha dedi. Şehit haberimizi alırsanız dedi ağlama dedi. Herkes ağlasın sen ağlama dedi. Daha ağlayacağım. 7 sene oldu. Daha ağlama yok. Sözüm var. İşte çocuğu oldu. O gün 40 gün sonraydı. Çocuğu oldu. Adı Onur Hamza. Maşallah aynı babası gibi. Bizim için önemli olan önce vatan, bayrak, dinimiz, imanımız.
0: Dert ortağımdı Onur. Onur'umla her şeyi paylaşırdım. Benim iki çocuğum daha var ama Onur'la daha başkaydı. İlkidi veya da ondan mı bilmiyorum. O da bana çok düşkündü. Anaların anası derdi bana her zaman. Onur'un gurur verici bir hayatı vardı o. Çok güzel yaşadı huzur. Dinine, bayrağına, sancağına çok düşkündü. Vatanda çok düşkün biriydi. Ve o yüzden de askerliği seçti. Vatan aşkıyla doluydu Onur'un.
1: Oğlum şehit haberi geldiğinde akşamına daraldım, kaldım. Bana dedim biraz müsaade edin. Yan odaya geçtim. Yattım. Çağırdım. Oğlum gel. Ben bitiyorum. Geldi. Bembeyaz bir elbise. Yüzü gülüyor. Elini böyle. Ben de peki dedim. Allah razı olsun dedim. Kalktım. Sabah Elazığ'a gittik. Buradan. Çocuğumuzu aldık getirdik buraya. Ben o zamanki işte büyüklere, garnizon komutanı, Vali Bey'e. Oğlumun dedim yüzünü açılıp anne babası, kardeşleri ve eşinin görmesini isterim. Kırmadılar sağ olsunlar. Askeri hastaneye gittik. Açtık yüzünü. Koku farklı, çok güzel bir kokuyor ve öyle insan yüzü değildi yani. Gülüyordu. Haberi bile yoktu yani şehit olduğundan ve bu dünyaya gittiğinden. Tertemiz mis gibi o zamanki bakan kişiler hepsi şaşırdılar. Hep bir böyle hiç bakmadınız mı bizim şehidin yüzüne dedim. Ben çok gördüm dedim. Askerde de gördüm ve gelince de gördüm dedim. Şehitler ölmüyor. Gerçekten ölmüyor. Allah onlardan razı olsun Rabbim. Sonsuza kadar inşallah işleri güçleri rast gelsin. Hepsine rahmet olsun inşallah.
0: Şehit olduğu gün, işte bir gün sonra haber geldi. Haber gelmeden önce ben böyle o gün çok telaşlıyız, Onur'a da ulaşamıyorum. Haberleri açtım böyle, sanki bir haber alacağım. Çok yani içimde bir anlatılmaz bir şey var. İş görüyorum ama sanki beni birisi kovalıyor gibi. Evi temizledim, yemeği yaptım, akşam yemeğini. Ama evi süpürürken bana sanki 10-15 tane asker eve geldi böyle, gözümün önüne dikildiler hepsi birden. Ev süpürüyorum, daha haber gelmedi. Ben o anda dedim ki, Onur şehit olursa ben ne yaparım? Yani Rabbim bana bildirmiş onu herkesten önce, onun şehit olacağını. Ama geri kendi kendime kızdım, dedim ki git. Ne biçim düşünüyorsun, niye böyle düşünüyorsun diye kendi kendime kızdım. Ara 1,5-2 saat sürmedi. Kapı çaldı, kapıya baktım dürbünden. 1-2 saat önceki gördüğüm askerler hepsi o kapının önünde. Ambulanslar, doktorlar hepsi gelmiş artık. O anda anlıyorsunuz zaten, şeyden ölene gerek kalmıyor. Oğlumla ikimiz evdeydik, küçük oğlumla. Şok yaşadık yani. Onlar durduk yere gelmedi, niye geldikleri belli oluyor zaten. Öyle haberini aldık. Ama Rabbime sonsuz şükürler olsun. Onur'um çok güzel bir yerde, biliyorum. Çok güzel yaşadı, güzel gitti Onur'um. İstediği mertebeye gitti Onur'um. Şehitliği hep arzu ederdi, isterdi. Ameliyat olacağım. Hasta yatıyorum evdeyim. Askerleriyle rüyama geldi. Tam teçhizat, büyük silahlar var. Giyimli asker kıyafeti. Anacığım dedi, ben göreve gidiyorum yurt dışına dedi. Askerlerimle beraber dedi. Gecikirsem merak etme dedi. Anlatılmaz yani o acı. Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. O acı anlatılmaz, tarifsiz bir acı. İçinde bir yanar köz, ateş. İçine koyuyorlar közü, böyle yani anlatılmaz. Ve bir anne evladını kaybettikten sonra her şeyini kaybediyor diyeyim. Sanki iskeleti kalıyor bu dünyada annenin. Tüm sevinci bitiyor. Yaşama sevinci bitiyor annenin. Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. Zor, çok zor ama çok gurur verici bir şey. Onurumla gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun paşamın.

Oğlum şehit olduktan sonra hayatımız çok değişmedi. Yaşantımız devam aynısı ama içimize bir şeyler oturdu. Acı oturdu, sevgi oturdu, gurur oturdu. Yani bir anne babanın en güzel yapacağı, yani anlayacağı ve seveceği bir şey gurur. Şehit babası annesi olmak çok farklı şey. Hayatınız değişiyor. Yani

Babaya bak. O anne babanın yanında sadece gözlerine bak. Ne hissediyor? Ne yapıyor? Yani tırnağın içinde azıcık fazla kestin dedin, etin nasıl acıyor, canın acıyor. Senin yüreğin gidiyor. Kalbin deliniyor senin. Onun için Allah tüm şehit annelerine, babalarına ve yakınlarının hepsine, eşine, çocuğuna sabır versin.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıtası Eylül ayında kent genelinde 1133 denetim gerçekleştirirken mevzuata aykırı durumlara yönelik 252 idari işlem uygulandı. Kayseri'de çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik kurumlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla İl Yürütme Kurulu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yahyalı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak yeni spor yatırımları için temel atma ve açılış töreni düzenlenecek. Açılış ve temel atma töreni 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10'da Çiğli Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Evleri halı sahasında düzenlenecek. Türkiye'nin 81 ilinde gıda güvenliği operasyonu neticesinde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi ve 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde nefes borusuna şeker kaçan vatandaş personelin hemlik manevrası müdahalesiyle kurtuldu. Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Kırkısırak Mahallesi sakinleri bozuk olan yolu imece usulüyle kendi imkanlarıyla düzeltti. Birlikgazi Belediyespor TVF Erkekler 1. Ligi ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vadiden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalıkuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde

0: Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde isyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Beş lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde, Yakut Mangal'da.

0: dolu. Beşi bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Selen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünde 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nün yayımladığı mesajla kutlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gün dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Türk dünyasının istikbalinin ortak mirasının bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekilleneceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serdal Yüksel, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başvekili Ayten Sabri Başkanlığındaki heyet ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisini ayrı ayrı kabul etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Teknofest Güneydoğu kapsamındaki bakanlık faaliyetlerine dikkat çekerek "Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada" ifadelerini paylaştı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı. Sermaye piyasasındaki usulsüz işlemlere yönelik operasyonlarda ise yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişi tutuklandı. Dosyadaki toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni bir aşamaya gelindi. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 personel hakkında kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliği suçlamasıyla 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde alkollü eğlence mekanlarına düzenlenen denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmada gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin fesih istemiyle dava açtı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirme kriterlerini yeniden belirleyerek güncel şartları yürürlüğe koydu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası 19-23 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası 10 maçla devam etti. A Milli Futbol takımımız Belçika'ya 3-0 yenildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 3. hafta maçında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Türk futbolunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Milli takımın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde sarı kart ceza sınırı bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda Türk makam müziği ile Batı müziği formlarını çağdaş aranjeler ve akustik tınılarla bir araya getirerek günümüzün en prestijli müzik gruplarından biri haline gelen İnce Saz grubunun biyografisini ve müzikal serüvenini sizlere aktaracağız.

İnce Saz, 1997 yılında İstanbul'da kuruldu. Grubun kurucu üyelerini klasik gitarist ve besteci Cengiz Onuray, tambur sanatçısı Murat Aydemir ve kemençe sanatçısı Derya Türkan oluşturdu. Klasik Türk müziğinin zengin makam yapısını, kent müziğinin zarif dokusunu ve akustik enstrümanların doğal uyumunu merkeze alan grup, kısa sürede kendine özgü dinleyici kitlesi yarattı. Bünyesine kanun, klarnet, cello ve vurmalı çalgıları da dahil eden topluluk, hem geleneksel eserleri yeniden yorumladı, hem de tamamen özgün enstrümanlar ve sözlü bestelere imza attı.

İnce Saz, ilk stüdyo albümü olan Eski Nisan'ı 1999 yılında yayınladı. Albüm, grubun enstrümantal düzenlemelerindeki yetkinliğini ve makamsal müziğe getirdiği modern yaklaşımı net bir şekilde ortaya koydu. Bu dönemde grubun kurucusu Cengiz Onural'ın televizyon dünyası için yaptığı dizi müzikleri, İnce Saz'ın geniş kitleler tarafından tanınmasında kilit bir rol oynadı. Özellikle İkinci Bahar ve ardından gelen Ekmek Teknesi dizilerinin müzikleri İnce Saz tınısıyla özdeşleşti. Grubun 2002 yılında yayınladığı İkinci Bahar ve 2003 tarihli Ekmek Teknesi albümleri, dizi müziklerinin ötesine geçerek Türk müzik arşivinin klasikleşmiş albümleri arasına girecek.

0: çok aşığım.
1: İnce Saz, enstrümantal ağırlıklı çalışmalarının yanı sıra sözlü eserlere ve vokal icralarına da geniş yer vermeye başladı. Grubun solist kimliğiyle geniş kitlelerce tanınan en önemli dönemlerinden biri, vokalde Dilek Türkan'ın yer aldığı süreç oldu. 2002 yılında yayımlanan Eylül Şarkıları albümünde Dilek Türkan'ın buğulu ve duru sesi, grubun akustik yapısıyla mükemmel bir uyum sağladı. Cengiz Onural ve Murat Aydemir bestelerinin yanı sıra klasik dönem eserlerinin de yorumlandığı bu albüm, İnce Saz'ın vokal müzikteki çizgisini tescilledi. Sanatçı, grubun Mahrur ve Kalbimdeki Deniz gibi sonraki albümlerinde de solist olarak yer alarak İnce Saz külliyatına önemli eserler bıraktı.

2000'li yılların ortalarında İnce Saz, konsept albümlerle diskografisini genişletmeye devam etti. 2005 yılında yayımlanan İnce Saz 3 Mahrur albümü, grubun şehir müziği ve İstanbul oryantasyonlu estetik anlayışını zirveye taşıdı. 2009 yılında çıkan İnce Saz 6 Kalbimdeki Deniz albümü ise, deniz, özlem ve İstanbul temalarını makamsal zenginlikle işledi. Grup bu dönemde yurt içi ve yurt dışında sayısız prestijli salonda senfoni orkestraları eşliğinde konserler vererek geleneksel enstrümanlarımızın uluslararası alanda temsiline büyük bir katkı sağladı.

İncesaz'ın müzikal yolculuğunda solist kadrosundaki değişimler gruba her dönem farklı bir renk ve dinamizm kazandırdı. Dilek Türkan'ın gruptan ayrılmasının ardından vokalde farklı usta isimlerle işbirlikleri gerçekleştirildi. Bu süreçte klasik Türk müziği icrasının önemli seslerinden Ezgi Köker ve Bora Eboğlu gruba katılarak Yollar ve Peşindeyim albümlerinde solistliği üstlendiler. Ancak grubun canlı performanslarında ve özel projelerinde Melihat Gülses gibi klasik müziğin köklü ve güçlü vokal geleneğinden gelen değerli sanatçılar da İncesaz sahnesine konuk oldu ve gruba eşlik etti. Melihat Gülses'in yanı sıra grubun projelerinde ve diskografisinde Dilek Türkan adıyla özdeşleşen icralar, İncesaz'ın o duru ve nitelikli vokal geleneğini hafızalara kazıdı.

2012 yılında yayımlanan İnce Saz 7 Yollar albümü, grubun hem akustik enstrümantal hakimiyetini hem de Ezgi Köker ve Bora Eboğlu'nun ikili vokal uyumunu sergilediği bir çalışma oldu. Albümde Sevda ile Tanış ve Gülümse gibi eserler öne çıktı. 2017 yılında ise gruptan 20. yıl armağanı olarak İnce Saz 8 Peşindeyim albümü geldi. Kuruluşunun 20. yılını geride bırakan topluluk, bu albümde de geleneğe bağlı kalırken çağdaş kent müziği formunu korumayı devam ettirdi. Söz ve bestelerde Cengiz Onural ile Murat Aydemir'in imzası bir kez daha şarkılara damga vurdu.

İnce Saz 2018 yılında İnce Saz 9 Rüzgar Bize Ne Söyler albümünü yayımlayarak müzik yolculuğunu devam ettirdi. Bu albümde de grubun klasikleşmiş tambur, kemençe, kanun ve gitar diyalogları ön plandaydı. 2020'li yıllarda dijital yayıncılığa ağırlık veren grup, geçmişten günümüze uzanan geniş repertuarlarını canlı kayıtlar, senfonik konser projeleri ve tekli yayınlarıyla dinleyicilere sunmaya devam etti. Kadrosundaki usta müzisyenlerin bireysel akademik ve enstrümantal başarıları, İnce Saz'ın bir müzik okulu gibi konumlanmasını sağladı.

İnce sazı, Türk müziğinde ayrıcalıklı bir yere koyan en temel unsur, Doğu ve Batı müziğini bir sentez olarak değil, doğal bir estetik uyum içinde sunabilmesiydi. Tanburun asil sesi, kemençenin içli tınısı, kanunun zarafeti ve gitarın ritmik altyapısı ince saz müziğinde tek bir gövde haline geldi. Dilek Türkan ve Melihat Gülses gibi kıymetli vokal icracılarından Ezgi Köker ve Bora Ebeoğlu'na kadar pek çok önemli ses grubun tınısına nefes olmuş, ancak ince saz her şeyin ötesinde kendi kurumsal enstrümantal kimliğini korumayı başarmıştı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Nevşehir'in güneyi ile Kayseri'nin güney, doğu ve yüksek kesimlerinde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 8 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde hava durumu ve beklenen sıcaklıklar ise şu şekilde. Öğle saatlerinden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ilçelerimizden Sarız 15, Pınarbaşı 16, Tomarza ve Yahyalı 17, Develi ise 19 derece. Günün parçalı ve çok bulutlu geçeceği diğer ilçelerimizde ise termometreler Akkışlı ve Özvatan'da 15, Bünyan ve Sarıoğlan'da 16, Felahiye'de 17, İncesu'da 18 ve Yeşilhisar'da 19 dereceyi gösterecek. Çevre illerimizde serin ve yağışlı hava hakimiyetini koruyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 13, Sivas'ta 16, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de 17 derece. Büyük kentlerimize baktığımızda sağanak yağışın görüldüğü Ankara 17, İstanbul 21, parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 25 dereceyi gösteriyor. Günün hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıtası Eylül ayında kent genelinde 1133 denetim gerçekleştirirken mevzuata aykırı durumlara yönelik 252 idari işlem uygulandı. Kayseri'de çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik kurumlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla İl Yürütme Kurulu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yahyalı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak yeni spor yatırımları için temel atma ve açılış töreni düzenlenecek. Açılış ve temel atma töreni 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10'da Çiğli Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Evleri halı sahasında düzenlenecek. Türkiye'nin 81 ilinde gıda güvenliği operasyonu neticesinde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi ve 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde nefes borusuna şeker kaçan vatandaş, personelin hemlik manevrası müdahalesiyle kurtuldu. Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Kırkısırak Mahallesi sakinleri bozuk olan yolu imece usulüyle kendi imkanlarıyla düzeltti. Birlikgazi Belediyespor TVF Erkekler 1. Ligi ilk haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları,

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi, 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünde 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nün yayımladığı mesajla kutlandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gün dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Türk dünyasının istikbalinin ortak mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekilleneceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Serdal Yüksel, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başvekili Ayten Sabri Başkanlığındaki heyet ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisini ayrı ayrı kabul etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Teknofest Güneydoğu kapsamındaki bakanlık faaliyetlerine dikkat çekerek "Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada" ifadelerini paylaştı. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı. Sermaye piyasasındaki usulsüz işlemlere yönelik operasyonlarda ise yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişi tutuklandı. Dosyadaki toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yeni bir aşamaya gelindi. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 personel hakkında kamu görevlilerinin resmi belgede sahteciliği suçlamasıyla 8'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde alkollü eğlence mekanlarına düzenlenen denetimlerde 68 şüpheli gözaltına alındı. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmada gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin fesih istemiyle dava açtı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi başvurularının teknik değerlendirme kriterlerini yeniden belirleyerek güncel şartları yürürlüğe koydu. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası 19-23 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası 10 maçla devam etti. A Milli Futbol takımımız Belçika'ya 3-0 yenildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 3. hafta maçında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Türk futbolunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Milli takımın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde sarı kart ceza sınırı bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avaner'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Efendim merhabalar. Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programına başlıyoruz. Tabiri caizse geleceğe yazacağımız mektubun bu haftaki satırlarını birlikte dolduracağız. Ama programımıza başlamadan önce her hafta olduğu gibi şu anda sesimize 91.8 Radyo Radar frekansından kulak veren sevgili dinleyicilerimize ve bizleri Radyo Radar, Kayser Radar sosyal medya hesaplarından takip eden değerli takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Geleceğe mektup yazıyoruz. Sesimizi, gönlümüzü, notlarımızı geleceğe iletmek istiyoruz. Bu amaçla da bu hafta Seyit Burhanettin Hazretleri Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Aydoğdu Beyefendi bize beraber. Fatih abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk, sefa bulduk.
4: Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
5: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri radyolarınızın başında dinleyen ve sosyal medyadan takip eden kıymetli dinleyicilere selam ediyorum. Ben de en kalbi duygularımla onları muhabbetle, sevgiyle kucaklıyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de ayaklarınıza sağlık.
5: Çok sağ olun. İyiyiz. Evet. Hamdolsun. Sizler de iyisiniz umarım.
4: Elhamdülillah.
5: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
4: Fatih abi biz geleceğe mektup dedik. Tabii buradaki mecazı da öyle kullandık. Hani mektup sadece yazıyla yazılmaz. Evet. Efendime söyleyeyim. Bazen sözle iletilir. Bazen davranışlarla iletilir. Bazen geleceğe bıraktığımız bir eser belki evlatlarımız bu konudaki en büyük mektuplardır. Gençliğe dokunmak geleceğe yazılmış bir mektuptur diye yola çıktık. Bu Kayser Radar ekranlarına 39. programımız.
5: Maşallah.
4: Sizler gibi kıymetli 39 konuğumuzu aldık. Böyle onların hem bilgisinden hem ilminden hem tecrübelerinden faydalandık. Kıymetli dinleyicilerimizin, takipçilerimizin de faydalanmasını arzu ettik. O amaçla da bugün size inşallah vakfı gençlere dokunmayı konuşacağız ama şu anda sesimize kulak veren dinleyicilerimiz Fatih Aydoğdu kimdir? Merak ederler. Bunu da sizin gönlünüzden, sizin kalbinizden Fatih Aydoğdu kimdir? O şekilde duymalarını isteriz. Buyurun hocam.
5: Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Fatih Aydoğdu 20. yüzyılın son çeyrek asrında Müslüman anne babadan Müslüman bir beldede dünyaya gelmiş. İnşallah bu mihval üzerinde hayatını idame edecek bir kul olma mücadelesi veren fert.
4: Ne güzel söylediniz ya.
5: Eyvallah.
4: Kıymetli değil mi abi? Yani gerçekten kıymetli. Çünkü bu aslında bir şükür sebebi. Ya böyle güzel bir giriş yapınca ilgisiz kalamadım. Yani Müslüman bir anne babadan hele bu topraklarda dünyaya gelmenin bir sorumluluğu var. Siz de onu vurguladığınız girişe çok kıymetli.
5: Bizim çok kıymetli bir hocamız var. Tarih. Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi. Evet. Allah murad etseydi bizi Moskova'da domuz çobanı olarak da yaratabilirdi diyor.
4: Ya bak.
5: O mihval üzere bakınca.
4: Çok güzel söylediniz.
5: Gerçekten hani isminin başındaki değil sonundakini ifade etmek adına böyle giriş yapmak istedik ama evet. Affola. Efendim kısaca kendimden hani bahsedecek olursak uzun yıllardır bir teknoloji şirketinde yönetici olarak çalışmaktayım. Çeşitli STK'larda bedenimizin ve ilmimizin zekatını ödemek için çaba sarf etmekteyiz. 2 yılı aşkın süredir de Seyit Burhanettin Hizmet Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmeye gayret ediyoruz.
4: Ne güzel. İşte bugün sizle konuşurken konu başlığımız dedik ki vakıf hizmetleri olsun, sosyal hizmetler olsun, gençlik faaliyetleri olsun. Onları konuşalım istedik. İnşallah. Tabii ben de şöyle hem tarih okumayı seven biri olarak şöyle kadim tarihe baktığımızda aslında şu anda mirasının üzerinde hayatımızı sürdüğümüz bu kadim medeniyet, bu topraklar aslında bir vakıflar kültürüyle abad olmuşlar. İşte Osmanlı'yı inceliyoruz. Osmanlı nelere vakıf kurmamışlar ki? Bu anlamda ilk olarak size vakıfçılık nedir onu sormak isterim. Vakıfçı deyince biz ne anlamayız? Hani vakıf adamı olmak, vakıf insanı olmak, vakıfçı olmak nasıl bir şeydir? Ne anlamalı dinleyicilerimiz bunu duyduğu zaman?
5: Eyvallah. Teşekkür ederim kıymetli Ahmet abicim. Ya biz vakıf deyince yaratandan ötürü yaratılana merhamet.
4: Evet.
5: Şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şeklidir düsturuyla anlamaya çalışıyoruz. Allah'a adanan bir mülktür vakıfçılık diyoruz. Bu ne satılabilen ne devredilebilen bir mülkün temelidir gözüyle bakıyoruz. Canlıya veya cansıza hizmet etmektir vakıfçılık diyoruz efendim. Yani vakıfçılık Osmanlı döneminden bu yana köklü bir geleneğin sahip. Osmanlı vakıf sisteminin sosyal adaletin sağlanması, yoksulların desteklenmesi, kamu kurumlarının hizmetlerinin yürütülmesi için belirlemiş. Mesela 1330'larda Osman Gazi Bursa Ulu Cami Vakfiyesini kurmuş. Camiyi belki daha sonra imar etmiş ama
4: Vakfiyesi daha önce.
5: Yani teşbih de hata olmasın. Medeniyet vakıfçılıkla başlıyor diyebiliriz Osmanlı medeniyeti için. Camiler, medreseler, aşevleri ve hanlar gibi yapılan her birinin finansmanı için kurulmuş bunlar. Elhamdülillah cömert bir milletiz.
4: Değil mi?
5: Yani hamdolsun bu son dönemlerde biraz kötü olsa da vakıf anlayışının tezahürünü belki biz az dillendiriyoruz. Biraz daha çok dillendirmemiz gerekse de inşallah bu bir fısıltı, bu bir vesile olur. Bu mahiyette vakıfları anlamayı, anlatmayı yeniden imar etmeyi yaşarız. Osman Gazi'den sonra cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han tam bir vakıf insanıdır. Yani İstanbul'un fethinden sonra vakıf sistemini öyle geliştirmiş ki hadise nail olduğu için Fatih Sultan Muhammed Han diyerek anmak istiyorum. Medreseler, kütüphaneler, hastaneler, aşevleri, çarşılar, hamamlar hepsinin bir vakfiyesini oluşturmuş. Darüşşifalar, hastaneler kurmuş. Bugünkü gibi değil kıymetli abim. Bilabedel. Hatta kendi dininden olmayan, diğer dinlere tabi olanlara dahi bu hastanelerde ücretsiz şifalar dağıtılmış. Böyle bir medeniyetten geliyoruz. Böyle bir vakıf anlayışından geliyoruz.
4: Evet. Aslında kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz içerisinde alabiliriz. Hani kesinlikle. Kendinden önce başkasını düşünmek. Ya. İşte bila bedel belki ahireti ve bu yaşamdan sonrasını düşünerek tabiri caizse ahiret sermayesi biriktirmek için vesile görmüş insanlar.
5: Kesinlikle.
4: Çok ilginç. Hatta bugün sabah bir sohbette dinlediğim yurt dışındaki vakıfların çoğu da Osmanlı tebaasında orada bürokrat olarak çalışmış. Daha sonra hatıratlarında anlarına anlaşılıyor ki buradaki bu güzelliğin kendi medeniyetlerine yansımasını sağlamak için kurulmuş. Ve evet. Şu anda birçok vakıf kurulmuş. Yani Batı dünyasında da onların eser kaynağı da bu toprakların insanları.
5: Aynen.
4: Çok dikkat edilmesi gereken, belki biraz önce söylediğiniz çok kıymetliydi Fatih abi. Dediniz ki belki tam anlatılmıyor. Bu yüzden de insanların aklında kötü örnekler veya kötüye çekilmiş örnekler olduğundan dolayı da yanlış anlaşılmaya müsait bir konu olabilir. Bunu anlatmak lazım. Vakıf nedir? Gerçek anlamda vakıfçılık nedir? O konudan çok kıymetli oldu. O sebepten dolayı diyelim.
5: Eyvallah. İş öyle bir nokta ki bu iş çok hassas bir teba.
4: Evet.
5: Yani tabiri caizse ateşten bir gömlek.
4: Ya.
5: Kötü örneklere takılmadan tabiri caizse yapılan geçmişteki güzellikleri görerek ve güzeli düşünerek her ne kadar ateşten gömlek desek de bir de bunun ecir var. Bunun karşılığına tabi olarak mutlaka bu gömleği giyip mükafatına dermek lazım. Tabii maddi bir mükafat. Düzeltiyorum, manevi bir mükafat. Çünkü maddi bir beklentinin içerisinde bulunmak kesinlikle zinhar bunun dünyada da ahirette de karşılığı çok çetin olur yani. Hatta bir Allah dostumdan dinlemiştim.
4: Evet.
5: Konya'da geçmiş dönemlerde yapılan bir iş bu hatıra. Vakıfta çalışan veya vakıfta yönetici olarak olan birisi bir vakfın hayratı ile ilgili burası sana yakışır demişler. O da almış ne yazık ki kabul etmiş. o hediye neydiyse. Belki de yani büyük bir hediye değildi Ahmet abiciğim. Küçük bir şeydi.
4: Vakfa ait bir şey sana yakışır diye hediye yani olmuş.
5: Yani kendisi kabul etmiş bunu.
4: Evet.
5: İş öyle bir noktaya gelmiş ki maddi ve manevi sıfırlamış. Ve sonrasında görüştüklerinde her zaman oraya atıfta bulunmuş. Demiş ki orada yaptım hatayı. Her şeyi orada sıfırladım. Orada bitirdim demiş. Yani bunu belki de şöyle bir kıssayla anlatmak güzel olabilir. Halkta Darül Mesel olarak bilinen bir Süleyman Aleyhisselam'ın Hütüt kuşuyla bir kıssası
4: Hazreti
5: vardı.
4: Süleyman Aleyhisselam'ın Hütüt kuşu kıssası. Evet hocam.
5: Belki bu vakıfçılığı anlatırken en güzel misallerden biridir. Hani ben de çok etkiler. Bu hassasiyetin gözetilmesi adına. Süleyman Aleyhisselam malumunuz hayvanlarla konuşabiliyor. Böyle bir Allah'ın lütfu var. Bir gün hikaye o ya.
4: Evet.
5: Hayvanatı toplantıya çağırmış. Bütün hayvanlar toplantıya gelmiş. Bir tek hütüt kuşu gelmemiş. Elçi göndermiş. Kuşa demiş ki Süleyman peygamber seni bekliyor. Gel. Gelmiyorum demiş. Süleyman Aleyhisselam'a geri gitmiş. Gelmiyor efendim demiş. Elçi tabii korkuyor durumda. Geri dönmüş. Demiş bak peygamber kızıyor. Çabuk gelsin. Hatta hikaye ya. Kafanı koparırım diyor. Demiş yani. Bak demiş beni kızdırmasın. Onun tacını tahtını sarayını bahtını yerle bir ederim demiş. Süleyman Aleyhisselam gülmüş. Senin sikletin ne ola ki demiş. Nasıl yapacaksın?
4: Cürmüş ne ki değil mi?
5: Bir kuşsun mahiyetinde. Ama Hütüt kuşunun çok manidar bir cevabı var burada. Demiş ki kanadımı bir suya batırırım. Gelir onu vakıf toprağına sürerim. O toprağa da gelir onun sarayına sürerim. Onun tacı, tahtı, sarayı yerle bir olur demiş.
4: Ne ibretlik. Yani buradaki işte vakıf yönetiminde vakıfın çalışanı olup vakıfla hemhal olan insanların hatta vakfın duası vardır, bedduası vardır. Oradakinin kamu malı gibi de düşünmek lazım belki.
5: Tamam.
4: Yani ona verdiğin zarar tahtını, tacını burada hepsi bütün meseleler belki mecaza çağır, bizim düşünmemize sevk etmesi lazım. Bütün varlığını, yokluğunu hatta dünyanı perişan edebilir. O derece hassas.
5: Ahmet abicim bunu şöyle de düşünebiliriz. Ben zaman zaman bulunduğum ortamlarda bunu zikrediyorum. Ben Ahmet abiyle bir karşılıklı alacak verecek borç ilişkisinden ötürü bir şeyde teşbihte hata almasın. Birbirimizi kandırsak, dolandırsak,
4: evet.
5: Birinin malına gasp etsek, vermesek, borç alsak, ödemesek. Ahmet abiyle Fatih arasında bir borç alacak ilişkisi, bir mesuliyet vardır. Ama bugün bu da biraz unutuluyor bu noktada. Teşbihte hata almasın. Kamu malına farklı bir gözle bakılıyor.
4: Maalesef.
5: Kamu malı da bir vakıf malıdır. Düşünebiliyor musunuz? Bugünkü rakamsal olarak değerlendirmeye baksak 85 milyon insanla
4: hesaplaşma
5: dönemi var.
4: Hocam ah o idrak olsa zaten bugün şikayet ettiğimiz çoğu meseleyi konuşuyor olmaz idik.
5: Kesinlikle.
4: Kesinlikle.
5: Bize büyüklerimizin çok güzel bir düsturu vardı efendim. Belki vakıfçılığı da buraya bağlayabiliriz. Dediler ki şu üç kişiden biri olursanız üzerinizdeki mesuliyet azalır. Vakıfta, dernekte yani hizmet edeceğiniz bilabeden Allah rızası için bedeninizin, ilminizin zekatını ödemek için şu üç kişiden biri olursanız bir vakıfta birincisi yönetici olabilirsiniz. Bahsettiğimiz ateşten gömlek hikayesinin birinci basamağı. Ya da o vakfın bir çalışanı, o vakfın bir Mehmetçiği tabiri caizse olabilirsiniz. Mesuliyeti azaltır. Bu ikisi tabiri caizse dediğim gibi bir ateşten gömlek. Bir de üçüncüsü var. Buraları desteklemek. Yani finansal kaynak olmak. Aslında bunun şöyle de bir güzelliği var. Zengin zekatını, sadakasını, fitresini vakıflarımıza verdiğinde, tabii bu illa bizim vakfımız gözüyle
4: hayrını,
5: bakmamak lazım.
4: Sadakasını, zekatını verdiğinde.
5: Aynen, birçok vakıf için bunu söylemek lazım. Hatta şu düsturu söylemeden geçemeyeceğim. Hani demiş ya, kimi ağır dedi Kadri Dildara, kimi Elif. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif.
4: Ya.
5: Allah'ın olsun birden fazla koşturan vakıflarımız var. Bu veren kişi, bu finansal desteği sağlayan kişi üzerindeki yükü, mesuliyeti atıyor. Veriyor, tabiri caizse kurtuluyor. Bütün vebal, bütün sorumluluk o vakfın çalışanında ve idarecisinde, yöneticisinde. Bundan sonra onun için hesap başlıyor.
4: Evet.
5: Hem dünyada hem ahirette.
4: Evet.
5: Dünyada hesap lazım. Nereye nasıl gitti? Kime ulaştı? Ne yapıldı? Ahirette zaten verilecek bir ayrı bir hesap var.
4: Ya.
5: Hani bir düstur var ya, yani eğer ki çok mal varsa mutlaka Allah korusun
4: hesapta ona göre olacak.
5: Hesapta ona göre olacak. Hesabı var. Eğer yok, hesap değil de başka bir yerden maddi bir beklentilerle yanlış yollardan kazanıldıysa Allah muhafaza,
4: onun
5: azabı var.
4: Azabı var tabii.
5: Yani kabaca vakfa böyle diyebilirim.
4: Bir de şey diyebilirim hocam, buraya siz konuşurken böyle gönlüm öyle geldi. Gene inancımızda, efendime söyleyeyim, öğretilerimizde veren el alan eli görmesin, alan el veren eli görmesin ki, çünkü birbirine minnet eylemesin. O verdim diye kendine haşa böyle kibir vermesin, kendinden bilmesin. Alan da ona karşı mahcubiyet duymasın diye de bu vakıf kültürü gelişmiştir kadim tarihte. Çünkü evet, en güzel yollarından biri de budur. Kimse kimseyi bilmez.
5: Kimse kimseyi görmez.
4: Minnet de duymaz. Kendini borçlu da hissetmez. Tabiri caizse Allah'ın rızasını gözeten insanlar için bulunmaz bir nimettir.
5: Hı-hı.
4: Tabii insan nereye gittiğini, ne olduğunu merak eder. Onu da araştırmak hayır sahibinin görevidir diye düşünüyorum.
5: Kısa bir anekdotla hani gireyim oraya.
4: Tabii.
5: Bizim gençlik merkezimiz var inşallah. Birazdan bahsedeceğim.
4: Evet, evet.
5: Gençlerimiz oraya bir sadaka taşı yapıyorlar.
4: Sadaka taşı.
5: Bu Osmanlı'dan güzel bir adet.
4: Evet.
5: Bunu gençler kendi elleriyle yapıyorlar. Yetişkinler, bireyler değil. Tabiri caizse çocuklar ve gençler yapıyor. Cebindeki o küçük bir meblağı o sadaka taşına bırakıyor.
4: Sadaka taşı dediğimiz olay, hocam biraz aşarsak, bir orada bir sanduka gibi bir şey anladığım kadarıyla.
5: Tam olarak bir kumbara diyebiliriz.
4: Kumbara.
5: Bu kumbaraya ihtiyacı olan alsın diye bir miktar, küçük bir rakam bırakılıyor. Ve bunun bir ağzı kilitli değil, kapalı evet, değil, açık.
4: Veren, atan kimin alacağını bilmiyor.
5: Bilmiyor. Buraya bırakıyor. Başka bir yavrumuz da buradan ihtiyacı varsa alıyor. Bazen görüyoruz yani. Bu kriz içinde duruyor.
4: Ya.
5: Bu da bizi ayrıca gururlandırıyor, sevindiriyor yani böyle bir noktada.
4: Bu da ataların, ceddin bir örfü, adeti, geleneği günümüze yansımış aynen, bir güzellik.
5: Aynen, aynen.
4: Çok güzel. Hocam evet. Seyyid Burhanettin Hazretleri Hizmet Vakfı yönetim kurulu üyesiniz.
5: Evet. Tabii.
4: Peki Seyyid Burhanettin Hazretleri Hizmet Vakfı'ndan bahsedelim. Kayseri'de konuşursunuz. Kayseri'de neler evet, yapıyorsunuz hocam?
5: Efendim vakfımızdan biraz bahsetmek isterim kıymetli abim. Evet. Vakfımız resmi olarak 1993 yılında kurulmuştur. Ülkemizdeki 332 tane kamu yararına vakıftan bir tanesidir.
4: Kamu yararına ne demek hocam?
5: Bugün en kısa manasıyla şunu söyleyebiliriz. Kızılay, Yeşilay'ımız neyse Seyyid Burhanettin Hizmet Vakfı da odur.
4: Hmm.
5: Bakanlar Kurulu'yla, Cumhurbaşkanı kararıyla alınan, tanınan 332 tane vakıftan bir tanesi. Bunlar çok daha sıkı denetlenen, çok daha...
4: Hem bakanlık tarafından hem vakıflar bölge tarafından.
5: Bölgeler, müdürlükleri tarafından.
4: Evet.
5: Ve aynı zamanda bu vakfın kendisini ispatlamasıyla birlikte o vakfa bir bağış gönderecek kişinin maddi olarak da güvencesini sağlayacağının bir delili olabilir diyebiliriz buna. Hatta buna bir ufak da olsa işte kurumlar vergisinde bir muafiyet hakkı da tanır. Böyle bir güzelliği de var kamyörenle vakıf olmanın. Ve vakfımızın en temel prensibi ve en can alıcı noktası hiçbir ticari faaliyetin içerisinde değildir. Hmm. Hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunmaz. Yani buraya dahil olacağım birkaç örnek vermek isterim tabii. Memleketimiz ne yazık ki bir 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunuldu ve acı bir teşebbüs oldu.
4: Allah bir daha yaşatmasın.
5: Allah muhafaza. Evet. Öncelikle Allah'ın inayeti, yardımıyla, halkımızın feraseti ve devlet adamlarımızın basiretiyle bu darbe püskürtüldü. Buradan atıfta bulunarak vakıflar, dernekler buralardan çok yıprandı Ahmet abiciğim. Çünkü teşbihte hata olmasın. İşte hepsi aynı keseye konursa ve o yapının bize verdiği en büyük acı diyebilirim. Zekat, infak, sadaka.
4: Hayır.
5: Bunların her birinin içi boşaltıldı.
4: O kadar kıymetli kavramlar ki gerçek anlamından çıkıp insanın aklına ilk hayatı, önce o
5: yapı gelince,
4: amaçlı
5: evet,
4: kişileri getirince içi boşalmış, hatta zarar görmüş, büyük zarar görmüş hale geliyor. Çok doğru.
5: Öyle bir noktaya geldi ki, yani bir vatandaşımız camiye gidecek, cemaate gidecek, cemaat diyemez hale geldi. Bugün sokakta bunu yaşayabiliyorum, cemaat diyemiyor. Yani camiye...
4: Kelim anlamı ne hocam?
5: Camiye gidiyorum.
4: Cemaatin kelime anlamı ne?
5: Yani...
4: Bir olmak,
5: beraber olmak
4: ama işte çağrışımdan dolayı,
5: evet,
4: halbuki yıllarca atası, dedesi,
5: aynen,
4: ninesi giderken öyle ben cemaate gidiyorum, camiye gidiyorum demişti. Ama bugün öyle söylediği zaman,
5: aynen,
4: ilk akla gelenin o olumsuzluk olması, kaybolmuş değerlerden biri diyebiliriz.
5: Aynen. Ama Allah'a hamdolsun elhamdülillah dertliyiz bu konuda. Her gittiğimiz platformlarda, her görüştüğümüz insanlarla bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Vakfımızın temiz bir mazisi var. Saf ve samimi insanların, gönüllülerin elleriyle büyüyor. Allah'a hamdolsun ki bu da güveni tesis ediyor.
4: Önemli kısım burası zaten hocam. Yani
5: tam
4: bir mi? Oradaki şu anda dikkatimi çeken kelime dertliyiz demek.
5: Evet.
4: Neyle dertliyiz? Nedir dertlisiniz hocam? Yani dert şu, şeyi biliyorsunuz. Geçmişi biliyorsunuz, tarihi biliyorsunuz. Evet. Ve o hep böyle anlatırken övgü dolu anlattığınız kısalardaki hikayelerde vakıfların yeri ve önemini biliyorsunuz. Tekrar bugün bakış açısı değiştiyse, insanlardan merhamet duygusu, başkasının düşünme duygusu, yardım duygusu azaldıysa, bunun tekrar tesisi için dertliyiz.
5: İnşallah.
4: Ne evet, güzel söylediniz.
5: Eyvallah, Allah razı olsun. Bu derdi de tabii anlattırdığınız için, dillendirdiğiniz için buradan yeniden dinleyicilere teşekkür ediyor ve selam ediyorum hakikaten. Vakfımızın 5 alanda faaliyetleri var kıymetli abi. Bunlardan kısaca bahsetmek isterim.
4: Tabii.
5: Sosyal hizmetler masamız var. Burada 250'ye yakın ailemizle teşbihde hata olmasın yakın temastayız. Sadece bunların maişetleri için, yani gıda, kıyafet değil, o ailenin yakından bir temasla hem takip hem de o aile için oluşabilecek elektrik, su, doğalgaz gibi desteklerine ihtiyacı olabileceği ne varsa bunlara hemhal olmaya çalışıyoruz. Hatta bu ailelerimizin yavrularıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Gençlik merkezimiz var. Gençlik merkezimizde yavrularımızı karakter eğitimi veya akademik eğitimlerle donanımlandırmaya çalışıyoruz. Buralarda beslemeye çalışıyoruz. Sosyal hizmetleri bu noktada hem önemsiyoruz hem de temas etmek için bir kapı buluyoruz. Ve bunları gönüllerimizle beraber yapıyoruz. Uzaktan bir şey vermek ve göndermek sadece yetmiyor. Ahmet abicim.
4: Evet.
5: Yani küçük bir koli dahi olsa, hani yarım elma gönül alma misali, o gönüllümüze diyoruz ki falanca adreste, falanca yerde bir ihtiyaç sahibi var. Bu tespit, mutat.
4: Tespit nasıl yapılıyor hocam? Mesela 250 aile dediniz ya, bu 250 aileyi işte sahaya çıkıp mu bulunuyor, muhtarlar aracıyla mı bulunuyor, yoksa bir gönül insanının ya şurada bir fakir var, bir baksana ilgilensiniz diyerek mi bulunuyor? Nasıl oluyor?
5: Dedim ya, kadim tarih vakıf anlayışı, vakfımızın da temiz bir mazisi. Allah'a hamdolsun. Yani her cihetten geliyor diyebilirim. Muhtarlarımızdan geliyor, evet, doğru. Evet. Gönüllerimizden geliyor. Veya işte Ahmet abi diyor ki ya falanca mahallede bir ihtiyaç sahibi var. Yani bilemiyoruz diyor.
4: Evet.
5: Bunu diğer STK'larla, belediyelerimizin sosyal hizmetleriyle dönem dönem istişare ediyoruz. Soruyoruz, soruşturuyoruz. Bir de müsaade istiyoruz. Kapısını çalıyoruz, içeriye giriyoruz. Merhaba diyoruz. Biz geldik. Kırmadan, dökmeden yani, neye ihtiyacınız var? Ne yapabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ve mutat olarak bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü ne yazık ki orada da kötü şeylerle zaman zaman karşılaşılıyor. Karşılaşılmıyor desek yalan olur. Ama hemen önlem alıyoruz. Takip ediyoruz. Hal böyle olunca da bu iş biraz daha hassasiyet istiyor.
4: Tabii.
5: Bu 250 aileye gidip yerinde gıda götürürken diyoruz ki Ahmet abi beraber gidelim mi? Hatta ya geliyorum işte şu saatte müsaitim, beraber bir gidelim, kapısını çalalım diyorum. Arkadaşlar sağ olsun o konuda çok hassaslar. Yavrularınızla beraber gidelim diyorlar.
4: Ya.
5: Beraber gidiyorlar. Kendi ortamlarıyla o ortamı kıyaslama, karşılaştırma, görme, onların haline bakma, teşbihte hata almasın, bir dokunma vesilesi oluyor. Her şeyden öte, insan kendi tarafında yaşadığı teşbihte hata alması, yine işte o bonkörlüğünden ziyade müsrifliğine diyor ki ya bu insanda böyle bir durum varken ben niye bunu yapıyorum? Orada bu hal varken ben niye burada
4: bir kendisini sorgulamayı da sağlıyor değil mi insan?
5: Evet.
4: Ya tam burada şöyle bir ben de bir anımı
5: tabii ki ben çok edeyim. Konuşuyorum ama
4: harika, harika oluyor. Yani ben desteklemek amacıyla da
5: lütfen
4: bir üniversiteli kardeşlerimize bir böyle yardım faaliyetinde bulunalım. Hani iyilik timleri, iyilik gönülleri vesaire. Evet. Bunu yaparken de belki de buradan sevgili dinleyicilerimize, takipçilerimize söyleyelim. Başa kalkmadan, biraz önce söylediğiniz kısım o kadar önemli ki, bir tebessümün bile sadaka olduğunu asla unutmadan, güler yüze, yani al sana bak nasıl getirdim demeden, hani evet, büyüklerin bu Allah dostlarının böyle anekdotlarında, böyle yazdıklarında okuduğumuz, ya ben, sen bunu kabul ederek bize iyilik yapıyorsun duygusunu vererek. İşte bu duyguyu almak için işte üniversiteli kardeşlerle onlarca belki eser okuduk, işte seminer dinledik veya bununla alakalı faaliyette bulunduk ama bir yardım faaliyetine gittik. İşte gıda malzemesi götürmüştük. Evde çocukların olduğunu bildiğimiz için oyuncak vesaire götürmüştük. İşte bir miktarda işte bağışlanan etlerden vesaire götürmüştük. O evde çocuklar vardı. Böyle çok küçük yaşta, belki 4 yaşlarında, 5 yaşlarında birden fazla çocuk vardı. Elinde oyuncak olan kardeşim daha sonra çıkınca şunu söyledi. O çocukların dedi, oyuncağı değil de ete sevindiğini gördüm. Yani o gıdaya sevindiğini gördüm. Halbuki o oyun çağındaydı ve oyuncağa sevinmesi gerekiyordu.
5: Evet.
4: Şunu düşündüm abi dedi. Üniversiteli kardeşim. Yüzlerce kitap okusam.
5: Ya.
4: Efendime söyleyeyim. Bununla alakalı, yardımla alakalı sen bana saatlerce anlatsan şu gördüğüm kadar etkili olmazdı bir. Ve Allah nasip ederse işte bir işim gücüm olacak. Ben bu anı hiç unutmayacağım. Ve gücüm yettiği kadar böyle insanların olduğunu bilecek ve yardım için kendimi buna zorlayacağım dedim. Şimdi Fatih abi diyorum ki, ya işte bu vakıfların belki sadece gönle böyle bir duygu vermesi dahi toplumsal hayatı ve sosyal süreci olumlu geliştirmek yönünde, her şeye maddi bakmayan, maddiyatta bakmayan, hatta ya diğer gam diye bir kelime vardır. Diğer gam, ya birileri var hayatta, şu önce bulunduğum hale şükredeyim ya ve onları düşüneyim demek için müthiş fırsatlar. Bu sosyal hizmetler dediğiniz kısmın belki hiç farkına varmadan kimlerin gönlüne dokunduğunu belki bilemiyoruzdur diye düşünüyorum hocam.
5: Kesinlikle. Biz yani sürekli takibimizde olan veya bize dönemsel bağış yapan gönüllerimize her zaman için bu telkinde bulunuyoruz.
4: Eyvah.
5: Lütfen siz de gelin. Beraber gidelim.
4: Ya.
5: Kapıyı beraber çalalım. Beraber ziyaret edelim. Müsait oluyor, olmuyor. Ya, tabii çok da zorlayamıyoruz.
4: Evet.
5: Kimi iş insanı,
4: evet,
5: kimi zamanını çok daha yoğun kullanıyor. Buna belki fırsat da aralayamayabiliyor. Ama buyurduğunuz gibi çok büyük bir mesaj buradan bizlere, onlara çıkıyor. Bir de az önce çok güzel bir nokta işaret buyurdunuz. Biz bu 250 aileye yakın ailemizde son günlerde bunları çok gördüğümüz için söylüyorum. Resmatize, filmatize veya sosyal medyada şu kapıdayız, ya, bunu verdik, bunu getirdik, şu kapıdan bunu ulaştırdık. İşte o çocukla şu resim, bu ebeveynle bu karede, bunlardan her zaman için sakınıyor ve kaçıyoruz. Geleceğe bırakılacak belki en büyük deliller kalıyor Ahmet abicim. O çocuk belki gelecekte o resmi görecek. Bir kapıda
4: ufak da olsa mahcubiyet hissetmesin, tabii değil mi hocam?
5: Ki, tabii ki. Bir kapıda çekilmiş bir ihtiyaç sahibi bir şey alırken, işte görüyoruz bugün sosyal medyada bunları. Paylaşılan resimler.
4: Ya onlara sorduğunda da hayrın çoğalması için yapıyoruz ama bunun belki usulünün belirlenmesi yani, lazım.
5: Kesinlikle. Biraz farklı bir yol izlenmesi.
4: Evet, hayrı duyurmaktan öteye geçiyor. Rencide edici bir hale getirmemek lazım. Çok önemli bir nokta Fatih abi.
5: Biz bunu yavrularımızla da yaparken iyilik hareketlerimizde doğrudur. Bunu zaman zaman duyurmak gerekebiliyor. Veliler görmek isteyebiliyor.
4: Evet, evet.
5: Diyor ki yani bizim çocuklarla gidelim, toplayalım vesaire derken işte baba yok veya anne yok, sadece çocuklar gelmiş, 3-4 çocuk, bir markete gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, aldığımız alışverişleri götüreceğiz. Bizim arkadaşlar zaman zaman bakıyorum, diyorum bunları Photoshop mu yaptınız, çalıştınız mı? Abi diyor, özellikle diyor, bakın market poşetlerinin dahi isimlerini almadan, marketlerin tabelalarını göstermeden o resimleri alıp diyoruz ki bakın yavrularınız bunları şu an aldı.
4: Evet.
5: Ve oraya gidiyorlar. Yani bu hassasiyeti gözetmek gerekiyor.
4: Çok önemli. Müslüman hassas olur hocam.
5: İnşallah.
4: Evet. Çok güzel söylediniz.
5: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Efendim burada sosyal hizmetleri aralarken gençlik merkezimizden, ikinci faaliyet alanımızdan bahsetmek isterim. Hani dedim ya, ailelerle ilgileniyoruz ama yavrularına da dokunuyoruz diye. Bunları da şöyle anlatabilirim. Ayrıca bir de gençlik merkezimiz var. Erkam Eğitim Gençlik ve Spor Merkezi. Burada ilkokuldan üniversiteye kadar ki bu akademik alanın içerisinde yavrularımıza dokunmaya çalışıyoruz.
4: Evet.
5: Bunların ödev evidir, robotik kodlamadır, yazılımdır, akademik dersleridir. Bunların her birine katma değer katmaya çalışıyoruz. Ama bunları katarken de işte maneviyat aşılamanın derdinde oluyoruz. Bu hassasiyetleri aşılamanın derdinde oluyoruz. Mesela ödevlerimiz var. Hafta sonu yavrularımız geliyorlar. Burada hafta içi okul döneminde aldığı ödevlerden yaptığı, yapamadığını Bizim gençlik merkezimizde belletmen abilerle, gönüllü öğretmen kardeşlerimizle.
4: Gönüllü öğretmen kardeşler bir ücret de almadan
5: yardım ediyorlar. Buraya geliyorlar. Diyorlar ki aynı vakıf medeniyetini anlatırken ki hususumuz gibi. İlmimizin zekatını vermek için geliyoruz efendim buraya diyorlar. Geliyorlar ve yavrularımıza işte
4: eksik olduğu konularda
5: Türkçe, matematik ders anlatıyor. Soru, cevap veya testler bir ödev evi mahiyeti yaşanıyor. Ve güzel bir ortam oluyor. Bunun yanında
4: hiçbir şey olmuyorsa hocam şu kötülüklerden uzak kalma süresi yani çok şey oluyor.
5: Kesinlikle,
4: anladığım kadar ama
5: kesinlikle.
4: O süre zarfı içerisinde o gençlik merkezine getirdiği süre içerisinde böyle olumsuz şey internet dünyasının olumsuz etkilerinden uzak kalmak veya dışarıda kötü alışkanlıklardan uzak kalmak süresine bile
5: kesinlikle
4: fazlasıyla değer. Yani. Ne güzel bir ifade.
5: Kesinlikle. Yani ne yazık ki telefon bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı her geçen gün
4: sıkıntılı
5: ve her geçen gün artıyor.
4: Evet.
5: Ne yazık ki. Çocuklar oyun alanı bulamıyorlar. Ama bu mahiyette biz gençlik merkezimizde zemin katımızda müsait orası. Böyle hatta top oynayabilecekleri bir yerimiz var orada. Yani içeride dahi. Böyle oyunlar oynatıyoruz. Ödevlerini yaptırıyoruz. Yani tam olarak bir ödevin mahiyetini kullandırmaya çalışıyoruz. Robotik kodlama, yazılım, Teknofest çalışmaları yapıyoruz. Daha önceden Teknofest çalışmalarında elemeler geçip Türkiye derecesi almış bir kurumuz. Her yıl yine düzenleniyor malumunuz ülkemizde.
4: Evet.
5: Her yıl yine katılıyoruz. Burada öğrencilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz. Nasıl diyebilirim? İnsansız hava aracı yapan yavrularımızdan bir tanesi bir gün geldi. Hocam dedi ya biz işte insansız hava aracı yapıyoruz. İşte evet. İHA yapıyoruz. Düşünün dedi. Bizim dedi İHA dedi buradan kalksa Filistin'e gitse. Filistin'de yerdeki insansız kara aracını kumanda etse. Yerdeki insansız kara aracı ona bir gıda, ona bir eşya, oradaki Gazze'li Müslüman'a, Gazze'li ihtiyaç sahibine o gıdayı götürse ve geri gelse ve bunu sürekli tekrarlasa. Şu duyguya, şu
4: bunu düşünceye bakabilir misiniz? Bunun hayal edilmesini sağlamak dahi
5: ya
4: işin ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor hocam.
5: Kesinlikle. Bu durumda duygulanmamak mümkün değil. Hani Üstad Necip Fazıl diyor ya, kim var diye seslenince sağıma ve soluma bakmadan fert fert
4: ya
5: ben varım diyebilmektir diyor. Gerçekten büyük bir gurur. Yani
4: ufak görüyorsunuz hocam. Mesela bir gence dediniz ki Teknofest yarışmalarına katıldık, derece aldık. Dereceye girmese dahi bir hedef verebilmek. Bugün belki etrafımıza yaşadığımız en büyük olumsuzluklardan biri de hedefsiz gençleri görebilmek. Yarına alakalı hayal kuramayan.
5: Evet.
4: Ya insanın dedim birkaç yerde böyle bir araya gelince gençlerle insanın kaybettiği en önemli şey hayalidir. Hayali kaybet, olup olmaması önemli değil. Hayal etmeyi kaybetmek aslında kesinlikle çok şey kaybettiğimiz anlamına gelir. Aman hayalimizi kaybetmeyelim gençler diyoruz. Sizin bu söylediğiniz örnekte bir hayal verebilmek, işte bir ufuk verebilmek çok kıymetli. Ve teknolojiyle, hani geleceğe mektup yapıp programımızın için bundan daha güzel mektup yazılabilir mi? Aslında Erkam Gençlik Merkezi'nde anlıyoruz ki geleceğe çok güzel mektuplar yazılıyor.
5: Elhamdülillah.
4: Eyvallah.
5: Elhamdülillah. Yani buradan davet de göndermiş olalım sizin vasıtanızla.
4: Evet.
5: Biz Kayseri'de bütün dinleyenlerimize vakfımızı, gençlik merkezimizi gelip ziyaret etmelerini, görmelerini, yerinde incelemelerini bekleriz.
4: Ya, yani burası da çok önemli. Gelin kendiniz görün diyebilmek.
5: Kesinlikle. Gelin görün. Zaten hafta sonu bu özellikle ödev evi mahiyetindeki yaptığımız, tabii hafta sonu bu akademiyi de beraberinde yapıyoruz yaş gruplarına göre. velilerimizden bir kısmı sabahleyin yavrusunu bırakıyor. İşte öğleye kadar, öğleden ikindi vaktine, akşam kadar ders programlarımız var. Şurada kenarda diyor, müsait bir yerde oturabilir miyim? Cıvıltı sesi diyor bana diyor, çok iyi geliyor.
4: Ya, terapi gibi.
5: Terapi. Yani diyoruz biz sizi dinlendirelim diyoruz. Yani. Zaman zaman hani evde çocuklar görüyordur sizi vesaire. İnanın diyor şu ortam bana diyor çok iyi geliyor diyor. Efendim biz evet. Gençlik merkezinde ayrıyeten el sanatları atölyelerimiz var. Burada yavrularımıza kablo bağlamayı, lamba takmayı, musluk değiştirmeyi, yani daha nice nicelerini, el becerilerini geliştirmek için mücadele ediyoruz.
4: Çok önemli. Motor becerisi.
5: Efendim, gelecekte gerçekten bunların eksiğini yaşayacağımızı düşünüyoruz.
4: Günümüzü de yaşıyoruz hocam.
5: Aynen. Yani belki de şu anki ustalarımız,
4: evet.
5: Yani işte bir hemen çeksek kenara desek ki, sayın ustam, kıymetli abim, nasılsın, nasıl gidiyor, çırak bulabiliyor musun, ne yapıyorsun desek, yok diyor.
4: Evet.
5: Yetişmiyor diyor.
4: Evet.
5: Yani ne yazık ki az önce buyurduğumuz noktaya gidiyor. Cebinde cep telefonu, sosyal medya, yani bunun müptelası, bağımlısı hale geliyor. Ama burada ufak bir dokunuşla lambayı takabilmesi, musluğu değiştirebilmesi, bunları öğrenebiliyor olması.
4: Eli anahtar lazım. Tutması, tornavida tutması.
5: Kesinlikle.
4: Bu motor becerisinin hani evet. Bu gelişmesi
5: evet.
4: Hem sağlıklı gelişim için çok önemli. Bugün böyle irtibatta olduğumuz, muhabbet ettiğimiz psikologlar tavsiye ediyorlar. Yani sosyalleşmek için, motor becerisi gelişmesi için aynen. Böyle oyun seti alıyorsanız dahi sökmeni takmalı şeyler alın. Çünkü bu devamlı o dijital alemde kaybolan ve insanı aslında sağlıksız bir ortama iten sebeplerden biriymiş. Tekrar onarmak içinse tavsiye ettikleri şeyden biri. Kaç yaş grubu hocam bu?
5: İlkokul yaş grubundaki çocuklarımız özellikle
4: evet.
5: Bu noktada hani biraz da zorluyoruz diyebiliriz Ahmet abicim. Yani evet. Aman gel şurada bir...
4: Bunu eğlenceli hale getirmek
5: tam
4: çok
5: olarak,
4: kıymetli.
5: Evet. Tam olarak.
4: Evet.
5: Yani hani vakfımızın sosyal medya hesaplarından görebilirler. Ufak tefek böyle paylaşımlarda bulunuyoruz.
4: Çok
5: çünkü
4: güzel.
5: Görsünler bu noktada aileler yavruların neler yaptıklarıyla ilgili. Ve bu eğitimlerle ilgili de yani biz burada işte bu çocuklar için bir eğitim ücreti almıyoruz. Bir kayıt, bir başvuru, bununla ilgili yapacağımız faaliyetlerle ilgili sembolik bir rakam öneriyoruz, istiyoruz. Ama hani zikredilmesi bile çok komik bir rakam olduğu için hani sadece buradan dillendirmek adına söylüyorum bunu. Çünkü yavrunun oradaki durumunu görmesi, hassasiyetini yaşaması bence onun için her şeyden öte özgü bir davranış olacak tabii yani. İzcilik faaliyetlerimiz var efendim.
4: İzcilik.
5: Aynen.
4: Evet.
5: Kamplar yapıyoruz, iyilik hareketleri düzenliyoruz. Kamplardan sonra bize çok güzel, çok olumlu dönüşler oluyor. Hatta anneler, babalar ne yaptınız bu yavruya diye. Malumunuz izcilik
4: evet.
5: Dağda, bayırda, çadırda kısaca diyebiliriz ki yatmaktır, eğlenmektir, gezmektir, tozmaktır. Ama orada çok kadim anlayışlar enjekte ediliyor diyebiliriz. Evinde yatağını, çarşafını düzeltmeyen, toplamadan sabahleyin teşbih hatamasını şöyle savurup kaçan bir yavru bir gecelik kamptan sonra anne geliyor diyor, ne yaptınız diyor. Biz bir şey yapmadık. Sizin kıymetinizi bildi diyoruz. Sizi anladı.
4: Çok
5: anne ve babanın kıymetini anladı. Çünkü o gün sabahleyin orada kampta herkes yatağını toplarken gördü. Herkes kampetini bir valize, bir çantaya koyarken gördü ve kendisi de yaptı bunu. Kendisinin yapmasıyla beraber diyor ki ya ben evde yatağımı toplamayınca işte annem her gün kendi topluyor demek ki. Hani askeriyede bir davranış vardır ya. Yani askere gidene kadar hiç toplamaz genç adam ama askere gittiği ilk gün işte postalını nereye koyacak, yatağını nasıl toplayacak, çarşafını ne yapacak? Bunlar gerçekten önemli bir hasretler oluyor. Bize izcilikle ilgili de bu noktada çok güzel
4: bir resmi bir izcilik kulübü mü hocam? Burası tabii da ki, tabii çok, çok önemli. Çünkü hani kamp yapabilmek için de tabii, gerekli. Ha, hocam
5: federasyona bağlıyız.
4: Federasyona bağlı, çok aynen kıymetli ve o yaşta çocukların özgüven için bulamayacakları bir fırsat. Üyelik mi gerekiyor? Bu izcilik kulübüne üye olmak tabii gerekiyor.
5: Tabii ki.
4: Onunla alakalı yatılı kamplar dediğiniz çok kıymetli. Ya ben
5: Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla İzcilik Federasyonu'na bağlı bir kulübüz. Erkam Gençlik ve İzcilik Spor Kulübü olarak geçiyoruz. Burada çok basit bir prosedür var. O prosedürün sonrasında mutat buluşmalarla başlıyor zaten.
4: İzcil liderleri vasıtasıyla tabii yapılan ki kamplar.
5: Aynen.
4: Ve dediğiniz gibi orada ben böyle asker emeklisi olduğum için oradan da bilirim. Böyle akşam birlikte geçirilen zaman böyle İzcilik'te de kamp ateşi var galiba değil mi?
5: Evet.
4: Kamp ateşinde paylaşılan şeyler. Kişinin bir de izcinin annesi babası o an yanında olmadığı için küçük yaşta o yalnız bir şeyi başarabiliyor olma duygusu çok kıymetli. Yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz hocam.
5: Sosyal olarak bu noktada kendisinin gelişimini de sağlıyor.
4: Evet.
5: Çocukluk evremizi hatırlarım, yani kendimden de bilirim. Bir yerde yatılı kalmaktan korkardım Ahmet abi.
4: Evet.
5: Geceleri belki de uyanırdım, yatakta otururdum evet yani. Çocukluğumu falan hatırlıyorum. Peder Bey bizi işte özellikle bu noktada alıştırmak için işte teyzemlere falan bırakırlar. Biraz böyle alışsın diye. Ama ben daha ilkokul 1'de falanım. Belki de ilkokulla da gitmedim ama daha önce de olabilir. Tam süreci şimdi hatırlayamıyorum. Yani bu noktada alışmamı sağlardı. Şimdi bunu izciliğe bağlayabiliyorum.
4: Evet.
5: O yaş grubundaki gencimiz bugün yani lise çağındaki çocuğumuz bir yerde yatmak için tedirgin oluyor hala. Bir yere gitmeyle gelmeyle. Yani kısırık, korkak bir genç olmaktan çıkartıyor evet kendisi.
4: Tabiri caizse bir gecede ne değişebilir? Hani anne

0: hizmetlerde bahsettiğimiz gibi gençlik merkezimize gelen yavrularımızdan da bunları teşvik etmeye, yönlendirmeye çalışıyoruz. İyilik hareketinin elinden sen de tut. Sen de buraya sözden dahil ol.
1: Öte uygulamalı olarak. Uygulamalı olarak. Aa, çok kıymetli.
0: Yani yavrularımız ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyorlar. Bu ortamı, durumu kendileri temaşa ediyorlar. Alışverişleri veya gidecek erzakı temin edip orada yönlendiriyorlar. Tabii ayrıyeten hasbihaller, İslami ilimler, Kur'an-ı Kerim eğitimleri, karakter eğitimleri gibi çalışmalarımız da gençlik merkezimizde elhamdülillah yapılmakta. Bunları üçüncü merhalede, hani beş faaliyet alanımız var demiştim. Üçüncü merhalede hanımefendiler, kızlarımız tarafında da Şehbal ismini verdiğimiz bir yapının içerisinde oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da tabii erkeklerde yaptığımız gibi çok geniş bir alanımız yok ama burada kızlarımıza, hanımefendilerimize yönelik hizmetlerimiz var. Dikiş, nakış, ebru, mesnevi, ilmi faaliyetleri yanı sıra değerli eğitimleri anlatmaya çalışıyoruz. Yüksek öğrenim yurdumuz var kıymetli abi. Yüksek öğrenim yurdumuzda aynen erkek öğrencilerimiz için isminden de temaşa edildiği gibi bir yurt hizmeti vermekteyiz. Bu sayede onlara abi, kardeş, amca, bir dost, bir sırdaş olmaya gayret ediyoruz. Biz bu noktada gençlerimizi bırakmıyoruz. Onlarla hasbihaller ediyoruz. Hiçbir şey olmasa akşam bir çay içmek, onlara dokunmak. Ne yaptın? Bugün okulda ne vardı? Geldin mi, gittin mi? Aileyle temasa geçip hal hatırlarını sormak. Çünkü klasik bir kurum, klasik bir yurt anlayışının ötesine geçmek gerekiyor. Bu noktada sağ olsunlar çok özleriyle, çok hassasiyet içerisinde yurtlarımız, faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir de yurt dışı hizmetlerimiz var. Biz Afrika'da, Kamerun ve Uganda'da hizmet etmeye çalışıyoruz. Kıymetli abi, bize Afrika'dan, Afrika denince akla gelenle ilgili bir mektup, bir talep, bir istek gelmişti yıllar öncesinde. İşte bu talebi gönderen bize dedi ki, Afrika deyince akla ne gelir dedi. Açlık, susuzluk ve ilaçsızlık.
1: Evet.
0: Bunları mı yapmalıyız? Bunlar için mi gelmeliyiz? Nasıl yardımcı olabiliriz diye bir heyetimiz, bir komisyonumuz burada yerinde ziyaretler ettiler. O mektubu yazan kişinin bize çok manidar bir cevabı vardı. Açlığa alıştık. Dileniyoruz. Burada sistem kendisini artık çeviriyor. Eğer bir iç savaş, bir dışarıdan bir şey olmazsa biz dilenerek kendimizi idame ediyoruz. Açlık mevzusunu bu şekilde çözüyoruz dedi.
1: O gün bulduğumuz bize yetiyor demeye başladı.
0: Tam olarak.
1: Lüksümüz yok demeye başladı belki de.
0: Aynen. Evet. Peki su dedik. Alıştık dedi. Susuzluğa. 1 kilometre, 3 kilometre, 5, 20 kilometre olan su kuyuları var. Suya ulaşım için bu kadar mesafe yürünüyor. Buna da alıştık dedi, susuzluğa. Peki dedik, ona da tamam. İlaç. Ya bizde dedi bağışıklık öyle bir oluştu ki dedi. Bunu şimdilerde daha iyi anlıyoruz Ahmet abi. Pandemi geçirdi ne yazık ki.
1: Evet,
0: dünya.
1: Evet, evet.
0: Yani Afrika'da bunu Dünya Sağlık Örgütü çok dillendirdi yani. Dedi biz bağışıklık sistemiyle onu da açtık. Peki ne istiyorsunuz bizden? Ne yapalım? Ne yapmalıyız? Buralarda misyonerler faaliyet gösteriyor dedi. Yavrularımız elden gidiyor. Biz yavrularımıza dokunmalıyız. Onlara sahip çıkmalıyız. Diğerlerini de arka plana bırakalım. Yavrularımızı sahip çıkalım ki yavrularımızı bu saydığınız üç hasletle, yani gıdayla, suyla, ilaçla kandırıp ne yazık ki dinini değiştirmeye zor bırakıyorlar.
1: Evet.
0: Zorluyorlar dedi. Hal böyle

0: olunca da orada camiler, aşevleri, yani bir külliye mahiyetinde çalışmalar yapıyoruz. Kamerun ve Uganda'da faaliyet gösteriyoruz. Buralarda tabii bunların her biri resmi.
1: Ha, onu söyleyeceğim hocam. Kamu yararına vakıf olmaz hasebiyle. Belki orada TİKA gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde ve devletin denetimi altında yapılıyor.
0: Aynen. Her bütün yaptığımız teşbihat hamasın binalarımız devletin denetiminde, kontrolünde ve onların izniyle, müsaadesiyle yürüyor. Biz hani bunların çok yine ilk sosyal hizmetlerde bahsettiğim gibi reklamının, duyurulmasının peşinde değiliz. Yani Allah'a hamdolsun buralarda çok hatırı sayılır kalemlerde giderler var. Çünkü çok talep var buralarda. Malumunuz bazı ülkelerde, özellikle Müslüman ülkelerde bir savaş cenderesi var. Bir zulüm var. Ama Afrika'da da görünmeyen zulümler var. Görünmeyen baskılar var. Gizli eller ne yazık ki kötü emellere çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Buralarda da Allah'a hamdolsun vakfımızın denetimiyle, kontrolüyle camiler, aşevleri, okullar yapmaya gayret ediyoruz.
1: Çok güzel hocam. Evet. Hem de dediğiniz gibi insana dokunmak adına ihtiyaç, gerçekten ihtiyacı tespit etmek adına da çok önemli bir faaliyet. Ve mesela bunu dinlerken de mesela ben variyetim var. Ya yardım etmek de istiyorum. Buradaki sizin söylediğiniz aldığım önemli cümle de o. Ya evet, gördüm bir programda, televizyonda seyrettim. Gerçekten çok zor bir hayat var ve yardım etmek istiyorum. Ama yerine ulaşır mı, ulaşılmaz mı diye şeyim var. Böyle
0: endişem
1: var. Onu da cevaplamış oldunuz aslında. Tamamen devletin denetiminde, yetkisi altında. Aynen. Hatta çok kıymetli o
0: yani bize özellikle su kuyusu ile ilgili talep geliyor. Su kuyusu açmak istiyoruz. Evet. Su kuyusu yapmak istiyoruz diye. Zaman zaman diyoruz ki sizi de götürebiliriz. Gidelim.
1: Yerinde görün. Evet.
0: Bazı zamanlarda şunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte diyelim ki o ilde, o şehirde, ülkede 20 tane, 10 tane işte su kuyusu var. Diyoruz ki gelin o 20 tane, 10 tane su kuyusunun işte 21'i, 11'i olmayın da bu 20'sinin yaşaması için mücadele edin. Çünkü farklı tecrübeler elde ediliyor Ahmet abi. Malumunuz coğrafi olarak bölgenin çöl olması veya suyun çok daha zor elde edilmesinden dolayı işte sondaj sonrasında borular yeniden kaldenizlenmesi gerekiyor. Yeniden temizlenmesi gerekiyor.
1: Hijyen açısından, sağlık açısından
0: su da çıkmaz oluyor.
1: Su da çıkmaz oluyor.
0: Yani bakıma ihtiyaç duyuluyor.
1: Anladım.
0: Diyoruz ki gelin 20 tanenin bakımı için üstlenin. Hani biraz Kayserilik olacak bu gerçi. 20'sine ortak olun. Yeni bir tanesine, sadece onlara değil, 20'sinin bakımı için gelin ortak olun. Orada yapın bu işi diyoruz.
1: Evet.
0: Bazen de hoşlarına gidiyor. Hani insanlar isminin yazmasına takılmazsa, buranın üstünde Fatih Aydoğdu yazsın demezlerse, ki Allah hamdolsun demeyenlerimiz de çok, diyenlerimiz de oluyor. Onların da saygıyla karşılıyoruz, anlayabiliyoruz. Çünkü ebe ecdadının adına yapıyor bu noktada. Bu mahiyette 20'sine ortak oluyorlar. Böyle bir güzelliğe vesile olmuyor efendim.
1: Çok güzel. Ya Fatih abi ne güzel anlattınız. Hem bugün bu kıymetli bir konuydu. Belki geleceğe aktarmamız gereken bir konu diye düşündüm. Eyvallah. Ve tam da umduğum gibi çok böyle kıymetli, istifade edilecek bilgiler verdiniz. Zaman da su gibi akıp geçti. Programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Program olarak, format olarak şunu diyoruz. Bitmeden de onu, bu arada söyleyeceğiniz bir şey varsa ilave edeceğiniz onu alayım. Çünkü son sorum sizinle alakalı olacak.
0: Efendim biz arada aslında satır arası söyledik ama şunu yeniden söylemekte fayda görüyorum. Evet. Bize çok sıkı denetimlerden geçen kamu yararına bir vakıf olmamız hasebiyle mutlaka farklı devlet kurumlarının denetimine tabiyiz.
1: Evet.
0: Vatandaşlarımız bu noktada korku ve endişe içerisine kapılmadan hareket etmelerini temenni ediyoruz. Araştırsınlar, baksınlar ve mutlaka bir vakfın, bir derneğin destekçisi olsunlar temennisinde olmak isterim.
1: Eyvallah. Fatih abi diyoruz ki biz kıymetli konuklarımıza, yani şu anda bir mektup yazıyor olsak ve bundan yıllar yıllar sonra hiç görmeyeceğiniz torununuza, torununuzun çocuğuna, hani neslinize bu mektubun ve notun iletileceğini de varsaysak ne iletmek istersiniz diye soracağım. Ve size özelde şöyle bir şey sormak istiyorum. Zamanı geri almak olsa imkansız bir şey ama geçmişte böyle bir pişmanlığınız var mı? Yani geçmişten geçmişinize mektup yazma ihtimaliniz olsaydı oraya aman Fatih şunu yap, aman şunu yapma diyeceğiniz ne olurdu diye böyle bir soruyla.
0: Rahmetli Turgut Özal geçmişe dönük bir mektup yazmıştı. Şimdi geleceğe dönük bir mektup yazmıştı. Ben de tabi bu aklıma geldi. Rahmete vesile olsun. Ahmet abicim, Hazreti Ali Efendimizin bir düsturu var. Bu beni çok etkiler. Müsaadenizle onu paylaşmak isterim. Geleceğe mektup hasebiyle.
1: Evet.
0: İki nimet vardır ki beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilemiyorum diyor. Birincisi, bir kimsenin ihtiyacını karşıladığımı ümit ederek bana gelmesi ve bütün samimiyetinde benden yardım istemesini diliyorum diyor. İkincisi de Allah-u Teala'nın o kimsenin arzusunu benim vasıtamla yerine getirmesi yahut kolaylaştırması, bir Müslümanın sıkıntısını gidermesi, dünya dolusu altın ve gümüş sahip olmaya tercih ederim diyor. Bu tabii büyük bir sorumluluk, büyük bir istek ama gerçekten bu geleceğe benim için bir not olur, bir mektup olur. Geçmişe sözümüz demek birazcık hani keşkeleri çıkardım hayatımdan sözüyle hani atıfta bulunmak isterim. Ama tıpkı Osmanlı'daki gibi vakıf medeniyetini inşa etmek, hastaneler, huzur evleri, bunları vakfiyeleştirmek, hazır konumuzda vakıfken bunları yapmak, teşbihte hatamızın devletin de yükünü azaltmak isterdik yani.
1: Çok güzel.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Efendim ağzınıza gönlünüze sağlık.
0: Eyvallah.
1: İnşallah bu bir saatlik zaman dilimi kıymetli dinleyicilerimiz, bizi takip edenler için de böyle istifade edilmiş bir zaman dilimi olmuştur. Sevgili dostlar, bugün Fatih Aydoğdu abimizle Seyit Bülent Hazretleri Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Fatih Aydoğdu abimize vakıfçılığı konuştuk. Vakıf hizmetlerinden bahsettik ve başkalarını düşünmenin insanda böyle oluşturacağı güzellikleri, o iç mutluluğundan konuştuk. Biraz da bunların ahire sermayesi olacağından bahsetmiş olduk. Ne güzel oldu. Biz istifade ettik. Allah hem çalışmalarınızı bereketli eylesin, hem de inşallah böyle güzel işlere, geleceğe dokunmaya aday bir sürü şey saydınız. Onların böyle bereketli, güzel bir şekilde devamı nasip olsun diyorum.
0: Amin.
1: Sevgili
0: Amin.
1: Dostlar, Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine bir konu ve konuk ile buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Avanlıer'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850-259-7997.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret alanlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 fail meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplam 58 dosyada 68 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Türkiye ve Fransa, ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı. İçişleri Bakanlığı, 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 985 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ile 1,5 milyona aşkın uyuşturucu hap ele geçirildiğini, yakalanan 1297 şüpheliden 714'ünün tutuklandığını bildirdi. Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsü tarlaya girdi. Kazada ikisi çocuk, 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dayız. Dönüş programında bu haftaki konuğumuz Türk tarihinin en iyi bas gitaristlerinden MFÖ grubunun solisti, sahnelere yansıyan bitmek bilmeyen enerjisiyle Özkan Uğur'u dinleyeceğiz. Raif Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da doğar. Ailenin 5. çocuğu olan Uğur, Neşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolinle tanışır. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken müzik sevdası ağır basar ve ilk olarak Atomikler adında amatör bir grup kurup dönemin popüler şarkılarını yorumlar.

müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlar. 1971 senesinde Kızıl Toprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başlar. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktadır. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrılır ve Uğur grubun tek bas gitaristi olur.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu iş...

Saygısızların dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtulan Express adlı grubun ilk kadrosunda yer alır. İlk plaklarından sonra Barış Manço askere gider. Grup bir süreliğine dağılınca Uğur, Aydın Cakuş ve Nur Yenal'la birlikte Ter grubunu kurar. Grup o dönem kendi grubunu dağıtmış olan Erkin Koray'la birleşir ve 1972'de Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkartır.

Barış Manço'nun askerden dönmesiyle Uğur tekrar Kurtulan Ekspres'e döner. 73-74 yılları arasında bu grupla çalışır. İki plak kaydında da yer alır. 74'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Masar Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümünde bas çalar. Kurtulan Ekspres'e 1976'da kısa süreli bas gitarist, 1978'de bir Anadolu turnesi içinde gitarist olarak yer alır. 74'te Kurtulan Ekspres'ten arkadaşı Murat Ses'le birlikte bir süre Edip Akbayram'ın Dostlar Orkestrası'nda yer alır. Ancak müzikal anlaşmazlıklardan dolayı

Anadolu Rock'ın başka bir ünlü ismi olan Ersin ve Dadaşlar grubuna Taner Öngör'ün yerine bas gitara geçer. 3.45'likten sonra dönemin siyasi koşulları nedeniyle Ersin Dinleten ile Dadaşlar'ın yolları ayrılır. Uğur bir süre daha Dadaşlar'da kalır ve Selda Bağcan'la Selda ve Dadaşlar adıyla çıkan Türkülerimiz LP'sinde bas gitar çalar. 1976'da Seyhan Karabay ve Kardeşler grubunun 1.45'liğinde yer alır.

1976'da yine Fuat Güner ve Mazhar Alanson'la İpucu Beşlisi'ne geçer. 1.45'lik yayınlayıp Seyel Taner'le çalışırlar.

dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman'la grup Karma'yı kurar. Bu grupla katıldıkları 78 Türkiye Erevizyon elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait İmkansız adlı şarkıyla dördüncü olur.

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirirler. 80-83 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte Ferhan Şensoy'un Şahları da Vurdular ve Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer alır. 1984'te MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'la şöhret yakalarlar.

Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenör ses rengiyle başarıyla icra eder. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunur.

Özkan Uğur, grup üyeleri içinde solo albüme sahip olmayan tek sanatçıdır. İlk yayınladığı solo şarkı, Karışık Pizza filminin müziği Maksat Muhabbet Olsun'dur. Gora filmi için yazdığı Olduramadım'da kendisinin bir klibe de sahip olan ikinci şarkısıdır. Uğur, müzik dünyasında birçok ismin albümlerinde vokallerde de yer alır. Bunlardan bazı örnekleri Sezen Aksu, Tarkan, Nev, Yavuz Çetin, Baba Zula, Ayhan Sicimoğlu ve Asya'dır. Sezen Aksu'nun Dert Faslı şarkısının bestecilerinden biridir. Sanatçı en son 2016'da Aynada single'ını çıkartır.

Sanatçı 2013 yılında lenf kanserine yakalanır ve bunu atlatır. Ancak 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlar. MFÖ'nün en renkli üyesi Uğur, daha önce iki defa yendiği lenf kanserinden bu kez kurtulamaz ve 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında hayata veda eder.

91.8 Radyo Radar'daydık. Dönüş programında bu haftanın sonuna geldik. Türkiye'nin en renkli kişiliklerinden, en iyi bas gitaristlerinden Özkan Uğur'u andık. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun 2. kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret alanlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 fail meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplam 58 dosyada 68 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Türkiye ve Fransa ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı. İçişleri Bakanlığı 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 985 kilogramın üzerinde uyuşturucu maddeyle 1,5 milyona aşkın uyuşturucu hap ele geçirildiğini, yakalanan 1297 şüpheliden 714'ünün tutuklandığını bildirdi. Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsü tarlaya girdi. Kazada ikisi çocuk, 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası 19-23 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası 10 maçla devam etti. A Milli Futbol takımımız Belçika'ya 3-0 yenildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 3. hafta maçında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Türk futbolunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Milli takımın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde sarı kart ceza sınırı bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Yayın tekrarı.
3: Cesur adımlar atan, yenilikçi fikirlerle dünyayı değiştiren kadınların hikayeleri bu programda. Hayallerini gerçeğe dönüştüren girişimci kadınlar, başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları, elde ettikleri başarıları sizlerle paylaşıyor. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın başlıyor.
4: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir. Radyo Radar 91.8'den de ses yayını olarak canlı canlı yine dinleyebilirsiniz efendim. Bu güzel soğuk ama güneşli havada yine içimizi rengarenk örgüleriyle, renkleriyle açan çok tatlı bir kadın var. Onu bu sezonda da gördünüz, geçtiğimiz sezonda da görenler, hatırlayanlar olacaktır. Sebebini bugün çok güzel bir şekilde açıklayacağız, altını çizeceğiz. Sevgili Ayşegül Selçuki Uslu bizlerle, Asu Design marka kurucusu. Hoş geldiniz efendim.
5: Hoş bulduk efendim tekrar.
4: Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz.
4: Bizler de çok iyiyiz.
5: Yine enerjiniz çok güzel.
4: Ah, sizinki de rengarenk gelmişsiniz.
5: Gördüğüme çok mutlu oldum.
4: Ay,
5: yine.
4: Ben de aynı şekilde sohbetinize doyamamıştım.
5: Teşekkür ederim.
4: Buluşamadık da o ya da bu şekillerle.
5: Aynen öyle.
4: Ama güzel buluşmalar o ya da bu şekilde.
5: İnşallah.
4: Emeğinizin de etkisiyle.
5: İnşallah.
4: Çok güzel gerçekleşiyor. Evet. Geçtiğimiz yıl sizin ünvanınızı farklı şekilde zikretmiştim. Bu sefer Asu Design marka kurucusu diye geldiniz.
5: Evet.
4: Şimdi sizi yakinen tanıyanlar var. Çok da tatlı sorular gelmiş. Ama sizi ilk defa gören, tanıyacak olan kişiler için şöyle bir başlayalım. Ayşegül Selçuki Uslu kimdir efendim?
5: Teşekkür ederim. Ben İngilizce öğretmeniyim. Öğretmeni idim. Hala bir eğitimciyim diyebilirim. Emekliliğim geldi ve tabii bizler gibi kadınlar çok da fazla öyle evlerine çekilip oturamıyorlar efendim.
4: Oturmasınlar zaten.
5: Yok,
4: üreten hanımlar lütfen oturmasınlar.
5: Eğitim alanında da devam ettim. Şimdi de bir marka, kadın giyim üzerine bir markanın kuruculuğunu yapmaya çalışıyorum.
4: O kadar tatlı bir adım attınız ki.
5: İnşallah.
4: Geçtiğimiz yıl, hatta tarihi de yazdım şuraya. 12 Haziran 2023'te buraya konuğum olarak gelmişsiniz. O gün şartlarında workshoplar yapan harika örgüler, çantalarınızla kocaman böyle at yelelerine benzettiğimiz nefis bir çanta,
5: evet,
4: getirmiştiniz.
5: Evet,
4: çantalarınızla
5: ön planda. Hatırlıyorsunuz ya, bravo.
4: İz bıraktınız efendim bizde. Rica ediyorum. Güzel işler iz bırakır.
5: Teşekkür ederim.
4: Çok güzel çalışmalarınız vardı ve o gün demiştiniz ki, hayalinizden bahsetmiştiniz ya da idealinizden diyelim. Hayal olsa belki hayata geçmezdi. İdeal diyelim. Girişimci kadınlarla küçük butik bir atölye mi olsun istemiştiniz?
5: Evet.
4: Şimdi ben de geçenlerde böyle güzel bir markanın hayata geçtiğini görünce, Ayşegül Hanım, söylediğiniz şeyi hayata mı geçiyor? Hadi bir gelin bakayım bu tarafa diye davet ettim. Siz de geldiniz. Çok çok mutlu oldum gerçekten.
5: Teşekkür ederim davetiniz için de. Sizinle birlikte olmayı hep çok seviyorum zaten.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Fakat maalesef zaman, ahir zaman herhalde bu. Zaman kısıtlı olduğu için dolayısıyla ben yılda bir hedefler belirleyip buraya gelmeyi istiyorum.
4: Harika. O zaman ne diyoruz? Seneye de yeni bir hedefle Ayşegül,
5: evet,
4: Hanım aramızda olacak.
5: İnşallah.
4: Ben bunu
5: hedefimiz var. Evet.
4: Gerçekten
5: var.
4: Bu olacak. Ben çok net bir şekilde hissediyorum bunu. Şimdi neresinden başlayalım işinizin? Gerçekten o kadar güzel ki.
5: Evet.
4: Birazcık şeyden başlayalım. Sanki hani böyle bir marka ortaya çıktığı zaman pıt diye bir çalışma süreci çok kısadır. Hemen hallolmuştur. Kadınlarla bir araya gel gibi falan filan. Çünkü emeğe de çok değer verilen bir ortamda olmadığımız için ne yazık ki,
5: evet,
4: çok kısa sürede gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bu başlangıç, düşünce aşaması, hayata geçme ya da bu ön hazırlıklardan ufak bir çalışmalarınıza,
5: evet,
4: nereden başladınız? Bir
5: şimdi
4: dinleyelim.
5: Şöyle, kendimi sessiz ve derinden olarak tanımlayabilirim. 6 yıldır tabii workshoplar yapıyoruz, eğitimler veriyoruz. 6 yıl oldu. Hatta 7. yıla döndük.
4: Ay maşallah.
5: Fakat bu 6 yıldır benim sadece kendi kafamda planlanan, programlanan bir şeydi. Hani ailemin, en yakınlarımın bile biraz da herhalde başarılı olamazsam, yapamazsam kimseye...
4: Bu nasıl bir kendi içinizde, kafanızda,
5: evet,
4: kurdunuz, en yakınınıza bile söylemediniz.
5: Yok, yani planlıyordum.
4: Şartların olgunlaşmasından sonra mı sanki siz?
5: Biraz öyle. Biraz yaşadığımız memlekette kadınlarımız, yani bizler çok rahat bir ortamda yaşıyoruz.
4: Şükürler olsun ki.
5: Ekonomik manada da çok güzel bir memlekette yaşıyoruz. Trafiktir, zaman çok fazla bize kalıyor.
4: Ben de çok seviyorum.
5: Evet.
4: En uzak kaç dakika olabilir? Yani
5: en uzak 10-15 dakika arabaya,
4: evet,
5: bindiğiniz istediğiniz zaman gidebileceğiniz yer. Çok rahat ortamlarda yaşıyoruz. Dolayısıyla fakat konforun getirdiği rahatlık da biraz üretkenliğimizi azaltıyor.
4: Ne yazık ki.
5: Hani biraz sıkışmışlıkla ortaya çıkıyor bazı güzel idealler,
4: çoğu
5: fikirler.
4: Çoğu insanlar da stres altında daha iyi üretir.
5: Tabii.
4: Çok zamanlı olması ya da sistemli çalışmıyor olmanız ertelemenize de sebep oluyor.
5: Evet.
4: Oysa ki bir saat yollarda gitsen, böyle sıkışık zamanlarda yemek yapacak bir vaktin olsa sanki her şey daha tıkır tıkır işliyor değil
5: tabii,
4: mi?
5: Tabii.
4: Rahatlık da dışarıda çalışan... iyi bir şey değil baktığında biraz.
5: Yok, iyi değil. Dışarıda çalışan kadınların hep böyle biz kendi aramızda da konuşuruz. Ya da çalışmak zorunda olan ya da isteyerek çalışan kadınların evleri hep daha bir planlı, projeli, daha düzgündür. Çünkü ben bunu birazdan yaparım nasıl olsa deme
4: masasındaki
5: şansı yok.
4: Masasındaki eksik olmaz. Evet. Bir güzel yumuşatıcılar, çamaşır evet, suları yani, kokar
5: çünkü
4: falan.
5: Çünkü o şans yok. Hani her şey planlı, programlı olmak durumunda. Dolayısıyla bu rahat ortamda benimle birlikte böyle delicesine çalışabilecek kadınlar bulabilecek miyim? İnsanlar ne durumda gibi çalışmalarımı, incelemelerimi aslında ben workshoplarımda yaptım.
4: Bak bak bak bak. O da mı sistem
5: bir
4: miydi?
5: Plan.
4: Aman Allah'ım Ayşe Gül Hanım, siz neler yapıyorsunuz? Evet. Kafanızda kurmuş ve Ar-Ge çalışmalarına başlamışsınız siz. Hani
5: öncelikle ücretsiz...
4: İnsan kaynakları bölümü hoş geldin şeklinde.
5: Ücretsiz workshoplar. Sonrasında minik ücretli, hani kim isteyerek gelecek, kim devam edecek, kim isteyerek yapıyor, çok keyif alıyor, kimin gözlerinden nasıl ışıklar saçılıyor. Ben ekibimi belirledim aslında
4: hani
5: orada.
4: Hani bakar mısın kadın aşama aşama adım adım her şeyi halletmiş Merve'ciğim.
5: Evet, büyük bir oranda ekibimi belirledim.
4: Workshoplarınıza gelen maharetli hanımlardan
5: tabii.
4: ve ona örgülere sizin baktığınız gibi şu çantaya bakarken gözlerinizden kalpler çıkıyor ya.
5: Ya bakış açıları
4: kadınlarla
5: işbirliği. Hani tabii hani maddi boyutu çok daha iyi durumlarda olan insanlar, ben böyle mutlu oluyorum, bu bana gerçekten terapi diyen insanlardan belli seçimler yaparak ya da destekler alarak, çünkü bu iş gerçekten çok zor.
4: Ne kadar naif bir tanım oldu.
5: Yani
4: hem
5: çok
4: işbirliği hem de destek dediniz. Çok tatlı bir
5: tabii,
4: şey.
5: Tabii.
4: Aslında işinize destek. Bakış açınızı birazcık
5: yani işveren
4: oldunuz.
5: Pozisyonu gerçekten yok. Hele hele şu an hani biz bunu ben kendi kafamdan hani küçük bir atölye şeklinde düşündüm ama bu bir yıl içerisinde gerçekten Allah'ın yardımıyla da yani çok büyüdü. Kocaman, biz şu an 40 kişilik bir aileyiz.
4: 40 kişilik bir 40 ekipten bahsediyoruz.
5: Bir ekibiz. Bunların
4: aman
5: içerisinde 2-3 tane erkek var ama onun dışında hep kadın.
4: 40 artı siz.
5: Artı
4: bir
5: ben.
4: Kere maşallah
5: evet.
4: diyoruz o zaman. Ay maşallah gerçekten.
5: Evet, her dakika her saniye bir yerlere koşmak zorunda olan, gece gündüz telefon sürekli durmayan ama hakikaten bir aile ortamı. Yani kimin neye ihtiyacı varsa arayıp aman yetişin şuraya gidiyorum, ulaşım yardımı olsun, maddi manevi destek olsun. Yani ben bu şekilde mutlu
4: ortamı
5: olabiliyorum.
4: Ortamı sağlamak çok zor değil mi?
5: Eğitimcilik yönümle ya da hayata bakış açımla çok zor bir iş yapıyorum. Çok zor. Kimseyi kırmadan, dökmeden hani güzel bir şey yapayım derken hani Allah korusun çok gönülde kırılabilir.
4: Kendinden de kaybetmeye başlıyor. Bir de
5: çok
4: hani siz çikolata değilsiniz, herkesi mutlu edemezsiniz diye bir gerçek var ya.
5: Aslında biz birbirimizi ediyoruz. Ben sadece mutluluk dağıtan
4: aslında
5: kesinlikle değil.
4: Bakış açısı mı bu?
5: Evet.
4: Evet. Kadarıyla.
5: Hani bu şekilde bakabilen insanlarla birlikteyiz. Hani hayatın sadece bu kapitalist dünyada maddi boyutuna değil. Aslında maddi boyutun çok da büyük mutluluk vermeyeceği. Ben hep böyle giderken bakarım böyle çok lüks evlere. Bir de hani çok daha böyle kendi evini yapmış gecekondular vardır.
4: Bir de emek vererek bir şeyler ortaya
5: aynen.
4: çıkarmış.
5: Ve böyle baktığım zaman ya derim hani çok eminim şu yanan ışığın altında çok daha farklı bir huzur olabilir. Ve öyle de oluyor. Yani
1: hani bunu?
4: Aslında kendi içinizde hayatın anlamını sorgulamış ve gerçek evet. mutluluğun nereden kaynaklandığını çözmüş bir insansınız.
5: Evet, evet. Yani çok büyük maddi kazançlar çok büyük mutluluklar getirmiyor. Evet, olmazsa olmaz, hayatımızı idame ettirecek kadar, çoluğumuzu çocuğumuzun hayatını en güzel şekilde idame ettirecek kadar olmalı. Ama mutluluk eşittir para kesinlikle değil. Hatta eşit değildir.
4: Kesinlikle.
5: Bence.
4: O eşitlik yani, denklemi
5: maddi
4: uygun olmuyor.
5: Maddi oranın artması, hayatın olanaklarının artması mutsuzluğu da bir araya da getirebiliyor çoğu
4: zaman. Çabalamayı da azaltıyor sanki. Tabii. Değil mi? Bir tabii. gelir var, tabii. geliyor, ediyor ama üretim kaynaklı bir işin içerisinde olup oradan bir maddi gelir geldiği zaman
5: ya da ben küçük daha şeylerden mutlu olamamayı getiriyor. Yani mesela küçük biz bir şey ürettiğimiz zaman minicik bir şey de olsa o kadar mutlu olabiliyoruz ki. Mutlu olamamayı, çünkü artık o küçük kalıyor. Aa, ben bunu parasını veririm alırım yani. Hani hedefler çok daha, hani arabam var o zaman uçağım olsun falan ve dünyayı dünyayı o şeyde görmeye başlıyoruz. Yani Türkiye'de baktığımız zaman ben araştırmalara bakıyorum, o oranda o şekilde yaşayan insanlar %20. Bu %80 neyle mutlu oluyor, ne yapıyor,
4: evet.
5: Nasıl yaşıyor? Ya da o %20'nin
4: mutluluksa %80 değil. Hayırdır değil. Sürünüyor mu yerlerde değil. Yani?
5: Yani olsun, yettiği kadar zaten bazı şeylere çaba gösterdiğiniz zaman o yeterli kısmı otomatik geliyor ki. Yani gelmemesi mümkün değil çaba olduğu zaman.
4: Şey var ya, Ayşegül'ün program öncesinde konuştuk. Hani para benim için hiçbir zaman ön planda değildi dediniz.
5: Değil. Evet.
4: Bu işe de yola çıkarken aslında para değil de çok daha farklı kazanımlar. İnsan kazanmak, elimdeki yeteneği ön plana çıkarmak, evet. gönül kazanmak gönül. Sizin için de gönül. Çok kıymetli.
5: Gönül birliği.
4: Odağınızda bu olduğu için evet. mutluluk otomatikmen geldi.
5: Evet, çok şükür.
4: İnşallah para da otomatikmen evet. gelir. Niye İnşallah. Gelmesin ya? Çatır çatır da gelsin hepsi.
5: Geleceğini kişilik, düşünüyorum.
4: Harika yani. Bir ekip var ortada.
5: Burada, hani bir yer açılıp da oradan tek kişinin kazanç sağlayacağı bir şey değil ki. Hani 41 kişinin duası var burada. Of, çoluğunun, of. Çocuğunun duası var.
4: Aileye falan vursana sevdiklerine yani, falan. Acayip
5: hani, bir. Elbette Allah-u Teala görmüyor mu bunu? Yani biz birbirimizin elinden tutup Allah'a da sırtımızı dayayıp
4: Allah gümbür gümbür ondan
5: zor,
4: sonra.
5: Çok güzel günler, acılar, çok büyük fedakarlıklar var kendi adıma.
4: Çok sevdiğim bir cümle, niyet halis olunca gerçekten peşi sıra
5: İnşallah
4: bütün güzellikler arkasından patır patır dökülüyor. Ne kadar güzel.
5: Aynen öyle.
4: Sizinle alakalı bir soru kutucuğu koyduğum zaman da çok evet. tatlı. Sizi tanıyan insanlardan güzel motivasyon cümleleri, tebrik mesajlarını yanı sıra sizinle alakalı merak edilenler de var. Zeynep Hanım yazmış, hayattaki motivasyonun nedir diye. Az buçuk hepimiz tahmin ediyoruz da ama yine de bir cümlelere dökelim.
5: Mutlu ederek mutlu oluyorum. İnsanların gözlerindeki gülümsemeyi görerek ya da o güzelliği görerek mutlu oluyorum. Hani bu doğru bir yöntem midir, doğru mudur, yanlış mıdır? Herkes için tartışılabilir ama ben böyle mutlu oluyorum. Bu şekilde insanlarla birlikte iç içe, her gelir düzeyindeki, gelir düzeyi önemli değil, her kültür seviyesindeki, çünkü insanlar, hepimiz gelişiyoruz ve değişiyoruz. Yani değişmeyen sadece değişimin kendisi. Hani derler ya, şu yaşta neyse 40'ında da olur. Öyle değil. Ben ona hiçbir zaman için inanmadım çünkü ben öyle değilim.
4: Değişebildiğini öngördüğünüz tabii. deneyimler yaşamışsınız o halde.
5: Tabii. Yani hep bunların hepsi aslında belki benim öğretmenliğimin, mesleğimin getirdi. Ben çocukların bir yıl içerisinde o dönüşümlerini, değişimlerini görebiliyorum. Bu sadece ilmi anlamda İngilizce öğrenmeleri manasında değil, büyüdüklerini
4: Ahlaki
5: görüyorum.
4: Ahlaki boyutta vesaire
5: her kazanımlarını
4: gözlemlediniz.
5: Bu her yaşta olabiliyor. Allah'ın nasip ettiği kullarında da çokça oluyor.
4: Ama şey vardır yani, çevrenizdeki insanların toplamının ortalamasınız vesaire. Hani birbirinize bir anlamda bir şey. Ya karşına bir insan çıktığında, hani dediniz ya, Kimi genel kültür anlamında size bir şey katar.
5: Herkes
4: kimi gördüğünde ay bugün saçların nasıl güzel olmuş der. Böyle bir içimizi gıcıklar o cümle çok çok mutlu olur. O mutlu eden tarafıyla bize bir şey katar. Diğeri çok iyi örgü yapıyordur. Gel sana şu ilmek atmayı da öğreteyim der bir şey. Ama bir şey katmak.
5: Tabii.
4: Hani kısır döngü bir muhabbetin içerisinde dönmek yerine birbirine bir şeyler katabilen
5: ve
4: insanlar.
5: Alma verme kıymetli. Dengesinin güzelse bu her türlü ilişkide. Hani bu sadece evet markamızın adı Asu. Yani ben Ayşegül Selçuk'u olsun. Ama ben hep diyorum ki arkadaşlarıma ya keşke diyorum başka birisi şunu şey yapsaydı da hani bir yer açalım başka birinin adına olsaydı da ben diyorum yapmayı çok seviyorum.
4: Yani çünkü çatı altında olmak ister miydiniz bir başkası
5: tabii,
4: da böyle bir oluşum yapsa?
5: Tabii tabii. Çünkü ben hani yola çıkış şeysi nedir? Onlara satış ortamı oluşturabilmek.
4: Bravo yani. Bravo. Ya ben şeyi çok seviyorum. Büyüdükçe küçülmek kelimesini. Oldum dediğin noktada bir artık bittiğinin resmidir bence.
5: Öldüğünün resmidir.
4: Aynen
5: olma
4: öyle.
5: Diye bir şey yok.
4: O egoyu hissetmiyorum sizde.
5: İnşallah öyle. Yani
4: ya, inşallah.
5: Hani egolu
4: olduğunu düşünüyorsanız lütfen soru katacağım. Şunu şunu yaptı diye yazın.
5: Aman kötü şeyler yaz.
4: Aman aman.
5: Ego iyidir ama yeterli oranda. Yani kendimizi sevmemiz açısından, kendimize zulmetmememiz açısından.
4: Ama egonun da bilgiyle bir dengesinin oluşması lazım değil
5: tabii,
4: mi?
5: Tabii yani.
4: kuru kuru gadalarını alayım eğer altı içi dolu değilse.
5: Onu zaten
4: egonu ne yapayım ben
5: görüyorsunuz.
4: Seni.
5: Yani hani mesela benden çok daha önce bu işler işte el işidir vesairedir başlamış insanlar var benim ekibimde. Fakat benim ricam üzerine benim dediğim şekilde yapabiliyorlar, yapıyorlar. Yani farkındalar onun hani belli bir noktaya gelmişsin sen diye.
4: Bu heyecanınızı canlı tutmak için o enerjiye sahip insanlarla bir araya geldiniz yani.
5: Çok şükür. Çok şükür. Evet. Yani onları buldum. 6 sene gözlüğü taktım gözüme.
4: Hay maşallah. Gözlüğe gerek yokmuş. Gönül gözüyle ilerlediğiniz için efendim siz yani.
5: Gözlüğü taktım ve tırmaladım. Yani böyle ne kuyu kazar gibi. Buldum o arkadaşlarımı,
4: vallahi
5: o insanları. Ama sonrasında da çok olağanüstü şeyler yaşadık. Hani böyle olay açığa çıktığı zaman gerekse tuttuğumuz iş yerinin yani iş yeri sahibine kadar mı destek oldular
4: Allah
5: dersiniz.
4: Allah. Zamanı
5: gerçekten.
4: Gelmiş.
5: Ben de bu kadar olacağım, ben de olacağım buna. Yani bu dönemde bu tip insanlarla karşılaşmak bize hep böyle itekleyen bir güç. Ay ne güzel insanlar varmış. Yani çok olağanüstü şeyler yaşıyoruz şu an, yaşadık da. Çok şükür.
4: Çok garip
5: i̇şte ben
4: değil
5: bundan
4: mi?
5: Mutlu oluyorum.
4: Hani
5: yani.
4: Yaptığında aman iki örgüyle iki tasarımla ne olacaksın sen Cemil İpekçi mi olacaksın Cengiz Abazoğlu mu olacaksın falan filan diye size pozitif katkılarda bulunup bu işten vazgeçirmeye çalışan
5: çok,
4: insanlar
5: çok,
4: olmadı
5: benim
4: mı?
5: Benim kendi ailem en azından. Ne yapıyorsun sen delirdin mi? Çünkü ben 6 ay bir sağlık problemiyle de uğraştım bu
4: ciddi
5: görüşmediğimiz
4: süre içerisinde. Sağlık problemleri ben de değinecektim. İyi oldu girdiğiniz.
5: Çok ciddi sağlık problemleriyle.
4: Buna rağmen vazgeçmediniz.
5: Yok.
4: Belki de bu fikir sizi iyileştirmek
5: belki
4: konusunda.
5: Belki de vazgeçmediğim için iyileştim. Arkadaşlarım tuttular.
4: Rabbim bu elimden. Sabır çemberinden de geçirmek evet. istedi belki.
5: Evet. Yani çok güzel bir oluşum içerisindeyiz. Niyetimizi bozmamak istiyoruz. Hani oradaki Asu olur, başka bir şey olur. O değil mevzu. Fakat burada şu an için 40 kişinin duası, emeği, eli, alın teri, gözyaşı, çocuğunun hastalığı hepsi var. Yani
4: aile gibi bir ortam
5: olduk,
4: mı?
5: Olduk.
4: Gerçek
5: çok,
4: mi ya?
5: Çok
4: herkes
5: güzel.
4: Söylüyor ya.
5: Gerçek ya. Gerçek.
4: İş yeri açıyor. Biz ekip olarak bir aileyiz. Gerçekten çok kıymetli. Birbirimizin iyi gününde kötü günde her
5: ya
4: zaman yanındayız.
5: Ya onu zaten söylenirken dahi anlarsınız. Bundan sonrasında da göreceğinizi anlayacağınız hani herkesin göreceğini düşünüyorum yani.
4: Ya
5: biz birine, gece
4: birilerine
5: gidiyoruz.
4: Bir ispat çabanız yok ki. Yok. Kendi içimizde
5: aynen
4: huzurlu
5: öyle.
4: Olalım.
5: Aynen
4: hepimizin
5: öyle.
4: Ortak bir amacı var.
5: Evet.
4: Ben diyen de bir tarafınız yok zaten.
5: Yok. Ya niye olsun ki?
4: Olmasın ya. Şey vallahi yok. Böylesi yok. Çok tatlı oluyor gerçekten. O 40 kişiyi temsilen buraya gelmiş olmanız.
5: Tabii.
4: Yani bir
5: tabii.
4: ekip, bir aile ve evet. onların da bir araya gelme süreci ciddi evet. bir süreçten bahsediyoruz.
5: Tabii.
4: Şimdi siz 6 yıllık, 7 yıllık bir düşünce süreci vardı başlarda.
5: Evet.
4: Sağlık problemleri yaşadınız.
5: Evet.
4: Sonrasında dur bu kafamdakileri hayata geçireyim deyip workshoplar yapıp yetenekli evet. ve enerjiniz ikimizin çarpıştığında büyük evet. patlamayı gerçekleştirecek hanımlarla evet. ya da beyefendilerle sayısı evet. az olsa da kadın üstünlüğü burada var. Da aa, bir pozitif ayrımcılığımız yani. Var yani.
5: Bana ondan bahsedeyim de dur şimdi Merveciğim duysun, ben Merve'leri çok severim. Bugünlerde de daha çok seviyoruz Merveciğim. Şöyle ki yani iş yerinin içinin rafını demirini yapana kadar şu an kadın.
4: Evet.
5: Şu an onu bekliyoruz.
4: Yürüyün ya, harikasınız.
5: Merveciğim seni bekliyoruz bebeğim. Merve Çetin Kıraç. Bak bu kadar insan seni bekliyor. O rafları takacaksın, biz de gireceğiz.
4: Ay, Merve'ler hep mi becerikli ya? Çok canım yan etmenim Merve'm. Ben de seni çok seviyorum gerçekten.
5: Hani böyle çok hani erkek işi gibi görürsünüz. Hani boyutu öyle gibidir ama
4: artık
5: ona kadar kadın.
4: Artık pompacı kadınlarımız tabii, tabii. var bizim ya.
5: Aynen.
4: Korkmayın
5: öyle.
4: Bizden her şeyi yapabiliyoruz biz de. Çok
5: kadınlar
4: güzel.
5: Kadınlar çok önemli evet.
4: O 6 yıllık süreç, workshoplarda yetenekli, enerjilerin çarpışacağı kadınlar, evet. beyefendiler bir araya geldiler. Sonrasında bir ekip oluştu kafanızda. Evet. O insanlara artık kafanızda kurmuş olduğunuz projeyi evet. yavaş yavaş söyleme süreci nasıl gelişti?
5: Evet, o da yine
4: artık zamanı geldi
5: dediniz kendinize. Evet, Şükrancığımı yine alacağım. Yavuz'la replik Kayseri. Evet, o da malzeme noktasında ekip elemanımız. O kendi iş yerine bir kafe böyle arkada minik bir yer yaptı. Hani örgü kafe diye. Biz hep buluşmalarımızı, görüşmelerimizi, benim görüşmelerim de orada yapıldı.
4: Sadece sizin kullanacağınız bir alan
5: hayır,
4: mı orası?
5: Hayır,
4: örgü
5: hayır.
4: Kafe.
5: Siz de gelin. Lütfen kahve içiyoruz orada, oturuyoruz, örüyoruz.
4: Biz büyük iplerle elimizle bir yapmayı denedik. Bir onu beceriyorduk. Örgü yapabilir miyiz?
5: Çok güzel. Tabii ki. Yani hani çok da örgü yapmak zorunda da değilsiniz. Orada bir sevgi bağı, gönül bağı oluşuyor. Hani hiç kimse...
4: Sevgimizle geliriz. Evet. Çok güzel sohbet ederiz. O konuda
5: hani
4: sıkıntı
5: yok yani. Hiç kimse bu mekan güzel değil ya da işte şöyle fincanda kahve içeyim böyle
4: olay
5: olaylar yok.
4: Olay
5: evet,
4: o değil
5: o olaylar
4: ki.
5: Yok. Herkes gönül bağı şeklinde. Biz orada yaptık buluşmalarımızı, görüşmelerimizi. Tabii ilk başta böyle 40 kişi değildik biz. Hani açtık hep kapılarımızı. Şunu yapabilen var mı? Gelin destek olalım birbirimize.
4: Ay inandı da
5: yapabilen
4: herkes.
5: Oldu, yapamayan oldu. Hani daha doğrusu çok zor bir şeymiş bu şeklinde. Hani küçük çocuk büyüten vesaire. Çok da sıkıştırmadan, bir idareci ya da işveren şeyine girmeden evimi de açtık. Hani böyle ilerledik.
4: Hala göremedik.
5: Göremediniz.
4: Her yerde artık örgüler, atletlerden örgüler sarkıyor falan. Benim hayalimde o size gönderdiğim örgüden losos var ya. Evet. Öyle bir ev var yani.
5: O kadar çok insan gönderiyor ki o şeyi arabaya giydirilen örgü.
4: Siz geliyorsunuz aklıma örgü denince çünkü.
5: Dünden beri telefon yine çok fena. Telefonda tabii bir etkileşim oldu programdan
4: evet,
5: dolayı.
4: Evet.
5: Çok güzel ya, sevgiseli. Hani bunu inşallah insanların da anlayabilmesini istiyoruz. Hani çok ciddi bir emek var. Çok ciddi bir fedakar. Kendi adıma çok şeyden fedakarlık ettim bu süreçte. Yani yeri geldi ailemi yeterince göremedim. Yeri geldi gitmek istediğim yerlere. Ay canım kuzenim şimdi burada.
4: Keşke buraya gelseydin de şuradaki sohbet etseydik falan.
5: Her gün sana geleceğim.
4: Gelemedi.
5: Gidemedim.
4: Finalinde ya da gelemedi gidemedi.
5: O geldi. O gece 12'de geldi sağ olsun. Çok iyi. Çok güzel.
4: Evdeki çalışma saatlerinizi aktarırsanız.
5: Çok şükür.
4: Ona göre buradan sizi sevenler uğrayabilsinler.
5: Gece geldi. Hani ben kendi adıma sağlık problemlerim yani çok şeyden fedakarlık var burada. Dolayısıyla hani eleştirirken ya da bir şeylere bakarken hani bu sadece bir işte butik, Kayseri'de de 1000 tane butik var işte butik açıyor değil efendim. Biz üretim yapıyoruz. Üretim yapınca da tabii ki kendi markamızı oluşturuyoruz. Kendimize göre bedenlerimize kadar, ölçümlerimize kadar çalışıldı. Böyle masa etrafında çalışıldı. Birçok insana el uzatmak amaçlı. Hani öteki kısım daha kolay. Yani kendi kendinize paranızı da kazanırsınız. Onunla mutlu oluyorsanız hani bir yerlerden ürünler getirmek, İngiltere'ye gitmek, İtalya'ya gitmek, kolilerden gelmek, koliyi açıp oraya asmak değildi benim evet. istediğim şey. Hani bu bir hedef değil yani benim için. Yani bu hani
4: ya
5: birçok
4: yapanlara
5: insan...
4: da tabii ki saygı duyuyoruz.
5: Sonuna
4: ama
5: kadar.
4: Hani şey aslında sizin rahatsızlığınız şu galiba. Şimdi ithal ürünler getirip sizin el emeği ürünlerinizle kıyaslanması.
5: Komik geliyor.
4: Değil mi?
5: Yani hani ne alaka, biz ithal bir marka değiliz. Daha yeni yeni oluşmaya çalışan, tamamen ideali, hedefi başka bir şeyler. Yani birilerinin elinden tut. Ha evet, yani karşılaştırılamaz.
4: Evet.
5: Aynı kategoride değiliz yani. O yüzden hani bundan sonraki hedeflerimizde inşallah biz de o kategorilere erişiriz.
4: Aynen.
5: Ufak ufak ihracatlarımız zaten vardı. Şimdi biraz memleket içerisinde inşallah yayılma. Bu bakış açısıyla bakan kadınlarımız, bakabilecek olan kadınlarımıza her zaman kapımız açık.
4: Yeni ekip arkadaşlarına tabii, da kapımız açık diyorsunuz.
5: Tabii ki. Şimdi artık şehir dışından yani yeni yeni oluşumlar yapmaya çalışacağız.
4: Türkiye'ye yayılacak mıyız böyle?
5: Evet, seneye de onu konuşacağız. Böyle.
4: Hadi. Seneye ne konuşacağız?
5: Seneye de onu konuşacağız.
4: Planlarımız ne?
5: Filan yerde şöyle bir yer açtık diyeceğiz. Şu kadar kadın da orada birlikteyiz diyeceğiz.
4: Buradaki sistemin aynısını kopyala yapıştır oraya. Aynen. Yapacağız.
5: Aynen öyle istiyoruz.
4: Ve aynı birlikle devam etse
5: İnşallah.
4: Böyle.
5: Yani o gönül dostluğu olursa eder ya. Birbirimize güzel enerjiler akıtıyoruz. Biz daha hiç öyle kötü bir sözümüz, kötü bir kıskançlıktır veya farklı kötü bir enerji akıtışımız olmadı yani. Gece gündüz arıyoruz birbirimizi her daim. Şimdi gelirken mesela ekip arkadaşlarımdan Ayşegül iyi misin? Heyecanlı mısın?
4: deyip heyecanlı olmayan bedenimi heyecanla ya. Kapladı
5: ne kadar
4: diye.
5: Güzel. Öyle yani, öyle bir mutluluk içerisindeyiz.
4: O zaman şu an hedefimiz seneye.
5: Evet.
4: Asu İstanbul mu olur acaba?
5: Biraz daha belki sahil, böyle Alaçatı falan gibi bir yerler olsa diye istiyorum. Evet. Yani ortaklıklar istiyorum bundan sonrasında. Ama orada da böyle biz herhangi bir gruba, topluluğa bağlı değiliz. Yani Ayşegül Hanım.
4: Kendi içimizde bu sayıda kalmak istiyoruz diye de bir
5: hayır,
4: şey
5: hayır.
4: yok.
5: Hayır, hayır. Herhangi bir kooperatife de bağlı olmak istemiyoruz. Mesela kooperatiflerden çok geldi gelin. Hani kooperatif şeklinde açın şeklinde öyle de değil bizimki, biz böyle Müge Anlı kafasıyla efendim.
4: Güzel.
5: Kayseri'nin Müge Anlısı olarak düşünüyorum sizi lütfen.
4: Çok teşekkür ediyorum.
5: Gerçekten de ulaşacağız inşallah.
4: Ulaşın tabii ki.
5: Ulaşmak
4: çok güzel
5: istiyoruz.
4: Olmaz mı?
5: Az önce Gülcan Hanım verdi efendim bu fikri. Ben Müge Anlı'ya ulaşmak istiyorum dedim. O kadar güzel fikirleri var ki çok daha sık görüşeceğiz lütfen.
4: Hayata artık geçirelim olsa,
5: evet.
4: bunları tamam
5: Ve
4: mı?
5: Eve giderken uğrayacaksınız iş yerimize tamam
4: Tamamdır.
5: Mı? Lütfen.
4: Konum gönderin
5: daha kolay
4: tamam.
5: olacak yani.
4: Konum gönderin yeterli. Şimdi çok az önce çok güzel şeyler söylediniz. Sizin sayfanıza girip şöyle bir insanlar dediklese tabii. acaba benim ürünlerim ya da benim el emeğim de bu işlere yatkın olur mu deseler.
5: Tabii.
4: Ya da firmalar işbirliği yapmak için size nasıl ulaşsınlar gibi gibi. Size de yazabilirsiniz de Instagram sayfasını
5: evet,
4: duyalım.
5: Şöyle biz bu esnada hani benim tek şartım buydu. Aslında bu biraz öyle bir hedefti. Yani ürünlerimizi dışarıya sızdırmayalım.
4: Kadar mütevazi olmayalım. Rica ederim Ayşegül Hanımcığım. Yani bir hedefti falan filan deyip insanla bir araya gelip bir marka oluşturamazsınız. Yapmayın, gerçek sanacaklar.
5: Yani şey hani biraz ürünlerimiz görünmesin. Bir sürpriz olsun.
4: Kıyısından köşesinden görüyoruz
5: böyle
4: ama.
5: Böyle kolunu.
4: Birinin omuzunu, birinin gıdısını, bir şeyini falan. Falan görüyoruz
5: minik,
4: yani.
5: Minik çekimler yapalım dedik. Hani bir heyecan da uyandıralım dedik. Yani şu an iş yerimizin bir hafta 10 gün içerisinde işte dediğim gibi Merveciğim, rafçım toparlayacak inşallah.
4: Harika.
5: Bir 10 gün demeyelim de bir hafta diyelim. İnşallah bir hafta içerisinde toparlayacağız. Hani zaten oraya geldiğiniz zaman sloganımız, ben yıllardır bu benim WhatsApp hesabımda yazar. Aşk olmadan dünya dönmez.
4: Heyt ya.
5: Yani Ayşegül Asu diye bir markanın kurulduktan sonra Ayşegül'ün hayatında aşk mı var, bu niye böyle yazıyor denmeye başladı. Ya bu Allah. Kadar küçük düşünmeyelim. Ben onu oraya yazarken ilk Peygamber Efendimiz'i düşünerek yazmıştım. Evet, tekrar söylüyorum, aşk olmadan dünya dönmez. Şu an kurmak istediğiniz...
4: Her alanda da aşk olsun ama tabii, özünde tabii. çıkış noktası...
5: Yani aşksız aşk. Yaptığınız bir işten ne bereket alırsınız, ne huzur alırsınız. Aşkla olmalı her şey, öyle değil mi? Dünya dönmez
4: Kesinlikle.
5: Yani. Şu an iş yerimizde öyle bir hava estirmeye, hani romantik aşk... sloganımız bu. Aşk olmadan dünya, hani koltuğundan tutun da
6: Çok özel şeyler var şu an orada.
4: Böyle içeri girince köşede bir Eros'un o küçük şeyi bekleyip içeri atıp içeriye ürünlerle öyle bakacaklarmış gibi.
6: Kokularla gireceksiniz inşallah öyle. Romantik. Romantik, duygusal.
4: Ama örgünün özünde aşk de var sanki, değil mi? Tabii böyle demek. Salon dekorasyonuna ya da balkon dekorasyonuna bu tarz bir şey koyduğunuz zaman
6: evet,
4: ortam bir şekilde değişiyor.
6: Çok değişiyor.
4: Nasıl döşediğiniz de çok önemli aslında.
6: Evet.
4: Örgü. Dedik Instagram sayfamızı paylaşmadık. Hadi paylaşalım.
6: Evet, Instagram sayfamızdan takip edip açılışımızı, ne zaman orada olacağımızı görmenizi isterim. Aysegul Selçuki Uslu şeklinde Instagram aynı hesapla devam edeceğiz. Farklı bir hesaba yönelmeyeceğiz.
4: Hatta ben dün denedim, sadece Asu yazınca da
6: çıkıyor mu?
4: Çıkıyorsunuz. Hatta açıklama kısmına güzel eklemişsiniz zannediyorum. Şimdi
6: ha,
4: sizin
6: evet,
4: soy isimler falan da böyle alengirli olduğu için
6: uzun uzun
4: Ayşegül Selçuki Uslu da yazabilirsiniz. Evet. Asu yazdığınızda da karşınıza çıkıyor.
6: Evet.
4: Asu Design'ın
6: Asu Design ismiyle bir marka oluşumu. Dediğim gibi kadınların özellikle girişimleriyle birbirimizin elinden tutarak emeklerimizi ortaya serdik. Zamanımızı, gözyaşımızı, mutluluğumuzu, her şeyimizi bir araya gelerek oluşturduğumuz Kayseri'den doğan bir marka diyelim.
4: Ay maşallah.
6: Seneye de farklı ortaklıklarla farklı illerde, dediğim gibi zaten hani ihracatımız var ama bu neye göre? Yani biliyorum hani bir sürü insan, ailem de dahil olmak üzere, en çok aile bu noktada şey oluyor çünkü kıyamıyor size.
4: Evet.
6: Emeğinize kıyamıyor. Ya gece gündüz sizin sağlık gidiyor.
4: Evet, sağlık durumunuz birincisi, ikincisi
6: evet,
4: de ürünlerinize ne kadar aşkla baktığınızı bildiğiniz
6: evet
4: için orada bir yenilgiyi ya da istediğiniz gibi bir şeylerin ilerlemesi, ilerlememesi
6: öyle
4: sizi sükutu hayale düşürür.
6: Evet.
4: Psikolojik olarak acaba bir çöküntüye düşer misiniz kaygısıyla oluyor.
6: Aynen
4: bu
6: öyle oldu. Yani maddi boyut hiç önemli değil. Yani ben mesela babam dedi ki kızım dedi bana dedi para ver de İtalya'ya gideceğim baba, şuraya gideceğim, burada gezeceğim de ben seni anlayayım. Şimdi şunun aslı neydi? Niye
4: babacığım,
6: üzüyorsun?
4: Ben
6: beni
4: yaptığım örgülerin parasıyla İtalya'da soğan çorbası ya da Paris'te soğan çorbası içmeye kendim gitmek istiyorum gibi bir hayaliniz var.
6: Ay çok tatlı. Şimdi en ufak bir yere gideceğim zaman ekip arkadaşlarımla arıyorum. Bak diyorum şurası tam sana göre, seninle birlikte gideceğiz tamam mı falan. Yani böyle kardeş gibi olduk. Hani sadece insanların hani elbette her şeyde eleştirilecek şey var. Yani
4: eleştirilmiyorsanız bir sıkıntı var
6: bir
4: zaten.
6: Bir sıkıntı vardır aynen öyle. Hani biraz bu bakış açısıyla bakmalarını, hani bu insanlar emekle bunları ortaya getirmişler. Hani bunu söylerken de ürünlerimize güvenmemek veyahut da kesinlikle yani çok yüksek düzeyde tık tık tık tık üzerinde çalışılmış. Başak Burcu benim yükselenim. Çekilir bir dert değilim yani.
4: Oğlum Başak ben çok
6: yani çekilir bir dert değil. Üçüncü reklamcı ile ancak anlaşabildim bir tabela için. Raf, şimdi bir raf
4: eyvah
6: sistemi atıyorum. Dediler ki filan filan Kayseri'nin rafçısı. Zaten onu da halledersin. Sadece yazışarak bile hani kavga yok ama karşıdan enerjiyi alıyorsunuz. Bana dedi yurt dışından bir şeyler atıyorsunuz. Bende böyle şeyler yok. Eyvah dedim, ben yaptırmak isteyeceğim
4: kardeşim
6: şeyi.
4: Kardeşim yoksa getir deseydin.
6: Yok yapabilirim deme yok. O yok bu yok. Ama bir kadında ben bunu yakaladım. Yaparız dedi, deneriz dedi.
4: Ha işte size de böylesi lazım. Heh, zaten.
6: Beni de aldı eline orada.
4: Düşünün rafı için bu kadar araştırma yapan kadın yani tasarımlarıyla neler ortaya çıkıyor.
6: Neler yapmıştır aynen öyle. Kumaşından, iğnesinden, ipliğine kadar çok ciddi emek var. Sadece ben değil, dediğim gibi kişisel olarak severiz, sevmeyiz. Herkes sevmek zorunda değil. Fakat bir sürü insanın dediğim gibi emeği var. O noktada bakmak lazım. O noktada değerlendirmek lazım. Öyle diyeyim.
4: Misyonunuz da bu değil mi zaten ya? Emek kelimesinin,
6: evet,
4: kelimenin tam anlamıyla ne anlama geldiğini insanlara duyurmak.
6: Evet.
4: Hani bir kelime var ya, bir kesim için doğru, bir kesim için de alakası yok. Zaman zaman çok inanıyorum bu lafa, zaman zaman da hadi canım falan diyorum. Kadın kadının kurduğu değil yurdudur gibi. Çoğu zaman öyle.
5: Evet.
4: Sizin için sanki öyle bir sistem oluşmuş. Ama kurtlar da etrafta var, dolaşacaklar var birazcık ki gelişebilelim. Evet,
5: tabii.
4: Yerimizde saymayalım. Tabii. Aslında farkında olmadan iyilik yapıyorlar birbirlerine.
5: Tabii.
4: Belki sizin ekibinizde olmak isteyip egosuna yenik düşüyor. Ama siz ne diyorsunuz? Kapılarımız açık.
5: Herkese her zaman ben şunu yapmak istiyorum. Gelsinler. Ya da mesela şunları çok orijinal şeyler yaşadım. Yani ben sizi tanımayı çok istiyorum deyip gelen, ya dedim normal bir insanım ben, hadi tanışalım tamam.
4: İşte o
5: yapabileceğimi
4: nasıl bir enerji geçiyorsa o mesajlaşmada alamadığınız enerji insanlar paylaşımlarınızdan almışlar. Evet. Bir de bazen giderli şeyler paylaşıyorsunuz sayfanızda, ondan sonra özlü şeyler paylaşıyorsunuz. Evet. Ekran görüntüsünü alayım der. Siz günde ben de paylaşırım bir ara, bir de ben de gider yaparım falan dediğim şeyler de oluyor arada sırada. Güzel bir kafa yapınız var.
5: Evet.
4: Giderimi de yaparım, özlü söz de çakarım arkasına falan.
5: Aynen.
4: Ya insanlar merak duyuyor. Tanışmak istiyorlar. Bir yerde gördüğünde ya sizdiniz ama yanınıza gelemedik gibi şeyler falan da var. Yok ya etten kemikten böyle biz de normal insanlarız deyip yanınıza yaklaşmaya insanların çekinmemesi lazım.
5: Aynen öyle.
4: Üretici kadınları, güzel örgü tasarım yapan ya da farklı fikirleri olan ya da sadece bir çay kahve içmek isteyen hanımlar.
5: Tabii çay kahve yemek. Yani ille de alışveriş yapmak zorunda değiliz. Bekliyoruz. Bundan sonrasında bir iş yerimiz artık yeri belli oldu. Dediğim gibi sadece raf kısmı kaldı.
4: Raf hallolunca her şey olacak.
5: Olacak. Aynen
4: her şey
5: öyle.
4: Olacak.
5: Aynen.
4: Vintage da bir ortam olacak gibi de hissediyorum.
5: Evet. Herkesi her açıdan bekliyoruz.
4: Ay çok güzel gerçekten.
5: Merak uyandıran duygusal bir yer, öyle diyeyim.
4: Vallahi süper. Ben şu emek kelimesinin tam anlamıyla sizin gözünüzdeki şeyleri aslında konuşmalarınızdan ben kafamda oturttum.
5: Evet.
4: Emek sizin için ne demek? İnsanlar sizin iş yerinize geldiği zaman mesela şu çantayı gördüler ki sadece kıyafet olmayacak herhalde değil mi? Çantalarınız falan da var.
5: Kıyafet, çanta, aksesuar, ürün olacak. Skalamız çok geniş. Yani bikiniden tutun da altının terliğine kadar, parayosuna kadar skala çok
4: paket
5: geniş.
4: Paket program.
5: Tatile her şey. Git. Hani örtülülere sudan orijinal şapka tarzı örtüler.
4: Oo.
5: Yani çok böyle orijinal değişik şeyler var. Bizim ilk hazırladığımız ürünlerimiz müşteri hediyelerimizdi. Hediyeden mi başladınız dedi.
4: Ay ne kadar
5: Nur
4: şık
5: Hanım,
4: bir hareket.
5: Bebeğim benim. Ya evet, ilk hazırladığımız hani anahtarlıktan tutun da telefon kılıfları, yani her şey emekle hazırlanmış, skala çok geniş.
4: Zaten sizin bakış açınızla müşteri kitleniz de o şekilde oluşacaktır diye
5: ya
4: düşünüyorum.
5: Ya orijinal şeyler
4: değil
5: öyle
4: mi?
5: Diyeyim. Evet.
4: Şimdi sizin iş yeriniz Asu'nun güzel bir rafında bu çanta duruyor.
5: Evet.
4: İnsanlar baktıklarında ne hissetsinler istiyorsunuz? Yani buna bir çanta, üzerine bir zincir armışlar falan filan mı?
5: Evet.
4: Yoksa?
5: Yoksa birkaç elin geceler boyu gözyaşlarını, sevgisini, umudunu içine kattığı çalışmaları, kimi zaman birçok şeyden fedakarlık ettiği, ailesinden, çocuğundan, yemesinden, içmesinden. Çünkü bunlar hani dediğim gibi biz bir yerden ürün alıp da koliyi açıp da asıp da bak ben de bunu getirdim şeklinde çalışmıyoruz ki. Yani bunun hazırlanma süresi 4 gün zaten.
4: Yani
5: 4 gün de hazırladığınız bir ürünü çata çat pazarlıklarla yani bir şekilde onu maddiyata çevirmeye.
4: Yine söylüyorum hani burada butik işi yapıp bu tarz alıp satan insanlara değil olay. Hani programın başından beri
5: değil,
4: dinleyenler anladı ama yeni dinlemeye başlayanlar varsa onlara saygı duyuyoruz. Üreten ya da emek veren, bir iş yeri işleten tüm kadınlarımıza gerçekten saygı duyuyoruz.
5: Sonsuz
4: ama biz
5: saygı
4: burada
5: duyuyoruz. Kadınlarımızın evde oturmayıp bir şeyler yapmasına sonsuz saygı duyuyoruz. Çünkü onlar da birilerine, yanlarında eleman çalıştırıyorlar, birilerine hizmet veriyorlar.
4: Katkıda sağlıyorlar.
5: Tabii.
4: Ama siz ilk inmekten en son şu zinciri takma olayına kadar emek kelimesinin tam anlamıyla anlamını soruyoruz aslında Ayşegül Hanım'a.
5: Evet. Bunun tabii maddi manevi bir şekilde artık karşılığını alma aşamasındayız. Orada verilen ya da alınan ürün çok benim şahsımla, hani şahsımın ismi orada olabilir ama birinin ismi olacaktı. Sorumluluğu
4: kimse
5: alan.
4: Kimse de rahatsız değil bence bundan
5: yok,
4: ya.
5: Yok gayet iyiler.
4: Değil
5: çünkü
4: mi?
5: Oranın hani vergisidir, kirasıdır. Aman aman, aman aman diyor.
4: Yani bence çok tatlı.
5: Yani
4: çünkü insan güvende hisseder kendini her şeyden önce.
5: Evet, onun zor kısmı sizde diyorlar.
6: Hani bunun karşılığını alacağız. O bakış açısıyla bakalım. Buradaki söylediğimiz bir ürüne verilen değer ya da bir teşekkür 40 kişiye, 50 kişiye, onların çoluğuna çocuğuna yaptığınız bir teşekkürdür, yaptığınız bir duadır. Bu bakış açısıyla bakarsak seviniriz. Çok da kolay bir iş değil.
7: Yanlıdan da çıktık ya, kelebekleri çok seviyor, evet, falan programlarında da söylüyor. Kelebek etkisi diye bir şey var. Evet. Bir girişimci hanımımızın, sizin ekibinizdeki hanımın bunu yapmasıyla birlikte orada denk geldi biri. Bu ne kadar güzel bir ürünmüş dediğinde o kadının yüzüne yansıyacak. Onun etkisiyle, evet, sizin yüzünüze yansıyacak. Eve gidecek, aşkla bir yemek yapacak böyle.
6: Aynen öyle.
7: Çocuklarına gidip sarılacak, mutlu edecek. Aslında tabii, biz kadınları mutlu etmek çok kolay
6: tabii
7: ya.
6: Ki.
7: Emekle çıkardığı ürünü siz beğenip bir de üzerine aldığınız zaman ne olacak? Kelebek etkisiyle o kadar, evet, çok insanı mutlu edeceksiniz ki. Emek çok farklı bir boyut.
6: Çok. Evet.
7: Bir
6: çok
7: teşekkür ya da eline sağlık, harika olmuş dediğinde 4 evet, günlük emeğini, yorgunluğunu, boyun fıtığını, evet, bel fıtığını, kolundaki kireçlenmesini,
6: bunu
7: bilmem neyini unutan
6: çok büyük
7: bir kadın.
6: Bir şey kaybetmiyoruz.
7: Ortaya
6: yani
7: çıkar.
6: Sadece kesinlikle birini mutlu ediyoruz. Hani kaybettiğimiz bir şey de yok yani. Ne kadar güzel olmuş bir şeye. Yani bu tabii zevk, hani sevmeyebilirsin ama bunu demekle de hiçbir şey kaybetmiyoruz. Birilerini mutlu ediyoruz. Hatta bütün gününü belki de etkiliyoruz.
7: Değil mi ya?
6: Yani çocuğuna daha farklı sarılıyor, daha farklı öpüyor. Öyle yani, bugün mutlu oldum
7: çok
6: diyor.
7: Çok güzel. Artık şeyi bile onu çok yani.
6: Kolay yani aslında.
7: Asansörde insanları, komşular bile bindiğinde, evet, birçok kişi birbirine selam vermiyor.
6: Maalesef.
7: Ama ben özellikle selam verip böyle birkaç saniye bekledikten sonra dışarıdan gelen bir selamlar, aleyküm der bir şey falan filan, onun bir sıralaması vardır ya.
6: Evet.
7: Böyle birkaç saniye bekleyip selamlar falan deyip böyle butandırmayı da seviyorum. Selam verin ya, Allah'ın selamı ne olur yani. İki tane kelime kurmakla gerçekten.
6: Yani en azından hani gülümseyin.
4: Gülümsemek sadaka ya.
6: Gülümsemek ya. Evet yani, bu kadar hani tabii ki çok cebelleşiyoruz hayatla. Çok zor bir dünyada
7: yani güvenimiz
6: yaşıyoruz.
7: Güvenimiz de kırılıyor zaman zaman.
6: Tabii.
7: Olmadık
6: tabii,
7: insanlara şans veriyoruz, değer veriyoruz, evet, emek veriyoruz. Sürekli yanınızda olan insanlar, evet, bir süre sonra emek vermişsin, yanında yok. Sonrasında ne oluyor? Belki çok emek vereceğim bir insana emek vermiyorsun.
6: Evet.
7: Kıymet vermiyorsun.
6: Korkudan. Acaba bu da mı benim kalbimi kıracak?
7: Aynen öyle.
6: Ama o kalp kırılma noktalarında da dediğim gibi alma verme dengesi çok önemli. Yani biz fazla bir şey ummuşuzdur, vermişizdir. Ya da bir kalıbın içerisine o insanı oturtmuşuzdur. Biraz sükunetle kalıp alma verme dengesini sağlarsak kalbimiz de kırılmıyor. Ya herkesin bir kapasitesi var, bir bakış açısı var. Yani ya o kadarsa hani onu öyle

0: 3-4 yıl önce kendime yaptığım bir şey. Allah'ım o kadar güzel şeyler söyledik ya, bayılıyorum yani o kıza.
1: Eridiniz aktınız.
0: Ay nasıl geldim var ya buraya uçuş. Oh be dedim. Kim tutar beni?
2: Yıkarım dağları enginlere sığmam taşırım diye.
0: Şanslı oyuncaklar. Aa, bebeğim benim. Çok teşekkür güzeller. Ederim. Yani öyle karşılaştık. Yani bu kadar basit hani güzel bir şeyler söyleyip. Ne olur ki yani, siz de mutlu oluyorsunuz.
2: Aynen öyle ya, ağzınız mı eğilir ya, vallahi güzel vallahi, şeyler söyleyin güzel. Çok
0: ya
2: güzelsin
0: bir de bu kadar
2: diye.
0: Mesela yani ben oraya özellikle değinmek istiyorum, hani birçok insan çok haklı olarak yani deli midir nedir ya şunun yaptığı işe ne yani şimdi bu diye bakıyor olabilir ama o boyutu da şöyle düşünüyorum, yani bu kadar kötülüklerin, çirkinliklerin olduğu bir dünyada, yani kadınlara karşı olsun, haycanlara olsun, çocuklara, yani artık hani bugün hangi kötülükle uyanacağız acaba, yani tepemize taş yağacak yani olduğu bir dünyada da
2: göktaşı meteor artık minik, sonraki aşamada evet, zombi baskında
0: yani, yani çok minik bu. Yaptığımız bu güzelliklerin ya da birbirimizi mutlu etmenin şey, ben
2: kime ne zararı
0: ben var? Paratoner olacağını düşünüyorum. Yani i̇şte iyi hiçbir şey mi kalmadı? Çok küçük olabilir bakın bunlar ama bence bir gönlü mutlu etmek o kadar küçük bir şey değil.
2: Değil tabii değil. Ki.
0: Yani çünkü siz onu, bu bir şey etkisi. Yani böyle bir döngü. Hı-hı. Siz onu ediyorsunuz. O mutlu olunca evdeki çocuğunu ediyor, eşini ediyor. O onu, o onu, o onu derken güzellik de
2: küçük
0: yayılıyor.
2: Küçük çırpınışınız nelere sebebiyet veriyor?
0: Aynen, kötülük de öyle, güzellik de öyle. İnşallah paratoner olacak şeyler yapmaya çalışalım. Elbette yani bir gün hepimiz öleceğiz. Yani Ayşegül falan olmayacak, siz de olmayacaksınız. Yani biz bunu biliyoruz elbette. Evet. Ama nasıl gideceğiz acaba öteki tarafa?
2: Şey var mı, finali düşünmeden yaşayınca böyle oluyor
0: yani,
2: işte.
0: Evet. Yani bir ama... de birine iyilik yaparken çok böyle karşılığını ondan beklemek yerine ABG ya. Ben bunu ABG. Bir ara BBG evi vardı biliyor musunuz? Ben çocuklarım evet. Biri bizi gözetliyor. Ben onu ABG'ye çek. Allah bizi görüyor.
2: Vay.
0: Öyle diyelim. Bravo. Çünkü onun gerçekten hayat içerisindeki yansıması. Yani ben bu dönemde şu son 2 ayda inanamazsınız ya. Yani hiç olmayacak şeyler yaşadım diyebilirim. Ya maddi manevi bir takım şeyler yaşadım.
2: Sınandınız haliyle bu süreçte.
0: Evet, sınanma sonrasında da güzellikler. Hani birinin gönlünü kırmayalım,
2: aslında
0: birinin
2: şey
0: kalbini
2: var ya,
0: kırmayalım.
2: Rabbim bir dert gönderir. Sonrasında isyan boyutuna geçmezsen o evet. Cendereyi güzel
0: dibi
2: bir şekilde...
0: Dibi bir boylayacaksınız. Dibi boyluyoruz. Artık en son nefes alamıyorum dediğiniz noktada açılıyor gökyüzü.
2: Dibine kadar gidin yani.
0: Dibi boylayacağız. Evet. O tamam. Dibi boylamadan olmaz.
2: Aynen.
0: Böyle şikayet bir etmeden bir boylayalım biz bir dibi.
2: Gerçekten öyle. Hayatına dokunduğunuz insanlar da ya da sizin hayatınıza dokunan insanlarda da bu şekilde güzel bir etkileşim varsa orada harika enerjilerle güzel işler döner zaten. Evet. Ben kadın profillerinizi merak ediyorum.
0: Evet.
2: Yani siz bir öğretmensiniz. Şimdi bir marka kuruculuğuna doğru ilerleyen gidiyoruz. Bir ivmeyle gidiyorsunuz. Evet. Çok alakasız iş alanlarından sizin ekibinizde olan hanımefendiler ya da beyefendiler
0: evet.
2: Vardır.
0: Evet, var.
2: Böyle aklınıza gelen birkaç tane.
0: Yani gelir düzeyi çok yüksek olan kadınlarımız da var. Onlar beni zaten çok etkiliyor. Yani hani ben bunu yapmayı seviyorum diyor. İşte yapmak zorunda falan değil. Çok da emek isteyen bir şey. Çok yüksek olan var. Çok daha gelir düzeyi aşağıda olan var. Mesleği farklı öğretmen var. Her türlü. hani isimler biraz gizli. Profesyonel olarak bu işleri yapanlar var. Kendileri de gizli tutulmasını isteyenler de var.
2: Ama sizin de o gizli tarafınız ayrıca. Daha da cazip, böyle çekici kılmıyor mu? Yani giz sanki hoş oluyor.
0: Seviyorum ya. Sürprizli yaşamayı çok seviyorum. Ya mesela diyorum ya, koltuklarım sürpriz şu an benim orada. Değişik bir şeyler var yani orada.
2: Telefonunuzu, galerinizi ben bir karıştırmaz mıyım? Vallahi
0: çok da farklı algılanabilir ama ben söylerim yani neden öyle olduğunu. Yani her şeyde böyle minik minik sürprizleri, minik komiklikleri, gülmeleri seviyorum yani.
2: Bir şey söyleyeyim bari. İçeri girdiğinizde Asu Design'a.
0: Evet.
2: Hangi renk bize merhaba diyecek? Bir rengarenk böyle bir şey bekliyorum ama özünde bir ana renk vardır.
0: Ana renk var, evet. Ana renk gri. Çünkü hayatın artık gri noktasındayız. Siyah ve beyaz olmadığını anlama yaşındayım.
2: Kadının duvar rengi.

0: İçerisinde evet. bile bir hikaye var. Ha,
1: mana var. Var. Evet tabii. Diyeyim,
0: anlatabiliyor
1: tabii.
0: muyum?
1: Tabii.
0: Yani hiçbir şey. Bu kadın 7 yıl boşuna düşünmedi bu markayı kurmaya. Duvarın rengine kadar.
1: Kafam patlayacaktı. İnanın patlayacaktı. Duvarın ya, rengine kadar. Evet.
0: Her meslek grubundan inşallah daha fazla kadınla işbirliği yapabileceğiniz evet. bir ekip diliyorum ben size.
1: İnşallah.
0: Neden? Çünkü evet. seneye Asu'nun farklı bir
1: farklı illerde şiirde.
0: Evet
1: illerde
0: duyuracağız
1: burada dua yerine geçsin farklı illerde ortaklarımız olacak profesyonel tarz yani mesela sadece bana çalışan benimle birlikte olan terzimiz de var işlemecilerimiz var
0: istihdama bakar mısınız ve,
1: yani çok evet
0: orayı açarken
1: istihdam çok
0: raf
1: istiyordum.
0: İçin tabela için evet. boya için sandalye için vesaire bir iş yeri açıldığında nasıl bir topluluk ekmek evet. yemeye başlıyor aslında tabii, baktığınızda. Tabii.
1: Ve öyle güzel hareket ediyor ki olay şöyle ki mesela bir tabela atıyorum tabelacı arıyorsunuz o ona yönlendiriyor hani hep ekip içerisinde. O ona beni tanıyanlar
0: kendi şununla, yağıyla kavrulmak
1: evet,
0: diyor
1: ya,
0: işte.
1: Sen şununla daha rahat çalışırsın o ona yönlendiriyor. Ya olay öyle bir çözülüyor ki ya hiç de hani o kadar
0: bir arayışa
1: zor ilerlemiyor. Yok herkes birbirine yönlendiriyor. Tanısınlar, bilsinler ne istediğimizi
0: Allah Allah Allah.
1: Yeter, çok
0: çok tatlı ya sonra gerçekten.
1: Da, dün duydum daha sonra da birbirlerine teşekküre gitmişler. Sen beni o insanla yönlendirdin, tanıştırdın diye.
0: Çok iyi
1: çok
0: gerçekten.
1: Çok hoşuma gitti gerçekten çok hoşuma gitti.
0: Ya, gerçekten.
1: Evet. Çok güzel anlar yaşanıyor o noktada.
0: İnanamıyorum. Şey peki bu hanımefendiler ve beyefendilerle diyeyim çalışma politikan nasıl ilerliyor? Yani ben şöyle bir tasarım istiyorum deyip siz hazırlayıp tasarımı çizip falan ya da ürünleri verip nasıl oluyor?
1: Şöyle malzeme sağlayıcıları tabii ki benim. Malzemeler sağlanıyor. Ürünler ne yapılacağı kafamda benim aynı şekilde çiziliyor. Yani ben tasarlıyorum. Fakat bu ilk başta böyle başladı. Şu an artık yani içimizde ciddi tasarımcılar varmış arkadaşlarım.
0: Gizli cevherler
1: ya yapalım mı Ayşegül Hanım ne olur şunu da hadi diyorum hadi yapalım. Öyle çok oldu iyi. Yani insanlar tasarımcı olduğunu keşfettiler. Benim tarafımdan bunlar sağlandıktan sonra malzeme alımları hani maddi boyutu sağlandıktan sonra ayrı ayrı vakitlerde ayrı ayrı yerlerde biz böyle bir 40 kişilik ekip aynı bir atölyede falan çalışma durumu yoktur.
0: Aa, nasıl?
1: Çünkü hani benim yola çıkarkenki hedefim buydu. Hani şimdi benim çoluğum çocuğum yok. Hayat şartlarım çok uygun. Ben 24 saat emrinize amadeyim şeklinde yaşayabilirim.
0: Açık çeke bak çok iyi.
1: Fakat insanlar böyle değil. Yani insanların evleri var, eşleri var,
0: sınav
1: çocukları
0: var. Çocuk var vesaire.
1: Onların hayatlarına çok fazla engel olmaksızın yapmak istediğimiz için.
0: Aslında herkes çalışma saatlerini kendi belirliyor
1: kendisi
0: diyebilir miyiz?
1: Kendisi belirliyor. Mekanını kendisi olmaz. Belirliyor evinde. Okay. Fakat benimle buluşma zamanları var. O buluşma zamanlarında ben malzemelerini veriyorum. Bunu böyle mi yapalım diyorum. Birlikte karar veriyoruz. Şurasını şöyle yapalım diyoruz. Burasını böyle yapalım diyoruz. Şimdi haydi yapalım
0: işi,
1: diyoruz.
0: Ortaya çıkarmak da farklı
1: evet.
0: bir heyecanı.
1: Bütün şeylerini, malzemelerini vesairesini verdikten sonra onlar çekiliyorlar. Herkes kendi alanına çekiliyor. Herkes kendi alanında çalışıyor ama tabii gece falan da çok telefon yoğunluğu devam ediyor. Ayşegül Hanım şurasını şöyle yaptım. Niye böyle oldu? Şöyle mi yapsaydım? Böyle mi
0: sürekli ya. Çok tatlı. Bir de size kusursuz bir iş vermek istiyorlar. Şahsına münhasır tek bir ürün olduğu için.
1: Tabii ha bir de ürünlerimiz tabii bak oradan da bahsedelim. Ürünlerimiz tek efendim. Yani kişiye özel. Öyle diyeyim. Wow. Yani en fazla bir üründen iki tane toptancılarla çalışmama sebebimiz de bu. Hani yoksa bana bir gün bir arkadaşım dedi ki aman dedi tasarım deyip duruyorsun. Tasarımda ne var ya dedi toptancıdan alıp getiriyorsun şurasına da bir tane gül takıyorsun al sana tasarım dedi.
0: Ne yazık ki olay
1: olay o değil.
0: Piyasada bu şekilde evrildiği ya da gittiği için insanlar da tasarımı yani, dediğiniz gibi.
1: Hani ben bunu şey yaparak kınayarak ya da aşağılayarak söylemiyorum. Çok güzel tabii. Öyle.
0: Ya bir değer katıyorsun. Fakat aldığına olduğu gibi
1: evet.
0: asmıyorsun. yapıyorsun askıya neticede.
1: Ama o hani o toptancıdan alacağım dediğin kısmı da biz yapmaya gelince zaten istihdam alanı büyüyor. Yani bir terzi, kumaşçı.
0: Aslında pasta burada büyüyor.
1: Burada büyüyor tabii. Burada zorlaşıyor olay. Ya da modeli çizimi. Yani beni en çok zorlayan şey, en verimli zaman dilimimiz de odur. Terzimle birebir çalışma. Yani 4 saatin altına inemiyoruz. Ben artık böyle eve gelirken yolda insanları tanıyamaz durumda. Siz kimdiniz ya, çok özür dilerim filan. Böyle ya, öyle bir kafa patlatma.
0: Kadın yoğunluktan unutuyor, isminizi yanlış söyler. Yok, sizi tanımazsa evet. Yanlış anlamıyor.
1: Sağ olsunlar ya. Diyorlar ki siz çok normal. Gerçekten herkes böyle diyor. Biz sizi Instagram'dan tanıyoruz. Tamam siz çok normal. Ya da bir velimse, eski velimse. Onlar zaten artık tüm delidir, ne yapsa yeridir.
0: Farklı meslek olunca da değil mi? Kaç tane çocuğunuz çok, var, okuttuğunuz.
1: Evet. Tabii. Oluyor. Geçen gün yani gittiğim yerde velimizmiş, öğrencimizmiş. Ama onların farklı bir boyutu, hani daha önce bahsetmiştim, hani eşimi kaybettikten sonra beynimin bir kısmı zaten amin. Beynimin bir kısmı zaten silindi diyorum ya, vallahi insanız diyorum. Onlar zaten öyle anlayış gösteriyor. Ya bir tane bile daha anlayış göstermeyen görmedim yani, çok şükür.
0: Ay şükürler olsun. Demek ki çevrenizde
1: siz ayaktasınız ya, çok şükür falan diyorlar.
0: Çevrenizde güzel dengeler kurup gerçekten evet, halden anlayan insanlar biriktirmişsiniz. Sizin de bence en büyük zenginliğiniz bu.
1: Evet, yani hani zaten çok da bu boyutta bakamayan ben, o yüzden buraya geldim ve konuşuyorum. Yani ben herhangi bir şöhret olmak için de, ben zaten kendi içimde yani.
0: O duyguyu zaten yaşıyordum zaten, yaşıyordum diye.
1: Yani o biraz bilinsin, biraz anlaşılsın diye. Hani zaten o bakış açısıyla bakmayan insanlar çok fazla barınamıyor ki içimizde. Yani ekipte giren çıkan çok başlarda çok ciddi değişiklikler oldu.
0: Çünkü bir süre sonra ait olmadığım bir yerde evet, olduğunu evet, hissediyorsun.
1: Ya da çok farklı maddi beklentiler. Mesela ben bu işe ilk başladığımda en yadırgadığım şey oydu. Şimdi arkadaş şu çantayı harika yapıyor. Hı hı. Bu çantada herhangi bir markada yapılmış bir şeyi kopyalayarak yapıyor. Bak diyor, o markada diyor şu kadar fiyata satılıyor diyor. Ben de diyor o fiyata satacağım. Kardeşim sen o marka değilsin ki. Marka olmak, bir iş yeri açmak, yani bunların giderlerini hesaplayamayacak durumda mı? Yani hani ya öyle bir şey olamaz yani. Sen bravo, tamam, bunu çok güzel yapmışsın ama yani o markanın ne giderleri var biliyor musun?
0: Yani aslında bütünü görmekle alakalı.
1: Evet, vergisi.
0: Hani bu olaya sadece çanta bakmak değil.
1: Tabii hani bir ürün, bir şey ortaya koyup.
0: Emek verip aynısını yapmak da bir beceri.
1: Çok büyük bir beceri. Çok. Harika bir yetenek. Bravo.
0: Harika çantalar yapıyordu. Hatta sizin de kulaklarınızı çınlattım ben.
1: Evet.
0: Sizi de tanıştırmak istiyorum diye. Harika çok gül desenli. Olurum. Böyle evet, nasıl diyeyim, tam göz kör edecek, boyun fıtığı yapacak seviyede emek, çok güzel emekli evet, çantaları var. Hatta evet, programdan sonra
1: ya
0: da
1: emeğin hiçbirine kötü ya da çirkin diyemeyiz. Emek
0: kesinlikle.
1: Emek en üst noktada, emek olmadan yemek olmasın inşallah, yemek olmaz.
0: İnşallah.
1: Yani zaten olursa da hani farklı boyutlarla kazançların nerelere nasıl gittiğini de biliyoruz. Çok inanıyorum başaracağıma, nokta.
0: Bugünden neden? Sonra da çok güzel insanlar yine ekibinize
1: katılsınlar,
0: diye
1: gelsinler. Bu gönül birliğinin yani içerisinde yer almak için gelsinler. Çok inanıyorum çünkü hiç kimseye zarar vermiyorum. Kimsenin ayağına basmıyorum. Kimseyle cebelleşmiyorum. Allah yanımızda. Neden inanmayayım yani?
0: Yani ABG.
1: Kimseyle işim yok.
0: Allah bizi görüyor yaptığımızı.
1: İşimiz yok.
0: Niyetimizden belli. canınızı sıkan isimler var mı ya?
1: Ya özel İşinizle çok alakalı. Öyle yani hani belki de ben çok unutuyorum ya, çok umursamıyorum. Çünkü eğer onlara takılırsak, bu bana bunu dedi, bu bana şunu yaptı.
0: Aslında program içerisinde de konuştuk ya Ayşegül Hanımcığım, evet, şey vardı hani.
1: Karınsız detoksu vardı. Eski program.
0: Ya gerçekten
1: bayılmıştım
0: öyle
1: ya ona bir yıl önce.
0: Şeyden, hani aynı siklette değilsin ama benim işlerime taş koymanın ya da yani, yarışmanın derdindesin diye.
1: Yani
0: çok oldu çok gibi. Şey bir
1: yani her, evet yani hani böyle çok affedersiniz, her havlayana taş atacak olsak yerde taş kalmaz. Çok duymuyorum ya. Yani çok.
0: Duydun değil mi? Evet çok iyi. Yaz bunu, atasözü. Yani üçüncü, dördüncüyüm yazdım. Çok iyi.
1: Yani çok biz böyle bir hedefe odaklandık. Birbirimize destek olacağız. Birbirimizin iyi gününde kötü gününde yan yana olacağız. Bundan da bir kazanç sağlayacağız. Birlikte üretip ayakta duracağız diye. Biz çok fazla yapılan başka bir şeyler de çok görmüyoruz. Hemen diyorum yani.
0: Ya vaktim de yok diyorsunuz.
1: Yok yok yok ya. Zamanım yok.
0: Ha işte ya. Çok çalışınca onları duymaya da vaktiniz
1: ben ona,
0: olmuyor.
1: Şimdi şey yaparsam diğer tarafa enerjim kalmıyor. Yani bırak hani herkes de kendi şeyinde.
0: Enerji akışını doğru yönetiyorsunuz.
1: İnşallah öyledir. Yani gerçekten inşallah böyle öyle de devam eder. İnşallah. Evet. Yani nereye kanalize olacağımızı doğru. Bakın kadınlar diyorum. Mutlu kadın eşittir kesinlikle mutlu aile, mutlu toplum demek.
0: Kesinlikle.
1: Hani neden erkekler değil? Hani fıtrat olarak aslında yapı olarak erkeklerle daha kolay çalışıyorum. Onların ben hep erkek öğrencilerime de öyle derdim. Kafasına vur.
0: Cem Yılmaz'ın var ya tek çocuk hiç. Kadınlar kaç tane dosyalama sistemi.
1: Yüz baktı şununla şu kadar saat geçirdi, benimle daha az geçirdi, onunla daha mı yakın?
0: Allah'ım çok özel ve detaycı varlıklarız. Yes.
1: Çok evet yani.
0: Acayip.
1: Çok, hani bu detaycı yönümüzü, bu özel güzel yönümüzü
0: işte bu işlerde
1: başka
0: patlıyor.
1: Türlü işlere yönlendirirsek muhteşem şeyler çıkıyor ortaya. Mutlu kadın, mutlu toplum. Herhangi bir topluluğa ya da herhangi bir kooperatife bağlı olmaksızın Ayşegül Selçuki Uslu çatısı altında birlikte olmak isteyen herkese, ben de şunu yapıyorum diyen herkese kapımız açık. Her türlü iş yerimize bekliyoruz. Çay kahve içmeye, yemek yemeye inşallah.
0: Ay çok tatlısınız.
1: Bundan sonrasında biraz bir arada olalım.
0: Tek ekran alabilir miyiz sevgili yönetmenim Merve'cim? Şu ekrana, kadınlarımıza, bizim hani ilk programda da yaptık ya, çok özür diliyorum. Tek ekranı alıp şu an konuşuyorum seni. Yoracağım birazcık ama her programda söylüyoruz. Hani bir tane kadını bile... nasıl diyeyim, böyle bir toplumun içerisine katmak, eğitim almak anlamında, okuma yazma bilmiyordur,
1: tabii.
0: Okuma yazmaya yönlenir.
1: Tabii, tabii.
0: Örgüyle alakalı bir yeteneği olduğunun farkında değildir, evet. Örgü yapmaya başlar.
1: Bu sadece örgü
0: çok
1: değil.
0: Çok iyi tandır evet. Böreği yapıyordur, tandır böreği yapar, aynen, işte köfte yapar. Ama bir şeyler üretmekten bahsediyoruz.
1: Üretmekten. Ve o üretildiği şeyin sevilmesinden ve onun mutlu olmasından bahsediyoruz. Yani.
0: Aynen. İşte böyle bomba gibi evet. Böyle
1: ben de bunu yaptım,
0: söylediğini hayata ya. Geçirmiş bir kadın olarak bir daha bir ulusa sesleniş, bir balkon
1: ulusa
0: konuşması geliyor.
1: Ne diyorduk? Unuttum.
0: Böyle sevgili kardeşlerim diye.
1: Evet. Bizimle birlikte olmak isteyen herhangi bir topluluğa, gruba ya da kooperatife dahil değiliz. Ayşegül Selçuki Uslu çatısı altında biz bir sürü insan, öncelikle gönül dostluğumuz var. Bizimle birlikte olmak isteyen herkese iş yerimizin kapıları açık. Bu benim görüşemediğim bir sürü arkadaşlarımız, insanlarımız var. Hepsi için çay kahve içmeye, yemek yemeye, bir arada gülmeye, eğlenmeye ihtiyacımız olan zamanlara herkese kapımız açık efendim. Ben şunu yaptım, ben bunu güzel yapabiliyorum deyip destek de verebilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Artık yavaş yavaş farklı illere açılımlarımız var. Şu an bir Ankara ve İzmir var aslında ama ketumluğumu korumak istiyorum. Oralarda da şubeler açmak istiyoruz. Bu tamamen bir kadın dayanışma projesidir efendim. Yani bu sadece bir butikçilik ya da bir para kazanma değil. Onlar da olsun. Tabii olsun ama çünkü mutlu kadın, mutlu aile, mutlu toplum. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum demek. Bundan çok eminiz. Kadınlarımız çok güçlüler. Bu güçlerini doğru yönde kullanmaları noktasında birbirimize güzel enerjilerle destek olalım, birbirimizin elinden tutalım, üretelim, ürettiklerimizin sevilmesiyle birileri o ürettiklerimizin mutluluğuyla ayakta kalmaya çalışalım inşallah.
0: Bu kadar.
1: Güçlü
0: gerçekten
1: olmaya çalışalım. Hiç kimseye
0: ediyorum.
1: Değil, her şeyden önce kendimize ihtiyacımız var. Kendimiz mutlu olursak mutlu çocuklar yetiştiririz, mutlu toplumlar doğar. Ama şey kadın, kadın çok önemli.
0: Kesinlikle kadın yani, çok çok önemli. Kadın, şey evet. oluyor ya, anne evde hasta, evde bütün sistem çöktü.
1: Tabii.
0: Şimdi
1: tabii.
0: en küçük yapı taşımızda annenin hasta olmasıyla sistem bu şekilde evet. Kayıyor ise sonrasında ne olacak?
1: Evet.
0: Kadınlarımızı mutlu edip, üretime yönlendirip. Bu oluşumu ben gerçekten çok çok seviyorum. İlk yapmaya başladığınızda workshoplarınızla birlikte de ben çok mutlu olmuştum. Nasıl diyeyim, gizli yetenekler de bir şekilde ortaya çıkıyor evet. diye. Ama evet. şimdi olay çok daha farklı bir boyuta gidip evet. ilk ilmeğinden son zincir takışına ya da evet. son dikişi yapana kadar A'dan Z'ye bir emeğin ortaya çıkmasıyla kelimenin tam anlamıyla bir tasarım atölyesi geliyor.
1: Evet. Evet.
0: Emek kokan evet. 41 tane girişimci insanın bir evet. arada olduğu nefis bir oluşum. Harika. Evet. Ya ben bu programı bitirmek şu, istemiyorum. Şöyle
1: şu
0: bir
1: an biraz önceki verdiğiniz fikirler noktasında sizi de 42 olarak kabul edebiliriz. O fikirleri istiyoruz defileler konusunda.
0: Ay, her zaman benim aklıma evet. değişik şeyler
1: bir
0: geliyor.
1: Bir haftaya. Öyle mi? Ay Kova çok eğlencelidir.
0: Ya. Ay öyleyim Kova ya. Burcu. Valla. Evet. Enerjimi düşünmedikleri sürece.
1: İnşallah bir yılbaşı konseptiyle açılış değil yılbaşı konseptiyle sunuma geçeceğiz. Ama evet. açılışımız baharda olsun da biraz dışarıda böyle
0: of, açık havada
1: evet, mutlu,
0: böyle
1: mutlu mutlu biraz düşüncelerimiz var o konuda.
0: Değil mi? O romantikliği evet. tam evet. anlamıyla hissedebilelim.
1: Böyle mini mini etekli kızlarımız bize hediyeler versin. Ya. Neler neler düşünüyor.
0: Örgü sepetlerin içerisinde.
1: Aynen öyle. Sepetlerde.
0: Ay gözümde canlanıyor.
1: Öyle bir açılış düşünüyoruz. Bir haftaya kadar da inşallah bekliyoruz.
0: Açılıyor
1: sizleri.
0: Çok güzel. Şeyi de konuşalım ya. Merve'cim birazcık esnek bıraktı. Şu an azıcık daha
1: uzattık
0: konuşabiliriz.
1: Uzattık mı
0: saat? Azıcık daha konuşabiliriz.
1: Diyorum her ya, zamanki gibi benimle uzayan bir program.
0: Ve
1: çenemiz yeter bir.
0: Vaktin nasıl geçtiğini anlamadığımız
1: çok güzel.
0: Bir bölüm
1: evet,
0: daha.
1: Evet.
0: Çok tatlı geçiyor sohbet. Defile düşünüyor muyuz efendim şöyle?
1: Defile tabii ki.
0: Yine kaymış Merve'cim. Neler neler. Ben yerleşeyim kameraya. Yerleşeyim.
1: Neler neler düşünüyoruz efendim. Defile de düşünüyoruz. Her iki ayda bir farklı konseptler de düşünüyoruz. Evet, orayı canlı tutmak.
0: Ulusal firmalarda oluyor ya 2-3 ayda evet. bir birine bir kütük koyuyorlar, bir şey koyuyorlar. Birinde bir salıncak konuyor. Evet. Falan
1: biraz
0: filan.
1: Daha geniş düşünün. Büyük düşünün. Ay.
0: Hepsini anlatacak mı bilmiyorum.
1: Ya, yani
0: çok da gıdıklamak diyelim. İstemiyorum.
1: Yani
0: gidip
1: hani
0: görüp
1: yılbaşı konseptimizle başlayalım. 2 ay sonra da Bahar'a merhabayla bir açılışla devam edelim. Sonrası da artık Barbie'dir, günün anlam ve önemine
0: Allah.
1: yönelik değişik konseptler
0: Kuban
1: düşünüyoruz.
0: Dubai çikolatasıyla alakalı bir konsept Ay. Oluşturmayın da
1: yok. yok.
0: Oluşturursanız oluşturun.
1: İki gün öncesi gecesine kadar ay Dubai çikolatası yemeyeceğim diye böyle hayır dedim ya yemeyeceğim. Yani ne kadar şey bir şey ya bir şey bir moda oluyor. Tövbe yarabbim sonra getirdi kız kardeşim aldı bir tane tadına bak.
0: Ya şey
1: ne
0: çok
1: oluyor,
0: lezzetli şeyleri de var.
1: Yani.
0: Buradan Gülten'cim selam olsun kendisine.
1: Ya bu kadar abartmaya gerek. Yani şan fıstıklı
0: ya işte,
1: bir çikolata olayı.
0: Aynen öyle. Kadayıf yani çocuğun önüne.
1: Fiyatı arttı. Milyon.
0: Aynen.
1: Yani milyon
0: kadayıf
1: kat.
0: Kadayıf ya. Kadayıf aynı şekilde oldu. Kadayıfı yani. Evde bir tatlı yap çocuğun burnunu kıvırır.
1: Evet.
0: İçine kadayıfı koyup böyle böyle güzel de bir şey çıkıyor mu? Çıkıyor ortaya. Geçenlerde...
1: Ya o Dubai olduğu için yani bir Türk firması şu an reklam olmasın söyle ama biliyorsunuzdur. Ya baklavalı çikolata çıkardı.
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Evet.
1: Ondan daha güzel.
0: Yufkası çıtır çıtır içerisinde. Evet. Ben çok beğeniyorum yani.
1: Daha yani. Güzel ve bunu bir Türk firması çıkardı. Ya biraz da hani herhalde böyle
0: ya
1: bir geçilik açısından
0: aslında
1: bakıyorum.
0: Aslında bu ne deniyor? Bu çok fazla fenomenler reklam paylaştığında ne oldu deniyordu Merve'cim?
1: Ha şey bir şey yok.
0: Viral.
1: Oldu. Viral.
0: Viral
1: evet,
0: olmaktan
1: evet,
0: bahsediliyor
1: evet.
0: mesela.
1: Evet.
0: Viral olması ve aslında reklam politikasının ne kadar iyi işlendiğini ortaya
1: belki
0: koyan
1: de.
0: Bir ürün.
1: Belki
0: atla
1: de.
0: Atla deve değil yoksa.
1: Yok ha,
0: geçenlerde sarı olan evet. Kooperatifi evet. Vali Gökmen Çiçek beyefendinin de tensipleriyle çok güzel işler yapan.
1: Evet.
0: Onlar da Sarka Çikolata'dan Kayseri Park 3. kattan gittim ben. Dubai çikolatasını aldım. Denedik. Lezzetli mi? Lezzetli. Gerçekten çok güzeldi.
1: Evet.
0: Çok hijyenik koşullarda yapıldığını vesaire de biliyorum. Ama bir parça yiyip böyle ikinci parçaya böyle bir mail edeceğiniz zaman
1: evet.
0: beyninize böyle
1: bayılıyor.
0: Bir sinyal gidiveriyor.
1: evet.
0: Diyor ki dur. dur kurban olayım, bu kadar büyük yemene
1: çok
0: gerek
1: ağır,
0: yok.
1: Çok,
0: çok ağır.
1: Ağır. Evet, çok
0: yani
1: ağır.
0: En azından bana öyle geldi.
1: Bana da
0: ağır
1: öyle geldi.
0: Bana ama lezzetli mi? Çocuklar bayıla bayıla yiyorlar.
1: Evet.
0: Neden? Çünkü viral olmuş her şey çok kıymetli.
1: Evet.
0: Deyip inşallah sizin çantada viral olur mesela.
1: İnşallah.
0: Öyle bir şey ortaya ürünlerimiz çıkarın ki gerçekten
1: evet, evet,
0: öyle kabartmalı pançlara falan da bayılıyorum ben.
1: Var.
0: Kıyafetlere.
1: Var. Yani kotdan tutun da hani ürün skalamıza o çok soruluyor. Mesela gece kıyafeti var mı sizde? Gece, gündüz diyorum ya hani örtülülere, şapkaya kadar hani böyle düşünemeyeceğiniz ya da ortada çok olmayan tarz. Aa böyle bir şey de mi varmış? Hani bir yerlerden kopyalama ya da alma olmadığı zaman.
0: Bir şey var ya 60'lar 70'lerde böyle.
1: Evet.
0: Her kadın böyle bir davet salonunda filmlerde evet, falan izleriz. Girdiği farklı zaman kadın havasıyla girer
1: evet,
0: içeri mesela.
1: Bir de hani şey ne kuş deniyor ona pişti. Ha. Mesela geçen gün kız kardeşimle bir arkadaşı aynı firmadan bir şey almışlar. Bir başka bir arkadaşların kınasına gidecekler. Sen onu giyme sakın pişti olur. Pişti olma şansınız yoktur.
0: Ay, o çok fena
1: her
0: bir şey.
1: Her kadın evet. Ünlü yani
0: bile başına geliyor. Çok enteresan
1: hani çok
0: ya.
1: Şey, evet.
0: Sana değil mi hani, özel bir tasarım?
1: Ya beni o çok şeyle rahatsız. Ya herkesin çok özel, her kadının çok özel olduğuna inanan bir insanım ben. Sadece o özelliği, o güzelliği onun ruhunun içinden çıkarabilme.
0: Çıkış noktası da öyle
1: evet,
0: olsun
1: her,
0: diyorsunuz.
1: Aynen öyle. Her kadın özeldir. Ürünlerimiz özel ve hani böyle bir yerden aldığın zaman small, medium, large, extra large bizde böyle bir şey yok. Yani her şey o model onda o bedende.
0: Şimdi öteki ben geldiğimde model, benim verdiğim sipariş ya da sizin teşhir etmiş olduğunuz ürün benim bedenime uygun değil.
1: Uygun değil. Onu sipariş oluşturabilirsiniz bazı ürünlerimizde.
0: Aha.
1: Hepsinde değil çünkü ben hep kupon kumaş topladım Türkiye'den. Kupon kumaş demek arkası önü yok demek. Yani aynısını yapma şansınız ya da fiyat karşılaştırma gibi. Aa bu şurada da vardı.
0: Ya işte
1: deme gibi bir durumunuz yok.
0: Tek ürün hem tek çok güzel bir şey hem de çok riskli bir şey.
1: Çok
0: gözüm
1: güzel,
0: düştü. Çok,
1: çok
0: güzel
1: riskli, maliyeti anormal yüksek. Çünkü bir tarzı bir kalıbı çıkarır. Mesela büyük firmalar ne yapar? Bir kalıbı çıkarır, 1000 tane üretilir. Onun maliyeti çok güzel,
0: tabii
1: çok düşüyor.
0: Tabii canım sürümden bir şekilde kazanırsın.
1: Bizde maliyet çok yükseliyor. Yani mesela terzimle
0: her üründe aynı giderler evet, söz konusu çünkü.
1: Evet, terzimle konuşurken utana sıkıla. İşte diyorum ki bundan bir tane yapacaksın bu modelden. Böyle bakıyor şimdi kalıp çıkaracağım ben onu bir tane yapacağım tamam. Şundan da bir tane yapacaksın.
0: Makas geliyor şimdi falan filan siniriyle
1: alıştık
0: artık o noktaya.
1: Şükür alıştık artık bedenlerine vesairesine. Yani tek tek hani en fazla bulacağınız iki. Bunun sebebi de her ben şuna inanıyorum her renk her modelde güzel gitmez. Her model her bedende güzel gitmez. Hani böyle üzerine giydirip de o tezgah tar kızlarımızın en çok aranan meslek şu an biz de arıyoruz. Hani dediği gibi hani hiç olmadı o insanın üzerine ve diyor ki ay harika oldun, ay muhteşem oldun. Ya
0: ay,
1: olmadı ya,
0: işte ya
1: olmadı.
0: Gerçek aynalar olacak mı sizin iş yerinizde? Bak gerçek aynalar.
1: Tamamen gerçek ayna.
0: Ya zayıf hatta gösteren, boylu poslu gösteren.
1: Ben onu dedim ki ya biraz dedim zayıf mı gösterse çünkü kendim çok kilo aldım. Yok ya öyle bir şeye girmiyor.
0: Ya şey çok kötü oldu.
1: Gerçek
0: şimdi
1: ayna.
0: Şimdi sizinki tasarım kişiye
1: gerçek
0: özel bir ürün.
1: Hı.
0: Orada giydiğim gibi ya orada görüyorsun böyle incecik upuzunsun Merve'cim. Eve geliyorsun. Bismillah bu kim?
1: Yok. Hatta şu an iş yerimizde iki tane aynamız var. Bizden önce bir kuaför oturuyormuş. Onun taktığı aynayı çıkartmadık. Yani tamam dedik bu buraya takılmış. Hani hiç öyle trikli ya da samimi olmayan bir yönümüz yok. Çünkü ben insanlarla çok konuştum bu sırada toplumda. İşte dedim ki hani çok fazla butik var. Hani birçok yakınım ya da birçok insan ya alışveriş yapmak istemiyoruz butiklerden çünkü herkese farklı fiyat söylüyorlar dediler. Butikten alışveriş yaptığım zaman aldanmış gibi hissediyorum diyor mesela. Çok sevdim evet o ürünü. Hani niye bu kadar markaya yöneliyorsunuz?
0: Ne üzücü değil mi?
1: Niye markadan alıyorsunuz dediğimde hani orada biraz daha güven. Yani çünkü çata çat pazarlık yapmıyor. Ya herkese başka fiyat. Ya da filan butikte de aynı ürün var. Filan yerde de var. Oradan da bakacağım. Oradan da bakacağım. Oradan da bakacağım. Hangisi ucuz onu bulacağım falan.
0: O aldatılmış
1: yani
0: duygusu insanlar
1: bu şeye giriyorlar. Ondan dolayı da biz fiyat skalamızda da hani mümkün olduğu kadar ulaşılabilir
0: Yani bu da çok sorulan bir soruydu.
1: Evet,
0: değinmeniz
1: evet,
0: çok güzel oldu.
1: Evet.
0: Yani her gelir grubundan insan geldiğinde evet, kendisine hitap evet, eden bir ürün alıp çıkabilecek mi?
1: Valla ona çok çaba sarf ediyorum. Yani mesela bu konuda bazen uzlaşamadığımız arkadaşlar oldu. Hani belli bir kitle gelsin. Öyle bir şey yok. Yani şu an bizde 300 liraya pantolonumuz var. 1500'e de var. Öyle diyeyim.
0: Çok
1: yani
0: güzel.
1: Mümkün olduğu kadar inanılmaz yüksek. Çünkü şu an gerçekten çok yüksek fiyatlar. Yani çok, ben onun maliyetini biliyorum. Toptancısını biliyorum. Bakın bütün toptancılar telefonumda var. Ürünler geliyor. Telegram hı-hı, diye bir şey var artık. Oradan Türkiye'deki ve İtal toptancılar da var. Ben orada hangi ürünün kaç lira olduğunu görebiliyorum. Ve dışarıya çıkıp da Rabbim inşallah değişmem. Baktığım aman zaman yani bunun 6 katı, 7 katı ya, yazık değil mi yani? Hani yani evet, bir işletme ayakta kalacak, vergisi var. Bunların hepsini koyuyoruz üzerine.
0: Tabii ki.
1: Kirasının yani neredeyse 2 katı
0: lazım
1: oluyor şeysi, gideri.
0: Hı hı.
1: Elektriği var, vergisi var, suyu var, kredi kartı, post makinesinin muhasebecisi var. Evet, bunların hepsini koyuyoruz ama bu bunun 6 ya da 7 katı değil. O kadar değil.
0: O kadar da vicdansızlığa gerek yok,
1: yok
0: yani
1: evet,
0: değil mi?
1: Ama nedir? Evet, maliyetlerimiz yüksek. Hani çok çok böyle pazarlık noktasına
0: her şeyden önce
1: girmemek
0: özel
1: istiyoruz.
0: Bir hizmet alıyorsun
1: evet,
0: aslında o bakış açısıyla gelmek
1: bir de,
0: lazım.
1: Hani butik deyince şimdi her yerin adı butik. Yani bir üründen 10 tane var butik. Hani butik deyince butiğin gerçek anlamı
0: butik şey oldu aslında. hani fabrika üretimi ürünlerin satıldığı yer,
1: yer
0: gibi oldu.
1: Hani
0: anlamını
1: mağaza
0: kaybetti
1: onlar
0: aslında.
1: Butik
0: evet,
1: değil. Hani butik evet, deyince
0: eş anlamlısı gibi
1: tek,
0: oldu değil mi?
1: Evet. Tek kişiye özel butik ne demek? Az, öz, tek,
0: ekstra
1: özel,
0: emeklilmiş,
1: ekstra emekli, bir daha devamı, arkası, önü ya da başka bir yerde olmayan. Hani butiğin adı budur değil mi?
0: Evet.
1: Butik otel diyoruz mesela.
0: Beklediğin oydu.
1: Evet. Yani tam bir butik hizmeti veren tek yer olmayı amaçlıyoruz.
0: Kendini içeri girdiğinde aldığın hizmetle ya da gördüğün ürünlerle özel evet, hissettiğin her ortam.
1: Aynen öyle.
0: Aslında.
1: Hani herkes girmesin mantığı değil. Her giren kendini özel hissetsin.
0: Evet.
1: Sloganımız bu olsun.
0: Evet. O
1: çünkü
0: anlamda
1: zaten
0: işte seçmeniniz de çok tatlı
1: yok,
0: olmuş.
1: Zaten
0: o da çok hoşuma
1: özel
0: gitti.
1: Yani kadınlar zaten özel.
0: Değil mi?
1: Bu noktada da.
0: Gelir grubuna göre güzel giyinme olayı
1: tarzımız,
0: kafalardan gitsin.
1: Evet, bir tarzımız bir tarz var. Hani herkes sever sevmez yani sonuna kadar saygımız var. Hani bizde çiçek, böcek, işleme, kelebek illaki bir yerlerinde ben severim biraz öyle yani
0: tabii
1: dikkat
0: canım,
1: çekiciliği.
0: Şıklık bir fark olsun ama ha, sizin anlattığınız
1: bir fark
0: bu şeyler
1: var, bir duruş var. Hı-hı. Asalet, aşk. Bu temaları görecekler içeride. Asalet olacak,
0: beklentimiz
1: teknik olacak,
0: yüksek olsun her şeyden önce. Suyutu hayal falan olmayacak hissediyorum ama sizin
1: yok,
0: bu anlattıklarınızdan yola çıkarak dediniz ki her kumaş her bedene olmaz.
1: Evet, her modele renk, olmaz.
0: Her bedende durmamalı. Bugün
1: evet,
0: sesimize bir şeyler oluyor. Nazara mı geldik bilmiyorum. Çok çok özür diliyorum gerçekten. Toparlandım inşallah. Şimdi sizin bu anlattıklarınızdan yola çıkınca o renk ve bedene uyum sağlamasını öğrenmek için insanların proporsiyonu,
1: evet,
0: renklerin hangi bedenlerle uygun
1: tabii,
0: olduğunu görmek için detaysal ve derinlemesine bir araştırma
1: çalışma
0: yaptığınızı da hissediyorum ben
1: tabii,
0: burada.
1: Tabii. Yani tabelanın ya da logonun yeşil oluşuna kadar her şeyde bir mana var orada. O derece
0: şey
1: yani
0: şey işte,
1: rengine kadar ya da koltukların rengine kadar, koltukların üzerindeki ayrıntılara kadar çok duygusal, aşk dolu manalar var. Mesela mor renk çok bu ara çok revaçtadır.
0: Aklımda geçen rengi okudunuz desem
1: çünkü,
0: ablam
1: ama
0: mor
1: para demek mor. Hı-hı. Paranın rengidir mor.
0: Para da eşittir mutluluk falan filan diyecek insanlar ama
1: yok, çok küçük
0: kendimizle
1: bir oranda
0: çelişeceğiz böyle dersek.
1: Mesela küçük bir oran da mor kullanılmış orada bir detayda.
0: Turuncu var mı? Bence var.
1: Turuncu.
0: Siz turuncu çok seviyorsunuz.
1: Artık ben bir şey demeyeceğim.
0: Tamam, turuncu var mı onu da söyleyelim. Daha da detay sormayacağım. Merak eden herkes gelsin diyeceğim ondan sonra.
1: Ben sonbaharda doğdum. Sonbaharda bu yeri kendime doğum günü hediyesi olarak vermek istedim. Bu kadar kadını mutlu etmeyi ve kendim mutlu olmayı. Sonbahar renklerimiz var.
0: Ay, çok tatlı. Gerçekten çok
1: şeker. Kendime doğum günü hediyemdir.
0: Sarı, turuncu, yeşilim, farklı tonajları. Hepsini bekliyorum. Ya ben bu kadın zaten geldiğinde böyle gökkuşağı gibi falan geliyor. Şu an hırkasıyla birlikte o. Eşarbının rengiyle birlikte o kadar güzel enerjiler veriyor ki bana. Sohbet et doyamıyorum.
1: Evet,
0: yani
1: ben de size öyle. Şey gerçekten var. Öyle.
0: Çok tatlısınız.
1: Görsel olarak da öylesiniz yani.
0: Bir de gelince gençleşmişsiniz falan filan dedi.
1: Gerçekten öyle.
0: Çok tatlısınız.
1: Maşallah.
0: Siz de öyle.
1: Maşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Şöyle bir sorulara acaba yer vermediğim var mı falan filan dedim de her şeye de değinmişiz ya.
1: Evet.
0: Helal olsun bize valla. Artık şu noktadan sonra ne zaman açılacağız? İnsanlar size işbirliği ya da çalışmak için ulaşmak için nerelere ulaşması gerekiyor? Bu bilgileri toplu olarak verip farktan toparlayalım.
1: Tamam. Yani bir hafta içerisinde biz orayı toparlamayı düşünüyoruz. Merve Çetin Kıraç. Raflarımız takılınca hala da üretimlerimiz devam ediyor. Şöyle ki her gün yeni bir ürün gelen bir iş yeri olmasını istiyoruz. Tabii. O yüzden şu an hala devam ediyor üretimlerimiz.
0: Yani her gün yeni bir ürün.
1: Her gün en az bir ürün. Yani her gün yenilenen, her ay işte her iki ayda bir farklı konseptlerle güzel zaman geçirilebilen güzel şeyler yaşamak istiyorum orada. Güzel şeyler yaşatmak istiyorum. Cebelleşmek istemiyorum. Niyetler çok halis. Hani gelen de güzel bakışlı geleceğine eminim kadınlarımızın.
0: Ağzı dualarla gelsin. Güzel
1: İnşallah,
0: niyetlerle
1: dualarla
0: çıksın.
1: Gelsin. Yani güzel anlar yaşamak, güzel anlar yaşatmak istiyorum. Mutlu olalım, mutlu gönderelim, mutlu gelsinler. Sadece çay kahve içmeye dahi yani böyle bakın ne kadar güzel zaman geçirdik. Herhangi bir
0: Tabii
1: maddi
0: ya.
1: Alışverişimiz var mı?
0: Ay,
1: yoktur.
0: Yok, hayır.
1: Yoktur yani.
0: Aynen.
1: Öyle bir şey yok. O yüzden o bakış açısıyla gelsinler. Çok pozitif bakış açılarıyla çok güzel halis niyetlerle kurmuş olduğumuz gurur da duysun. Kayseri'de Kayseri'den çıkan bir firma bu gerçekten çok zor bir şey zor bir çalışma gurur da duysunlar ya bizimle
0: kendi yani, işin gibi değil mi mutlu ol
1: tabii,
0: yani
1: tabii kendi memleketinden çıkan bakarsınız seneye bir Alaçatı'da İzmir'de bakarsınız bir yerlerde daha olacağız yani.
0: Ay neden olmasın ya vallahi
1: olacağız. Ortaklar arıyoruz efendim.
0: Suyu içeceğinizi duydum ben hani evet. Şey var ya annemin bir lafı var yine bir anne lafı sıkıştırıyorum Merveciğim bekle geliyor çiçeklerim yarıldı. Annem
1: Ay,
0: öyle der.
1: Çiçeklerim
0: öyle.
1: Yarıldı.
0: Ağaçların üstünde tomurcuk halinde durur ya.
1: Ay.
0: Bir anda bir ışıkla bir yağmur tanesiyle evet. Açılınca ne olur o tomurcuk bir anda çiçek haline gelir. Çiçeklerim yarıldı benim. Çok evet. Çok mutlu oldum. Merve bunu da yazdı.
1: Çiçeklerim yarıldı.
0: Allah'ım Allah'ım nazara geldik artık evet. Konuşacak. Tıkanıyorum bir noktadan sonra. Ayşegül Selçuki Uslu Instagram sayfası. Asu'da yazabilirsiniz. Evet. Bir de son olarak lokasyonu da sorayım. Tam olarak nerede?
1: Lokasyon güzel. Şimdi ben tabii
0: acaba neredeydi? Kodum göndereyim falan.
1: Şöyle yapalım. Yıldırım Beyazıt'ta iş yerimiz. Yıldırım Beyazıt Türk Telekom'un karşısı. Diyelim.
0: Aa, çok da güzel.
1: Evet evet çok Gürsu siteleri var. Biz de Gürsu sitelerinin altındayız. Zaten Gürsu Premium'un karşısı. Minik bir böyle 55 metrekare böyle camlı ışıklı falan bir yer şu
0: Orası
1: an.
0: Nasıl hayat bulacak? O 55 insanlar
1: İnşallah.
0: Gelenler 555
1: evet.
0: Gibi hissedecekler.
1: İnşallah.
0: Diyorum ben.
1: Öyle
0: o enerjinizle
1: yani.
0: Birlikte çok farklı bir boyut
1: minik
0: kazanacak.
1: Minik ama dediğim gibi duygusal, çiçekli, kokulu bir yer oluşturmaya çalışıyor.
0: Allah.
1: Güzel zaman geçirelim orada hep birlikte inşallah.
0: Okulu mumlar falan filan böyle.
1: Hepsi evet şamdanlar gitti de ilk giden onlardı. Daha raf takılmadı şamdan gitti.
0: Daha iş yerini açmadan gelen insanlara hediyelikleri yapmış. Düşünün artık. Mum yok ortada ama şamdan var yani. Detaylar önemli.
1: İlk ürünlerimiz onlardı.
0: Enerjiniz, işinizi anlatışınız, işinizdeki detaylar gerçekten kelimenin tam
1: teşekkür
0: anlamıyla
1: ederim.
0: O kadar muazzam ve tatlı geldi ki bana.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Çok çok etkilendim. Bilmiyorum Merve'cim de aynı. Merve hep şöyle gülümseyerek
1: Merve çok tatlı
0: izledi.
1: Bir insan da
0: onun
1: güzel.
0: Enerjisiyle birlikte gerçekten çok tatlı bir
1: çok
0: sinerji
1: güzel
0: oluştu burada.
1: Ya. bu üçümüz çok güzel
0: biz birlikte çok güzeliz ya. Biz tüm kadınlar da birlikte güzeliz.
1: Evet.
0: Böyle içinizdeki kurtları güzeliz. Bastırıp böyle güzel emek verenleri alkışlayıp böyle hazımsızlık duygumuzu dışarıya başka bir şekilde çıkardığımızda mutlu olduğumuzla bir şeyler gerçekten bir arada çok kullanışlıyız aslında
1: ya, üretkenliğimiz de çok artıyor. Güzel bakıp güzel görünce üretkenliğimiz de çok artıyor.
0: Mutsuz da oluyorsun kötü bakınca. O hasetlik duygusu, ben niye yapamadım, ben niye düşünmedim deyince.
1: Farklı hastalıklar da oluşturuyor yani.
0: Tabii ya.
1: Hastalık... Gerek yok ki. Hani çok ölümlü bir dünya. Ömrümüz belli. Yani
0: değil mi?
1: Gerek var mı yani o
0: şekilde? Gerek yok bunlara ya. Vallahi.
1: Yani, güzel zaman geçirelim.
0: Neydi? ABG.
1: ABG.
0: Sonumuzu düşünelim. Vallahi bugünü güzel güzel yaşayalım. Bugün ne iyilik yaptık, kendimize itiraf edebilelim. Kaç kişiyi güldürdük ona bakalım. Biz birbirimizi burada güldürdük mesela.
1: Evet.
0: İki cepte hepimizin. Misler gibi böyle. Aynen öyle. İkisi cepte olunca tatlı tatlı gitmiş olacağız.
1: Evet.
0: Sevabımızı kazandık biz bugün.
1: İnşallah.
0: Sadakamızı gülümsememizle vererek. Değil mi? Çok da tatlı oldu. İlk programa katıldığınızda söylemiş olduğunuz hayalinizi bugün gerçekleştirmek üzere olarak gelmiş olmanız beni ekstra ekstra mutlu etti.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarılarınız daha da çoğalarak
1: İnşallah,
0: büyüsün.
1: Hep birlikte.
0: Hem insan anlamında hem emeklerinizi görüp kıymet verip mağazanızdan içeri ağzı dualarıyla girecek olan İnşallah. Müşterilerinizle.
1: Evet.
0: Sizi tanımak için çay kahve içmeye gelen insanlarla.
1: Evet.
0: O kadar güzel bir mutluluk ağı olsun. Yüzünüzdeki gülümse Amin. Her zamanki bu gerçekliğiyle devam etsin inşallah.
1: İnşallah.
0: Çünkü gerçek Hep gülümseme birlikte. Sahte gülümseme de anlaşılabiliyor. Ben de anlıyorum, böyle de bir gerçek var. Bu kadın gerçek gülüyor, gözlerinin içi gülüyor. Gözlerinin de içi gülüyor böyle.
1: Seneye yine buradayım, olur mu?
0: Seneye de
1: harika. Çünkü hedef belirliyorum böyle olunca. Ben bunu söylüyorum. Şimdi bir sürü insan duyuyor. Tamam, bu bir söz oluyor. Seneye yine buradayız yeni hedeflerle. Şehir dışına farklı yerlere açılımlarla.
0: İkinci şubemizin açılışıyla
1: İnşallah.
0: Birlikte. Seneye
1: İnşallah.
0: Buradayız yine.
1: İnşallah.
0: Gerçekleştirin.
1: Gerçekleştirdiğiniz an buradasınız. 3 olsun.
0: Güzel. 3 de güzel.
1: 3 olsun.
0: Vallahi çok güzel. Rabbimden, Allah'tan çok konuştuk. Allah'ın hakkı 3'tür diye bir gerçek.
1: Allah isterse öyle bir oluyor ki yani.
0: Vallahi,
1: öyle bir oluyor ki.
0: Olsun
1: hepimizin
0: inşallah.
1: 10 tane parmağı var. Hepimiz insanız. Yani Allah isterse oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Ayaklarınıza sağlık, sohbetinize sağlık, ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık.
1: Tekrar davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok gönülden seviyorum sizleri de. Bundan sonra beraber olacağız
0: ben
1: inşallah.
0: Ben de çok derin seviyorum efendim sizi.
1: Sizsiniz
0: herhalde. Çok iyi.
1: 42. fikirleriyle yani. Fikirle en önemlisi çünkü o. Evet.
0: Şimdi çayımızı kahvemizi içerken azıcık sohbete devam edelim.
1: Tamam.
0: Vaktiniz varsa ayırdık mı?
1: Elbette var. Size her zaman var tabii ki.
0: Çok güzel, bayılıyorum böyle cümle. Tekrardan ayaklarınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Biz sohbete devam edeceğiz. Ama buradaki sohbeti bitirmem gerekiyor. Son olarak çok özür diliyorum. Bugün Merve'yi o kadar çok yordum ki kameralarda. Ayşegül Hanım'a bir dönebilir miyiz? O 41 arkadaşımız şu an sizden emekleri Ay. İçin teşekkür vesaire Ay. Bir selam bekleyecektir.
1: Evet.
0: Buradaki konuklarım heyecandan unutabiliyorlar ama ben
1: evet.
0: atlamak istemedim.
1: Yani
0: hadi.
1: Hepiniz de canlarımsınız. Benim ayakta kalma vesilemsiniz. Birlikte yola aynı arzularla, aynı güzel duygularla devam edeceğiz inşallah. Birbirimizin elinden tutarak acımızda tatlımızda birlikte olmaya devam edeceğiz. Acı günümüzde, tatlı günümüzde. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Bütün emeklerinize. Sizin emeklerinize.
0: Tebrik ediyorum gerçekten. Ben de sizi bu güzel birlikteliği bir araya getirdiğiniz
1: Teşekkür
0: için
1: ederim.
0: Kocaman tebrikler ediyorum ve programı kapatıyorum. Sohbetimize devam ediyoruz.
1: Tamam. Tamam.
0: Biz yine bugün gökkuşağı gibi çok keyifli, nasıl vakit geçtiğini anlamadığımız bir programa imza attık. Umarım sizler için de aynı şey gerçekleşmiştir. Hep bana yazıyorsunuz ya, ütü yaparken açıyorum ne ara bittiğini anlamıyorum falan. Biz de programda aynı ütü yapmış da ne ara bitmiş öyle hissediyoruz. Siz de aynı duygularla bizi izleyip dinliyorsunuzdur umarım. Haftaya yine günümüzde, saatimizde yine gökkuşağı renklerinden çok tatlı bir konukla buluşmak dileğiyle diyorum efendim. O zaman hoşça kalın sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in hazırlayıp sunduğu İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Radyo Radar Hava Durumu.
4: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Nevşehir'in güneyi ile Kayseri'nin güney, doğu ve yüksek kesimlerinde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak geçişler bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece ölçülürken gece saatlerinde termometreler 8 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde hava durumu ve beklenen sıcaklıklar ise şu şekilde. Öğle saatlerinden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ilçelerimizden Sarız 15, Pınarbaşı 16, Tomarza ve Yahyalı 17, Develi ise 19 derece. Günün parçalı ve çok bulutlu geçeceği diğer ilçelerimizde ise termometreler Akkışlı ve Özvatan'da 15, Bünyan ve Sarıoğlan'da 16, Felahiye'de 17, İncesu'da 18 ve Yeşilhisar'da 19 dereceyi gösterecek. Çevre illerimizde serin ve yağışlı hava hakimiyetini koruyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 13, Sivas'ta 16, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de 17 derece. Büyük kentlerimize baktığımızda sağanak yağışın görüldüğü Ankara 17, İstanbul 21, parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 25 dereceyi gösteriyor. Günün hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.
5: Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm gözümü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun 2. kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek Aksaray-Adana aksları arasındaki 16,1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret alanlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 fail meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplam 58 dosyada 68 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Türkiye ve Fransa, ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı. İçişleri Bakanlığı, 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 985 kilogramın üzerinde uyuşturucu maddeyle 1,5 milyona aşkın uyuşturucu hap ele geçirildiğini, yakalanan 1297 şüpheliden 714'ünün tutuklandığını bildirdi. Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsü tarlaya girdi. Kazada ikisi çocuk, 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyor.

0: A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi'ndeki 3. maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası 19-23 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası 10 maçla devam etti. A Milli Futbol takımımız Belçika'ya 3-0 yenildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta 3. hafta maçında Fransa ile İtalya 1-1 berabere kaldı. Türk futbolunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Milli takımın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde sarı kart ceza sınırı bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmada gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
6: Yayın tekrarı.
7: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
8: Psikoloji Saati programından herkese merhaba. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarına herkes hoş geldi. Yeni sezonla birlikteyiz. Çok çok güzel bir program geçeceğini düşünüyorum. Bugün biraz daha böyle gündemimizde olan görünürlük isteği ve fenomen psikolojisi hakkında konuşacağız. Umarım sizler için de faydalı bir program olur. Bu konuda bizi bilgilendirecek olan psikologumuz, klinik psikolog Doktor Gülsüm Demirel bizlerle birlikte. Gülsüm Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Yeniden burada olmak, sizlerle yayına katılmak inanılmaz heyecanlı. Sezonun da ilk programı olması ayrıca heyecan verici. Bilmiyorum. Gerçekten müteşekkirim. Güzel enerjinizle burada harikulade bir program yapacağımızı düşünüyorum.
8: Ben de öyle düşünüyorum gerçekten. Hem bilgilerinizle hem de bu güzel neşenizle bizi çok güzel bilgilendireceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Eğer sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı yazabilirsiniz. Veya şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarının yorum yap kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi Gülsüm Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Evet. Sonrasında konuşalım.
9: Evet. Ben 20 yıllık geçkin süredir uzman klinik psikolog olarak sahada hem klinisyen olarak hem de kurumsal eğitim danışmanı olarak hem firmalara danışmanlık yapmaktayım hem de yetişkin, ergen ve çocuklarla çalışıyorum bu şekilde.
8: Evet, çok çok ihtiyacımız var bence sizin mesleğinize. Yani bu dönemde gerçekten o kadar kötü haberler duyuyoruz ki. Evet. Yani çocuklardan başlıyoruz gerçekten yetişkinlere kadar akıl almayacak cinayetler, olaylar. Evet. Yani bunu bir insan nasıl yapabilir dediğimiz çok şeyler oluyor. Bu da tabii ki biraz dijital çağdan kaynaklanıyor. Bu dijital çağda artık görünür olmak bir zorunluluk haline mi geldi?
9: Ya sanki göre göre de artık birbirimizi hani taklit yoluyla öğrenme şekli dediğimiz bir alan var ya, şunu da yaşıyoruz. Yani insanlar artık içtikleri kahveleri, yedikleri yemekleri ya da girdikleri ortamlar, kendim de yapıyorum yani, ben de paylaşımlar yapıyorum sosyal medyada. Bunu da seviyoruz fakat bir kitle için ciddi manada görünür olmayı farz kılan bir durum haline geldi. Yani şimdi influencerlar, içerik üreticiler için bu bir zorunluluk. Hatta para kazanma aracılığı. Ancak evde oturan Ayşe teyzeden kahveye giden Mehmet amcaya kadar pek çok kişide de görünür olma yaygınlığı dediğimiz kavram arttı. Yani evet, özel yaşamın gizliliği, gizemliliği konusunu artık bir yana bırakıyorum. Yani dijital çağda hiçbirimizin yaşamı, şekli, hiçbir şeyi şey değil. Yani artık öyle bir işte biz görünür değiliz vesaire şekliyle değil yani. Şunu baz alıyoruz daha çok. Görünür olma kaygımız başladı. Yani her şeyi paylaşmak, her şeyi iletmek, her şeyi bir şekliyle gündeme getirmek, bulunduğumuz yerden konum bilmek. Kendime de söylüyorum ben bunu. Sadece nacizane önerim, Özellikle toplum yararını faydalı bir iş yapıyorsanız, bir hekim, bir doktor, bir radyo yayıncısı, bir program yapımcısı, avukat, iki tane sayfanız olmasını şiddetle öneriyorum ben. Sosyal medya gizemliliği diye dijital okuryazarlık eğitimi almıştım yıllar evveliyatında. Kendi hayatımda bunu yapıp bunu oturtmayı başarmıştım. Şu manada iyi oldu. İki tane sayfanız var. Bu iki sayfadan bir tanesinde kendi ailenizi, eşinizi, dostunuzu, çocuğunuzu paylaşıyorsunuz. Bir diğerinde de sadece iş ve işle ilgili içerikler üretiyorsunuz. Bir sayfanın gizli olması, gizemli olması o kapıya kimsenin giremeyeceğini gösteriyor. Yani mesela ben şahsi sayfama örnek vereyim. İşte tanıdık olmayan, yüz yüze görüşmediğim, bağımın olmadığı, bir yerde karşılaşmadığım ailem, eşim, dostum, kuzenlerim şekliyle bir ilerleyiş atfettim. Bu birazcık daha güvenilirliği sanki artırıyor. Çocukların paylaşılması konusu çok hassas bir konu. Neden? Çünkü o platformda maalesef şu Epstein dosyasıyla beraber gündeme gelen çok farklı gündemler oldu. Birazcık daha herkes açık sayfalarda çocuğunuzu, özel hayatınıza dair gizemi korumaya yönelik basit bir koruma kalkanı oluşturmak bile bir önlem almak adına bir kavram.
10: Evet, şimdi çok özür dilerim lafınızı kesiyorum ama yapay zeka da çıktığı için biraz daha işte çocuklarını yaşlandırıyorlar işte ya da ultrason görüntüsünü atıp nasıl çocuk olacak gibi o yüz ifadelerinden bence çok çok zararlı şeyler ilerleyen dönemlerde gelebilir.
9: Evet, gerçekten zaten artık korkunç bir yerine ve yere doğru gidiyoruz. Yani yapay zekayı faydaya kullandığımızda İnanılmaz kolaylaştırıcı bir faktör. Mesleki anlamda bana çok şey kattı. Çünkü bir yere hazırlık, bir teklif vesaire süreçlerinde çok güzel işime yarayan pratik teklifler ve teknikleri oradan paylaşıyoruz AI teknolojisiyle. Onun dışında da dedik ki hani neden bu kadar görünür olmayı tercih ediyoruz? Yani görünür olmanın altında aslında psikolojik bir gerçek var ve şöyle. Şimdi baktığımızda bizim bir yerel ağımız vardı eskiden. Tam 1950'li-60'lara dayanan bir yerel ağdı. O neydi? Mesela biz İstanbul çapında bir araştırma yapmıştık. İstanbul'un yalnızlık haritasını çıkaralım diye. Soruyoruz işte insanlara. Farklı bilgilerle kıyaslamaya çalışıyoruz. Mesela sosyoekonomik farklılık, eğitimsel farklılık bir sonuç söyleyecek bize diye. Diyoruz ki mesela kendini yoksul tanımlayan, zengin olarak tanımlayan ve orta halli tanımlayan bir kitle var. Ne kadar yalnız hissediyor bu kitle? Orta hallilikteki durum eğer mahalle kültürünün içindeyse, hemşerilik derneğine gidiyorsa, belirli bir yaşın üzerindeyse, işte özellikle ben arkadaşlarımla bir Mevlüt'e gideyim, Yasin okuyalım, orada gruplarımız, bir kahve topluluğumuz var, işte erkeklerin kahvehane kültürü vesaire gibi. Orada ben yalnız hissediyorum deme olayı çok düşük. Yani orada hemşericilik kültürünü 1950'lerden sonra kırsaldan kente çok fazla göç ederken yanımızda getirmek zorunda olduğumuz bir şeydi bu. Mesela birinci ilk gelenler kuşak 50'lerde hiçliğin ortasında geldiler Anadolu'dan. Kırsaldan şehre taşınanlar, kimseyi bilmiyorlar. Herhangi bir nitelikli iş gücüne sahip değiller. Bu insanlar ya tarımla uğraşmış ya da çiftçilikle uğraşmıştı. İkinci nesil 60'lardan itibaren sosyolojik boyutuna baktığımızda işte mesela Sivaslılar bir yerde, Erzurumlular bir yerde, Trakyalılar bir yerde, Yozgatlılar bir yerde birbirini koruyup kollamaya başlıyorlar. Aslında ağ kurmak birlikte hayatta kurmak anlamına geliyor. Ve biz hep ağ kuruyoruz. Yani işte mesela nörobiyolojik açıdan da böyle bu. Antropolojik kökenimize baktığımızda da biz binlerce yıl ötesine gittiğimiz zamanda da takımları düşünelim. 100 kişi. Avcı toplayıcı topluluklarda işte 100 kişi aynı anda sürekli bir arada değildi ama 15-20 kişi oba şekliyle birbirini korumak, kollamak adına birlikte avlanmak, tehlike gelirse onu işte gıda, besin sağlamak ya da işte birisinin çocuğu vardı işte ailenin o takımın büyüğüne o çocuk bırakılıyordu, isim konuluyordu. Evet. Bu mecburiyetler komşu komşunun külünü muhtaçtırlar. Aslında bizim gelenekselde yaptığımız, bildiğimiz şeyler. Birazcık işte yeni kültürün içinde daha küresel kültürün içerisinde o eski birlikteliklerimizi yeni isimler de veriyoruz. Mesela network gibi, bir ağ kurmak gibi. Ama değişen şeyler oldu telekomünikasyon aracılığıyla. Mesela işte eskiyi yeni bir şey taşıma. Mesela iş bulmak için dijital dünyada hiç tanımadığımız insanlar var. Ama ilişki kurmayla ilgili farklı zaruriler var işte. Mesela biz bir şey üretiyorsak ürettiğimiz şeyle ilgili ihtiyaç duyduğumuz şeyi yine dijital dünyada buluyoruz. İşte eskisi gibi biz bunu hemşerilerden çözebilme, işte boyacım vardı hadi ona gideyim, boyacılıkla alakalı bir web sitesine gidiyoruz mesela. O döngü, insanın görünürlüğü işte sosyal ilişkilerde çok mühim mesele. Olmazsa yaşayamıyoruz filan. Ancak dijital dünyada birden fazla çözümleyemediğimiz, tam kalıbına oturtamadığımız kısmı yüz yüze bir klanlanmış bir beyin çalışma sistemimiz var. 1,5 milyar gibi rakamlar var karşımızda dijitali kullanan. Bir de şu var, artık yol oluyor. Yani yeni hal bu haline geldi. Mesela bunun bir kalıbı var. Beyin değişmiyor. İlkel beyin hala. 15 yıl önceki beyin neyse şimdiki beyin de bu. Biz bunun içinde şu an debelenip patinaj yapıyor gibi bir hissiyatım var. Yani ve işte kanallar değişti görünür olmakla ilgili. Eskiden işte o kahvehane, mevlütler, gün kavramı var diyor ya. Bir gün tabağını çözemeyeceği problem yoktur. Evet, gerçekten böyleydi gündelik hayatta. Yani mesela annelerimiz giderlerdi, orada bir amaç kısır yemekti. Bir kek, pasta, börek yemekti ama öyle değildi. Orada eğlenilir, oynanılırdı. Belli stres kanalları aktivasyona uğrardı. Bilimsel açıklaması bu. Çoluk çocuk bir araya gelip kaynaşırdık. Komşu Mehmet teyzenin oğlundan bir konuda ilham alırken Ayşe teyzenin kızı oyunda başka bir şey aracılık. Montessori dediğimiz kavramı biz sokaklarda öğrenmedik mi 80'ler 90'lar bu kuşak? Dolayısıyla şimdi bunun yoksunluğunu dijital platformda tehlikeli gibi görünen kısmı aslında şuradan ilerliyor. Evrensel olarak kişisel ilişki kurabileceğimiz çok fazla mecra azaldı gibi. Hele pandemiyle farkındaysak bu çok fazla.
10: İnsanlar uzaklaştı birbirlerinden.
9: Yani insan sayısı da belli. Ne kadar sosyalleşebiliriz? Belli bir güven sarmalında çok az sayıda insanla iş yapabiliyoruz. Ancak mesela bizim kaçıncı yayınımız bu? Bir güven atmosferi var ve birbirimizin artık tarzını da 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ve bunun verdiği bir rahatlık var. Ama medyada, sosyal medyada network işi yapan, işte Facebook'la başladığını ifade edeceksin, milat alalım. Orada işte 300 arkadaşımızın, 500 arkadaşımızın olması büyük bir şeydi o zamanlar. Sonra bir reaksiyon olarak aslında o kadar kişiyle arkadaş olduğumuzu zannettiğimizde altında genel olarak etki tepki olayı mesela like, beğenmek, yorum yapmak, alkış koymak, saniyede yaptığımız şeyler. Derin bağlar kurmuyoruz. Aslında network dediğimiz meselenin çok fazla alt dalı var. Güven köprüsü koymak, aracı olmak, o bağlamda bir A noktasından B noktasına meseleyi halleden kişi olmak, siz tanımadığınızda da tanıdığınız birinin aslında o network ağına dahil olduğumuzu düşünmek, o örgüler bizim o bildik, tanıdık, yüz yüze nesiller boyu getirdiğimiz hemşerilik, arkadaşlık, görünürlük, komşuluk, aynı iş yerinde çalışmak, aynı kafeye gitmek, oralarda takılma üzerinden daha rahat işliyor burası. Diğer türlü sayısız kombinasyon kadar karşılaşma yaşıyoruz. Birbirimizi sosyal medyasında işte mesela bir hayli işte takipçimiz oluyor. Etkileşim kurduğumuz, bunlar kısa anlık görünürlük hezeyanları. Sosyal etkileşimler. Belki bunu birazcık normalleştirdik. Yani artık bağ kuruyoruz işte ancak işte o bizim evet eski köye yeni adet gibi gelen bir karşı cinsten biriyle bir araya gelmek istiyoruz. Bir partnerimiz olmasını istiyoruz mesela. Bunun için işte görücü usulü annelerimizin ayarladığı birisini bulmasını beklemiyoruz. Dijital platforma, mahalleye bakmıyoruz.
10: Evet, bazı arkadaşlarıma işte nasıl tanıştınız diyorum, sosyal medyadan diyor. Ben şaşırıyorum, nasıl yani, görmedin mi? Göz göze bakmadın mı? Nasıl olabilir, nasıl güvenebilirsin diyorum. Güveniyor.
9: Çok tehlikeli gibi görünüyor ama şu an 64.6 oran biliyor musun? Çok yüksek.
10: Yüksekmiş.
9: Tabii özellikle yani international dil bariyerinin aşılması. Genişliyoruz aslında. Belki burada bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama hiç tanımadığımız birinin ama mesela bir LinkedIn'da işte birisi bir başarısından bahsetmiştir. Zorlu bir yoldan geçmiştir. Sonunda elde etmek istediği o başarıyı elde etmiş ve hiç tanımıyorum bu insana. Tebrikler yazdım mesela. Bir etkileşim yakaladım. Gerçekten takdir ediyorum. Mesela hemcinslerimin başarılarını kutlamak çok beni doyuruyor. Mükemmel. Benim kafamdaki network tanımı belki ne kadar organik ve doğalsa o kadar bana gerçek, samimi, bizden gibi geliyor. Yoksa aslında ama insanlar farkındaysanız artık network kurma meselesi, yani tanıdıklık esasına bağlı. Bir güzel olan bir şey takdir etmek, onur etmek. Orada bir kalbe dokunmak çok zor değil ama bunu bile mesela etkileşim ağı olarak sadece bir köşede izleyen, hiçbir şeyinizi yorum yapmayan, başarınızı takdir etmeyen. Ben şey diyorum, hadi biz yetişkinlere geçelim ama çocukların bir başarısı var. Küçücük minik kalpli bir çocuk, benim çocuğum, diğerinin çocuğu, arkadaşım, fark etmez. Orada bir minik kalp koymak birkaç saniyemizi alacak bir şeyken onu bile böyle bir artık köşeden sinsi sinsi izleyen bir kitle haline dönüştürüp sosyal etkileşimden çok etkilenen insanlar var. Geçen terapiye bir danışanım geldi. Dedi ki ben artık dedi sosyal medya yüzünden dedi size geliyorum. Sebebi dedim influencer falan değil. 3-5 bin takipçisi var ama şey çok kafaya takıyor. Yabancılar beni beğeniyor ama yakınlarım beni beğenmiyor. O kadar bu kitleyi ve durumu kendince içselleştirmiş ki. Bu da psikolojik bir anksiyete haline dönüşmüş. Yani bazı tavsiyeler istedi benden. Normalde psikoterapi seanslarında tavsiyelerde bulunmayız ama gerçekten bu duruma ihtiyaç vardı. Hani orada bir onay alma. Yani zaten hani
10: tam olarak da ben bunu soracaktım. Beynimizin neresini manipüle ediyor ki bu beğeniler? Çünkü ben bazı arkadaşlarımda şunu da görüyorum. Paylaşım saati var.
9: Evet.
10: Yani diyor ki işte hadi Allah diyorum bir şey evet atalım. Ya. Diyor ki hayır diyor 18 olunca paylaşacağım ben diyor. Yoksa beğeni gelmez bana diyor.
9: Evet.
10: Diyorum bunu nasıl yani? Tamam algoritmalar var, bir şeyler var falan ama sen bunu niye önemsiyorsun bu kadar?
9: Ya şöyle
10: görünmez diyor.
9: Ya da içerik üretimin karşılığında bir bedel kazanmıyorsa gerçekten önemsiz ama bu işi meslek haline getirmiş bireyler için önemli. Etkileşim
10: ama saatleri. Normal bir insan da
9: evet,
10: bence
9: normal bir vatandaşın beğendi beğenmedi. Yani bunu bir anksiyete haline getirmek ne kadar... Bak işte tam burada sorduğunuz sorunun karşı görünür olma ihtiyacı ve onaylanma ihtiyacı. 06 ve 012'sinde onaylanmamış, görünürlüğü kabul görmemiş, o evin içerisinde aslında var ama yoksun. Bu şekliyle büyütülmüş çocuklarda ve yetişkinlerde görünür olmak çok daha yüksek hale geliyor. Mesela şey de var. Ben de kendimi paylaşıyorum. Hepimiz paylaşıyoruz ama arka arkaya gidiği şey işte böyle sağa dön, sola dön, oradan poz ver, buradan bir yere Allah'tan o şeyle ilgili bir tanı yakalandı. Şu dudağı şöyle büzerek koyma pozisyonu vardı ya, çok böyle yetişkin, entelektüel düzey yüksek insanlarda da görüyordum. Sonra bir aforizma yayınlandı. Denildi ki ağzını böyle büzerek fotoğraf paylaşanlarda ağır psikolojik rahatsızlık, bilimsel gerçekliği gerçekten yoktu ama bir anda viral oldu o ileti. O ileti viral olup böyle insanlar sayfasına paylaşınca en azından entelektüel düzeyde gördüğüm, gözlemlediğim arkadaşlarım da şu dudak şu, yani bir yetişkin kadını ya da erkeği aslında gerçekten hoş olmayan. Hani bir tane şımarıklık yapayım diye koymuşsundur, o ayrı. Arkadaşların öyle bir toplu fotoğraf çekinmişsinizdir, o ayrı. Ama her fotoğrafta o dudağı büzerek koyan bir kitle vardı. Şimdi de işte bir onay alma çabası, görünür olma. Yani ben şunu soruyorum, kendinize sorun iç dünyanızda. Bunun cevabını ve yanıtını kendi kendinize verin. Neden görünür olmaktan bu kadar hoşlanıyorum? Şimdi bir tane fotoğraf koydun, iki tane koydun, üç tane koydun. Tatil fotoğraflarını koy, insanlar bence kıskanç ve haset kitle diye belirtilen kitlenin dışında ben çok takdir ediyorum. Mesela diyorum ki aa bir dakika işte Budva'da burada varmış, şu kafede varmış. Çok keyifli şey yapmıştım, takip etmiştim. Neden? Çünkü orada diyorsun ki ne güzel bak, seyahat ufkumuzu açıyor. Ama şöyle de bir kitle var. Hiçbir etkileşim yok. Kendisi fotoğraf paylaşmıyor. Bunlarla ilgili de psikolojik bir sanrı var. Bu da yani görünür olmaktan korkan ama sürekli insanları izleyen, takip eden, evet, böyle hani kapının arasından kapı dinleyen o teyzeler var ya, onların artık türeyen varyasyonları çıktı. Sosyal medyada gizli gizli sizi takip eden, hiçbir etkileşim vermeyen, bir kalp, bir beğeni, hiçbir şey yapma. Ama o insanın hayatında varsan ve ilk iletilerini o kişi olarak takip ediyorsan, arada bir kalbe basarak onur etmek, en azından başarısını, en azından çoluğunu, çocuğunu, en azından gündemde mesela ne dedim geçen yılında, hiç tanımadığım bir kadına tebrik mesajı gönderdim. Çünkü o kadar güzel bir varoluşsal öyküsü vardı ki çok takdire şayandı. Bunu bari yapabilelim diye düşünüyorum. Ama fazla görünür olmanın da altyapısında çok ciddi bir onaylanma, takdir edilme ve görülmeyen kimlikler olarak görüyoruz.
10: Şimdi şunu da yapıyorlar. Yine hadi kendi ismiyle açtı, takip ediyor. Tamam, ona okeyim ama sahte hesap açıp kötü yorumlar yapanlar biliyorum.
9: Gerçekten linç
10: kültürü. Diyor ki işte bu şöyle mi olur? Bu böyle mi olur? Yani benim çok kapalı konuğuma işte böyle hep kapalıları mı alırsınız falan. Yani sen orada onun anlattığı bir bilgiye odaklanmıyorsun. Oradan bir hani ben bir gelişeyim. Aa bak ne dedi ya. Çok önemli bir şey. Çocuklarla ilgili konuşuyoruz. Diyor ki bunun kıyafeti böyle böyle. Niye ona takılıyorsun? Orada ne anlatıyor? Evet, evet. Değil mi? Hiç kesinlikle. Ona bakmadan kötü.
9: Ve bunu fake hesaplardan yapabilecek kadar da aslında korkaklık bu. Neden? Şimdi mesela kendi hesabının adınla, sanınla, soyadınla bir sayfada alenen haddini aşmadan, sınır çizgini bozmadan yorum yapabilmek özgüven değil, cesaret konusu. Ben çok beğendiğim sayfalarda bu şekilde yapıyorum. İnsanlar beğeniyor, eleştiriyor. Kendi bildikleri, bilecekleri bir kavram. Ancak fake hesap açıp yapmak ayrıca bir korkaklık psikopatolojisi. Çünkü yani sen kendi varlığını ve varoluşunu adınla soyadına söyleyemeyecek kadar hayatı korkarak deneyimleyen biri olduğunu
10: gösteriyor. Vasfı yok ama vasıflı olan insanlara sen şöylesin sen böylesin. Yani böyle yapmamamız gerekiyor.
9: Ne kadar acı ki son dönemde özellikle bu fenomenlerle birlikte görünür olmanın arttığı ya da insanlar mesela biliyor musunuz son dönemde çok fazla insanlarda geçen gün bir bankanın fütüristik toplantılarına davetliydi. KVK gereği çok fazla resim vesaire paylaşamadım. Her neyse şey dediler. İlk önce banka o kadar fazla kredi kart patlamaları son 3 yılda yaşanmış ki artık insanlarda ve şey diyorlar. Bununla ilgili bir sosyolojik araştırma yapmışlar ve o araştırmada daha çok tatil moda ikonunu takip etme, kafe restoran sektörü. Şimdi bunun psikopatolojisini aktaran bir konuşmacı vardı, fütüristik. Dedi ki insanlar artık birbirlerinden etkileşim göre aslında mekanda ya da ortamda hiç keyif almadıkları anlarda dahi bir fotoğraf paylaşıp oradan çıkma, içerik üretme. Yoksa hani sen influencer değilsin, içerik üreticisi değilsin, bu alanda para kazanmıyorsun. Hani senin 3-5 tane kahveni komşu Ayşe, Fatma görmüş, görmemiş ne olacak? Yani bunun için kredi çekip ya da kredi kartını patlatıp tatile giden ve tatil fotoğraflarını abartılı şekilde paylaşmaya çalışan bir kitle var. Hani şey değil, insanlar kazanır, emektarıdır, gider, hiç seni beni ilgilendirmez.
10: Ama bunu gösteriş için yani kendini niye zora sokuyorsun?
9: İşte onun için
10: atıyorum bir yılda onun borcunu ödeyeceğine. Ya bırak gösteriş yapma yani.
9: Evet. Ve patlama noktasına geliyor işte kartları. Evet. Bütün o arabuluculuk sistemlerine düşüp gün içerisinde kartları yapılandırmak için arayan hukuk büroları sayısı artık o kadar fazlalaştı ki. Orada o bürolarda çalışan bir arkadaşım var, şunu ifade ediyor. Diyor ki yani artık diyor hukuk bürolarında yani aracılık, arabuluculuk yapmak adına 35-40 tane personel tahsis ediliyor. Neden? İnsanların kartları işte bu zevksel ve fuzuli tüketim diye geçecek argümanlar, işte tatilini paylaşmak için patlatılan kredi kartları, lüks mekanlara gidilen, işte burada da ayrı bir patoloji var. Yani görünür olmak ve onay almak. Bir şey varsa yap. Yani var olan hakkıyla yaşasın. Ya da şu değil. Sosyal medyada gördüğümüz hayatların tamamı aslında gerçekçi değil diye bangır bangır yayınlar yapılsa da, gösterimler söylense de insanlar gördükleri.
10: Zaten hepsi kusursuz, sürekli gülüyorlar.
9: Evet.
10: Böyle bakın fenomenlere, açıyorum, bakıyorum. Tatilde ay eğleniyorum. Hı-hı. Hiçbir zaman zaten ağladıklarını ya da üzgün olduklarını. Yani diyorum ki bir insan hiç mi morali bozulmaz?
9: Evet, evet. Yani. Ya şöyle de bir kavram var. Mesela bazen bir iki böyle Sezen Aksu parçasıyla beraber bir laf sokan tayfa da var. Ben onu çok irite ve mide bulandırıcı buluyorum. Kaba tabirimi sevgili izleyenlerimiz lütfen bağışlasınlar. Şöyle yani mesela kendi cesaretsizliğini ya da birine söylemek istediği ifadeleri yüzüne ya da telefonda söyleyemeyip sosyal medyadan klavye kahramanlığı, yani laf sokan ifadeler, ibareler, bunlar sizce de artık çok eskimedi mi? Ya da artık çok varoş, çok nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama gerçekten çok varoş bulunmuyor mu? Yani gerek var mı bir insana sosyal medya üzerinden? Mesela o insanları takip etmek çok şey geliyor, komik geliyor. Ya da şöyle bir durum, mesela çok net ifade edeyim. Bir ay evvel bir çifte terapi yapmıştım boşanmak üzere olan. Ailelerinin psikoloğu konumunda sınıfında olduğum için ve küçük yaştan itibaren de onların işte şeylerini takip ettiğim için, lisede eğitim koçluğu yapmışım, üniversite süreçlerine kaygan kısede, yani ailelerini bildiğim bir şey. Herkes açık sayfamdan takipleşiyoruz. Henüz işte terapiye gelmeden çok sansasyonel bir boşanma gerçekleşti bu arada. Kavgalar, dövüşler, kılıçlar kınından çıktı. Hemen onun bir hafta öncesinde sosyal medyaya yansıyan öyle güzel fotoğraflar vardı ki, işte çift ayakkabılar, birisi çalıyor, birisi söylüyor, karı koca. Ondan sonra kocam da kocam. Yani o kadar üzüldüm ve şaşırmıştım ki. Aslında şaşırdığım nokta şu. Beynimin gördüğü kare... onların çok mutlu, birbiriyle uyumlu, aşırı eğlenceli bir çift olduğu, çocuklarıyla beraber muhteşem bir aile görüntüsü. Ama bir hafta sonra karga tulumpa, bir terapi seansı, terapi seansında duyduklarım, çocuklara verilmiş ruhsal zararlar, böyle hani diyorum ki yok artık filan, yani işin psikoloji kısmında bile şaşkınlık yaşadığımız evrelere giriyoruz. İşte... Ha şey değil işte, sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın. Evet, inanıp inanmamak kişisel seçim ama orada bir görüntü var. Orada bir sahne ve kare var. İster istemez de biz o sahne ve görüntüye inanıyoruz. Ama ya böyle birazcık eğlencesini kullanmak sosyal medyayı belki de. Yani bir gör geç, çok fazla anlam yükleme. Yani beğenilmiyor diye bir anksiyete yaşayan kitle var. İletilerin beğenilmiyor diye. Artı... kredi çekip tatile giden bir kitle var. İşte senin hiç kimsenin umurunda olmadığı bir story'ne müzik seçmek için 15 dakika zaman harcayan insanlar var. Hayatımız bu kadar ucuz ve bu kadar zamanımız bol değil. Hepimize eşit armağan edilmiş 1440 dakika var. 24 saate tekabül ediyor. Ancak hayat saçma sapan bir story'ye 15 dakika müzik seçimiyle uğraşacak kadar uzun bir yol ve yolculukta değil. O yüzden lütfen ve lütfen çok umursamayın. Eğlence amaçlı bir miktar girin, çıkın, eğlenin, bakın ama saatlerce insanlar ne yapmış? Yapay yapay fotoğraflarından mutluluk senaryoları üretme. Bir de şey de çok net. Bir yerde bir insan neyin çığırtkanlığını yapıyorsa aslında orada problem var demektir. Mesela çok fazla kocam da kocam diyen bir kitle var. Bunun çırtkan, bakın çok güzel eş, çift, partner olmak, sevgili olmak, tamam. Ama sadece dünya ondan ibaret. İşini koyarsın dengede, arkadaşlığını paylaşırsın. Ya da mesela sadece işinin çırtkanlığını yapan bir kitle de var. Bunu da yani doğru buluyorum, yanlış mı bana göre, sana göre, göreceli bir kavram. Ama neyin bir noktada çırtkanlığı yapılıyorsa... İşte orada mevcut bir problem var demektir. Ya da hayatımıza yatırım yapalım. Hayatımızla ilgilenelim. Başkalarının perspektifinden, dünyasından, yaşam tarzıyla ilgilenmekten kendi hayatlarımızın içine gerçekten bakamaz olduk.
10: Evet.
9: Yani bu da çok üzücü değil mi?
10: Yani böyle hep izleyeyim, ay o ne yapmış, bu ne yapmış diyoruz ama kendi hayatımızda ne yapmış?
9: Mesela bir story atıyorsunuz. Ben atıp çıkıyorum, tamam, çünkü mümkün değil onu artık anlamlar yüklemek. Fakat saniyeler içerisinde sizin yaptığınız şeyleri takip eden bir kitle var. Bu da çok şaşırtıcı. Hadi ki senin dolu vaktin onun boş vaktine denk geliyor ama neden bu kadar çok takip? Neden? Ama işte çok da takip edilecek şeyler yapma. Arkadaşım, orası benim sayfam. Orası benim gizli alanım. Özellikle şahsi sayfalardan bahsediyorum. Sen takip et, etme. Sevdiği bir alan. Yorum hakkına da sahip değilsin. İşte hayatın içerisinde denge dediğimiz nokta burada devreye giriyor. Yani geçen gün gördük, çok ünlü bir sosyal medya fenomeninin elinde patlayan olaylar silsilesi. Allah'ım, yani hiçbir şey devletten daha güçlü değil. Sen orada yargı makamını da alabora ederek bir güç ve gövde gösterisi yapmaya kalktığında, işte bunu isim vermeden, isim zikretmeden ilerleyelim. Bir sürü sosyal medya fenomeni zaman içerisinde patlıyor. Yani gerek yok bu kadar aşırı alanda var olmanın psikolojik altyapısı. Ben şunu da aslında birazcık yorumlarken dikkatli ifadelerimi seçmeye çalışıyorum. Çok güzel buluş yapan insanlar var. Bakın, yurt dışında uzun yıllar kaldım, doktoramı da orada yaptım ve şunu gözlemledim. Filtre yasağı dediğimiz olaylar var. Bizim ülkemizde maalesef cinayet olaylarından tutun, kadını kesenler, doğrayanlar, çocuk o kadar yaygınlaştı ki ve insanlar artık maalesef bunun olağan bir şey olduğunu zihinlerince kanıksıyorlar. Bunu geçiyorum, bu ayrı bir konu. Bir buluş yaptı mesela ülkemizde. Çok kıymetli bir bilim insanı, isim soy ismini zikretmeyeyim. Dedi ki ertesi gün saat 13'te canlı yayında kanseri tamamen ortadan kaldıracak net bilimsel, ki adamın bilimsel çalışmaları buradan Ankara'ya yol olur. O kadar kıymetli bir bilim insanımızdı. Saat 11'de evinde ölü bulundu. Şimdi diyorum ki biraz mahremiyet, yani çok iyi bir buluş yapabiliriz. Pek çok asansör mühendislerimiz vesaire vesaire. Çok derin konulara girmek istemiyorum yayında. Ya da ünlü buluşlar yapan genç insanların başına pat diye bir şeyler gelebilme ihtimali olabiliyor. Olabilirlik konuşalım yayında olmamız hasebiyle. Dolayısıyla konuyu şuraya bağlamak isterim. Biraz gizem, çok güzel bir buluş mu yaptın? Lütfen bunu bilimsel çerçevelerde iyi bir ortak zemini oturtmadan yayma. Ne zaman ki biz çok popüler olma algımızın önüne geçemediğimiz takdirde zımbığı yiyoruz. Kaba tabirle. Yapmayalım ya. Yani bu kadar gözünün, tamam, ol, seni bir kitle takip ediyor. Harikasın. En iyi sensin. En mükemmel sensin. Şu işte çok meşhur bir isim vardı. Patladı. Kadın içi hapse girdi. Çoluğunla çocuğunla. Ne? Kimsenin o kadar psikolojini toparlayacak. O günler bir daha geri gelecek mi? İşte arkasından işte ölüm olayları. Yani bu kadarına gerek var mı? Yani insanlar senin iyini de kötünü de görecekler. Eninde sonunda alkışlamayacaklar. Ve bu kadar görünür olmanın altında en çok hangi his var biliyor musun? Değersizlik duygusu. Yani. Birileri beni görsün. Gör. Sen de gör, o da görsün. En iyi benim. Tamam arkadaşım, en iyi sensin. En mükemmel sensin. İşini en iyi yapan, en güzel, en zengin kocaya sahip olan, mükemmel üstün zekalı çocuklara. Bu değil ki konu. Yani günün sonunda başını yastığa yalnız kavuyorsun. 2 metrelik beze dolanıp tek başına mezarda uyuyorsun. Bu kadar hezeyanı.
10: Hatalardan pay da çıkartmıyorlar. Yine aynı devam ediyorlar.
9: Evet.
10: Yani böyle altınlar böyle bir sürü sonra da işte kiralık diye çıkıyorlar.
9: Evet.
10: Mi acaba? Ama niye gösterdi?
9: Evet. Niye gösterdi?
10: Tam kiralık diyelim hadi.
9: Neyi kimi kanıtladın?
10: Evet.
9: En zengin sensin. Ne oldu? Pat diye enselendin. Tak tak tak, altında bir sürü olan olmayan sansasyonel haberler. Magazinin eline çok ciddi bir argüman verdin. Yani hani şey diyorlar ya, hırsızın hiç mi suçu yok? Tabii ki var. Yani artık şeye de döndü olay. Yani enteresan da bir kitle var ya. İnsanlar gerçekten bazen bazı sadece psikolojik bir altyapı nasıl diye çok ünlü paylaşımların altındaki yorumları okuyorum. Böyle hızlı hızlı. Ülkemin insanı gerçekten tertemiz delirmek üzere. Altına yazılan yorumlar da, şimdi siz bir yere yazdığınız yorum zeka seviyesi ve konuşma biçiminizle alakalı bir ipucu veriyor oraya ve alenen isim soy isimle beraber, yani bir doktor mesela estetik cerrahının altına öyle enteresan yorumlar yazıyor ki bazı kadınlar. Diyorum ki ya, sayfasına dokunuyorsun, kadının ismi, soy ismi, adresi, iş yeri, mekanı. Diyorum ki Allah Allah, bu artık cüretkarlık değil, bu cesaret değil, bu artık farklı bir varyasyonu. Yani adama orada alenen başka teklifler var. Yani bakın, sosyal medya insanı rezil eder, vezir de eder kavramları artık çok klişe, oralardan çıktık. Biz dilimize, ruhumuza, özgünlüğümüze sahip çıkmalıyız. Özgürlükten bahsetmiyorum, özgünlük. Yani bu kadar açık alanda kendimizi açık etmek, yazdığımız yorumlar, yaptığımız girişimler, eylemler, bunların hepsi çok sağlıksız zihinler olarak kaydediliyor ve çok cüretkarız. Yani adamın plastik cerrahın altına bir doktor, fenomen bir doktor içerik üretiyor. Yani yorumlar dehşet. %90 evlenme teklif edenler mi isteriz? Adam orada evli barklı, ondan sonra şeyi var, yani bir hayatı var, bir çok şaşırıyorum. Yani bu kadarı cüretkarlık değil, artık bir akıl tutulması yaşıyoruz.
10: Kesinlikle. Herkes her şeyi söyleyebileceğini, her şeyi yapabileceğini evet, sanıyorlar. Evet.
9: İfade özgürlüğünün de tanımı bence bu değil. Öyle değil mi?
10: Çok karıştırdık bence yani, o kavramı artık evet, biz yani.
9: Birine hadsizce yorum yapmak, özel hayatını dil uzatmak, dalga geçmek, linçlemek. Yani bunlar değil.
10: Bir de ben şunu da düşünüyorum. Hı-hı. Yani hiç mi bir gururun ya da bir hadi bir egolan yani ya ben buna mı yazacağım evet, de bari evet, o bile evet, bir şey. Ama evet, yok. Gurur da yok. Yok, kaybettik bence bu değerleri.
9: Evet, evet.
10: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, sosyal medyada o ulaşılmaz hayatları görüyoruz ama izleyenler olarak onların psikolojisi nasıl etkileniyor? O yetersizlik hissini hissediyorlar ya, hani borç alıp işte tatile evet, gitmeler.
9: Evet, muhteşem.
10: Onlar için neler söylersiniz?
9: Kesinlikle. Ben de diyorum ki mesela yani sahip olmadıklarımızı hayıflanmak yerine sahip olduklarımızın şükran duygusuyla hayatı güzelleştirmemize bir seçim. Şunu yapabilirler bu bağlamda. Mesela genç kızlarımızı şu anda gözlemliyorum. Herkesin enteresan bir şekilde zengin koca, zengin sevgili, zengin partner bulma arayışı var. Ya ve bu korkunç arttı. Yani işte bize süspanse edilen el altından o diziler aracılığıyla. Herkes Türkiye'de bakın %85 kitle asgari ücretle çalışıyor şu anda. Yani bu ülkenin yani 3'te 2 kişisinden biraz daha fazla rakam demek. İstatistiki rakama vurduğumuzda. Şimdi böyle çalışan kitlelerde yani azınlık oran orta düzey gelirin üstünde olan. Ki öyle işte bir gecede 30-40 bin 50 bin hesaplar ödeyen. Şimdi Bodrum Türkbükü'nde hevesleniyor genç kızımız. Ben de diyorum ki emek vererek kazanarak alnının terinle inşa ettiğin bir hayatın olsun. Bunu inşa et. Ondan sonra 7 değil 72 düvel cihan alemi gez. Hiç kimsenin sana diyecek bir söz yok. Diyenler de zaten desinler. Sen çalmadan, çırpmadan, kimsenin kul hakkına girmeden ananın ak sütü gibi kazandığın paranla tatile mi gidiyorsun? Paylaşıyor musun? Ya helali hoş olsun, paylaş. Kimseden yani bir şey yap. Ama şöyle bir kavram var. İşte o kadar böyle bir zengin, yani dikkat ettin mi? Estetik yaşı şu anda 17 yaşa kadar düştü. Allah'ım, plastik cerrah bir arkadaşım var, çok yakın dostum, selam olsun buradan da. Diyor ki Gülsüm 17 yaşında bir tane şey var diyor, zaten belli yaş aralığında yasak da işte geldi almadık diyor. Mesela 18 yaşında annesinin iki tane çeyreğini gizlice çalıp gelen kitleyle karşılaşıyoruz diyor. Yani sonra diyor bana şeyde itiraf, kızım niye böyle bir şey yapıyorsun yani yapmayalım. İşlem bitmiş olmuş, biliyor musunuz ben işte annemin iki tane çeyrek altını vardı, onu ondan gizlice aldım diyerek. Yani ne, dudaklarına dolgu yaptıracak. Yani 20'li yaşlarda
10: yine botoksa, sosyal medyada görüyorlar.
9: İşte evet, çünkü şu algılanıyor, şöyle bir alan var, şöyle bir kitle oluşuyor. Ruhuna, hayatına, benliğine, eğitimine yaptığın katkı çok fazla görünmezken İşte botokslu suratın yapılsın. Ben saygı duyuyorum yaptırmak isteyenler. Dolgu dudakların jawline mı işte askılar mı neyse bunlarla yapılan şeylerle daha görünür olmak. İşte meme büyütme, popo genişletme ameliyatları. Bunlar artık insanlar kredi çekerek yapıyorlarmış bunları. Diyorum ki bakın biz ne zaman ki beyine yaptığımız yatırımı kaç tane insanla son dönemde okuduğunuz kitabı tartışır hale geldik?
10: Sıfır. Çok az. Daha bu sabah konuştuk ofiste, ya hiç kitap okumuyoruz falan gibi.
9: Dikkat okumuyoruz. Seviyemiz de düştü ya.
10: Evet.
9: Neden? Bu çok fazla kaydırmalardan mütevellit, aşırı görsel varyasyona muhatap olan beynimiz artık okuma evet, konusuna ciddi dikkat ve odaklanma problemi de yaşıyor.
10: O sabrımız da yok. Yani anladım. YouTube'da falan böyle çarpı 2x yapıyoruz evet, ama kitabı evet, okurken yapamıyorsun yok, yani. Tabii. Orayı kaçırdım, burayı kaçırdım, atlaya atlaya.
9: Otak vebamız yaptım, haline geldi.
10: Evet.
9: Kaç insanın sohbetiyle çoğalabilir hale geldik? Çok az. Artık mekan paylaşımları, artık gündemde var olan çantalar, kılık, kıyafet, saç, yenilen yemekler, içilen kahveler, ortam resimlerinden bir tık öteye kendimizi geçirmek adına geçilemeyen bir hayatlar inşa ettik. Bu bağlamı özetleyecek olursam şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Beden algısı zihin algısının çok çok önüne geçti. Yani genç kızlarda, tenzih ederim tüm izleyenlerimizi, genç hanımefendilerde inanılmaz düzeyde bir boşluk doldurma. Ben de diyorum kendi hayatına emek ver. Yani oranı buranı şişirtip zengin partner, zengin koca bulma hevesini ben kendi hayatımı nasıl daha kaliteli inşa ederim? Ben kendi hayatımda varoluşumu nasıl daha iyi gösterip kanıtlarımla yaptığımda eyvallah olmayan bir hayat kuracaksın kendine. Buna yap güzel kızım diyorum yatırımını. Buna yap eğitimini harca, master'ını yap. Hocam ülkede okuyanlar da bir şey yapmıyor. Hayır öyle bir dünya yok. Oku, gelişimini yap. Bir yerlerde katkı sağlayacak alanlarını aç. Bir şey olmazsa öbür şeyin yaşam enerjinle senin hayatına kattığı evrensel faydayı sen dahi tahayyül edemezsin. O yüzden çok fazla bu. Yani dediniz ya hani işte oradaki yetersizlik hissi görüyor. İşte yapay yapay ilişkiler. Gördüğünüz üzere patlayan olay altınları biz şey aldık. Kaç tane genç kız ben de böyle güzel olayım. Ben de böyle albenisi yüksek bir kız haline geleyim de ben de böyle zengin ama varoş ama keko ama erko yani böyle gözleri fıldır fıldır düğünde yani her şeyin zarafetiyle olanı çok güzel. Nezaketiyle olanı çok güzel. Güzellikle olanı sana ait olanı çok güzel. Olmayan yaşamlara göz kırparak ahlanarak vahlanarak. İşte bizim bir böyle kocamız olmadı ki. Öyle bir kocamız olmasın zaten. Kamera önünde paylaşılan o şeylerin hiçbirisi çok iddialı bir ifade ama pek çoğu diye düzelteyim. Pek çoğu gerçekliği yansıtmıyor zaten. O aşkların, o işte bin bir güllerin şeylerin hep senaryo önü. Kamera önü. Gerçekliği olmayan kavramlar. Ya da böyle bir şey yok yani. Tutup da herkesin sevgilisi her gün herkesin kocası her gün 101 tane 500 tane gül göndermiyor şu ekonomide bahsediyoruz Allah aşkına bir market poşeti içinde 3-5 tane malzemenin olduğu şeyin 1000 liralar tuttuğu bir ekonomide yani hangi kafayla biz bunlara aşık atıp kendimizi yetersiz hissediyoruz ama çok öyle bir kitle var kızlarım lütfen kendinize yatırım yapın. Zengin koca bulma hayalleri ya da o dizilerde süspansa edilen aslında asıl gerçekliği olmayan alanlarda yarış yaptığınız, bedeninize yaptığınız yatırımı lütfen ruhsal yatırımınıza önem vererek yapın. Eğitiminize katkı sağlayın. Hocam bir şey olmuyor. Hayır, çok şey olur. Sen yatırımını yap. İşinde, aşında, bilgeliğinde bir yıldız, bir star edansıyla parla bakalım. Kazanabiliyor musun, kazanamıyor musun? Kafanı, beynini kullanacağın yatırım alanlarını gencecik yaşında göğsüne, göbeğine, dudağına, yanağına, saçına yaptın. Ya şey değil, yani şu saçı 50 tane renkle değiştirebilirsiniz. Gözünüz o kadar değiştik ki, o kadar herkes birbirine benziyor ki. Artık gerçekten yani yolda gördüğümüz insanlar olurken o sanıyoruz. Hani biz Çinlileri hepsi birbirine benzediğini zannediyoruz, öyle bir algımız var ya. Şu anda Türk kızlarını da artık o halde bulmaya başladık. Yani bu kadarına gerek yok. Kendinize yatırım yapın. Varoluş zenginliğinizi ve amacınızı kendi kazancınız olarak nitelendirin. Ondan sonra muhteşem hayatlarınızı paylaşın gitsin. Kimsenin onda gözü yok ama işte zengin partner, zengin koca, bize süspanse edilen, el altından dayatılan o idealarla süslenmiş yaşam biçimlerinin hiçbirinin gerçek olmadığını şu son gündemde patlayan olayla da görmüş olduk.
10: Kesinlikle. Ben hep şöyle diyorum yani mesela atıyorum birinden bu bilekliği isteyeceğiz. Hı-hı. Sen bunu alabiliyor musun? O zaman iste. Hı-hı. Yani senin o gücün varsa ben zaten kendimi alabilirim diyebiliyorsan isteyebilirsin. Başkası da alabilir. Ya da evet. Git kendin al.
9: Evet.
10: Hep böyle diyorum ben. Hep
9: en güzeli kendin almak.
10: Evet.
9: Kendin yapmak. Kesinlikle. Kendi ayakların üzerinde durmak. Varoluşunu göstermek. Kendine yatırım ve katkı sağlamak. Yani her şey kitap okumak değil. Hayatın içinde de örnekleri çok fazla var. Bilgeliğimizi bu deneyimlerle de artırabiliriz. Ancak okuyan beyinlerle okumayan beyinler arasında da çok ciddi fark var gerçekten.
10: Burada şuna da değinmek hı-hı. istiyorum. Şimdi sosyal medyadan işte böyle TikTok gibi, Instagram mecralardan. Gibi mecralardan evet. Kolay para kazanıldığını hı-hı. düşünerek direkt hı-hı. ben sosyal medyacı olacağım, ben fenomen olacağım hı-hı. diye çıkıyorlar. Hı-hı. Şimdiki gençlerde hı-hı. biraz bu var. Ya işte diyor ki ben diyor 8 saat çalışarak diyor şu maaşı alacaksam hı-hı. sosyal medyadan bir videodan şu kadar reklam yaparım şunu alırım hı-hı. gibi düşünceler oluyor. Bunlar hakkında neler söylersiniz?
9: Bununla ilgili çok ciddi çalıştığım 8-10 tane hatta 2 tanesi international fenomenler oldu. Şunu gözlemledim onlarda. Çok ciddi sağlık problemleri başladı. Ve terapi destek süreçlerinde tanıştık biz bu fenomen. Ya yani genel ismi böyle olduğu için ben çok da o kavramlara değinmek istemiyorum, açılımlarına dair özellikle. Influencer diye içerik üreticisi olarak para kazanan iki tanesi çok ünlüydü. O kalan 8 tanesi de yerelde ünlü kişilerdi. Çok ciddi ruhsal bozukluklar yaşadığını, uykularını yitirdiklerini ve uyku düzenlerinin bozulup iştahlarıyla ilgili çok problem. İki tanesi ise çok ciddi zayıflayıp hiçbir şekilde iştah kesilmesinden mütevellit anoreksiyaya dönüşen bir iştah problemi yaşadı. Birkaç tanesi durduk yere duygusal açlık sebebiyle sürekli yiyip içip ciddi bir kilo alımıyla beraber hayata küstü ve bu alandan çekildi. Dolayısıyla baktığımızda akıl ve ruh sağlığımız 2040'larda uzmanlar diyor ya bizleri delirterek öldürecekler. Ruh sağlığımıza çok ciddi yatırım yapmamız gerekiyor değerli dostlar. Bunun sebebi de sağlıklı beden, sağlıklı ruhta oluyor. Zihin, beden birbiriyle sibernetik, yani eş güdümlü çalışır. Sağlıklı bir zihinse düşünme yapısı, beden de sağlıklı oluyor. Bedeninizde bir çöküntü, çökkünlük, enerjisizlik, mutsuzluk, depresif hal varsa yine psikolojimiz çok etkiliyor ve bozuk bir zihinle devam ediyoruz güne ve yaşama. Şunu ifade edecek olursak, hiçbir şey sizin gece uykularınızdan daha kıymetli değil. Evinizde içerik ürettiğiniz için maddi bedeli 1 milyon TL'ye ulaşan ürünler var. Ama bunların hiçbirisini kullanacak yaşam enerjiniz kalmamış. İştah seviyeniz berbat, uyku düzeyiniz yerle yeksan olmuş. Ruh sağlığınızla insanların sizinle ilgili yaptıkları linçleri, eleştirileri okumaktan anksiyetenin bir tık ötesinde panik atakla oh mis. Ne oldu? Gelinen noktaya bir bakalım. Banka hesabında seni güvende tutacak 3-5 milyon paran var. Çalışarak da elde edebilirdim bunu. Ya da olmayabilir. Bugünün insanları, bugünümüz coğrafyasına, tüm ülke anlamında international bir bilgiye ifade edecek olursak, gününüzü, haftanızı, ayınızı ve 3 aylık kiranızı ödeyecek şekliyle gelir gider dengenizi, yani bir maaşınız var bir de kiralık eviniz var. Kiranızı ödeyeceğinize dair bir kaygınızın olmadığı ve maaş düzeyinizde ortalama bir hayatı yaşayabileceğiniz yaşam dengeniz varsa burada sosyoekonomik anlamda orta düzeyde yer alıyorsunuz. Psikolojik açılımı bu bunun. Ancak siz bir gün çok kuvvetli yüksek harcamalar yapıp saçma sapan işte alkol, kumar bağımlılığı. Ya şu ocaklar yıkıldı, evler söndü, insanların memuriyetleri bitti. İnanın son 5 yılda bu coinler yüzünden, iddia tarzı oyunlar yüzünden, dijital bağımlılıkla gelişen, daha iyi hayatlara özendiği için evini yuvasında atan, memuriyetini kaybeden, işinden atılan, soruşturma geçiren binlerce insanla çalıştım.
10: Hep daha fazla, daha fazla diye hırsla böyle kendilerini bitiriyorlar.
9: Yani mesela çok yakın bir zamanda koskoca bir market işleten bir danışanım, hiç fazla spoiler vermeden ifade edeyim mahremiyet gereği, ev gitti, arabaları gitti, koskoca güzel kazanan iyi bir lokasyonda ve onları böyle çoluğunu çocuğunu onlar belli bir yaşa varana kadar rahat idame ettirebilecek yılların 20 yıllık ticari birikim eridi. Sebebi ne biliyor musunuz? Dijital oyunlar, o iddia dediğimiz o platformlar bitti. Yani altyapısını geliyorum. Nedir bunların bu kadar? Daha fazlası. Daha fazla değerli hissetmek. O lüks otele gitmek. O kahve içilen mekanda bulunmak. O lüks kıyafetleri veya çantayı takmak. Bu mu hayat? Bunlardan mı ibaret? Yani ruh sağlığınızın bozulduğu, hayatınızın alt üst olduğu, uykularınızı yitirdiğiniz, sağlığınızı, mental ve fiziksel sağlığınızı yitirdiğinize değmeyecek olduğunu hep deneyimleyerek yaşıyor insanlar. Değmezmiş hocam diyorlar. Çok pişman o. İş işten geçti işte.
10: Evet, zaman geri gelmeyecek.
9: Evet. Ve bunu idrak etmek de bu kadar zor değil aslında. Örnekleri var. Dijital bağımlılıkla ilgili şu anda has safhada bir çalışmalar var ülkemizde. Neden? Çünkü insanlarda o yetmeme hissi. Daha fazlası, daha güzeli. En iyisi tamam kardeşim, en iyisi sensin, en güzeli sensin. En yakışıklı koca sende, en güzel kadın sende. Sen. Bu kadar narsizmi besleyen bir coğrafya da henüz inşa edilmemişti. Hatırlar mısınız? Mesela biz Arkadaşlarımızla oynardık. Herkesin evi birbirine benzerdi. Sobalı evlerde büyüdük. Kaloriferli ev sayısı azdı 80'ler 90'lar kuşağı. Sonra en varlıklı arkadaşımız da öğlen salça ekmek, çikolata ekmek, işte ne varsa evde peynir ekmek, yani onu da ikiye bölerdik. Elimizde bir salatalık oyuna devam ederdik. Onun da hayatı oydu. Onun da bizim de hayat. Şu an çok ciddi bir sınıfsal ayrım da var. Yani orta seviye bir çocuğun gittiği okul, aldığı eğitim, hayatını inşa etme biçimiyle üst düzey sosyoekonomik ve kültürel seviyeye sahip bir çocuğun yetiştiği ailede çok ciddi sınıfsal ayrım var. Arkadaşlık ayrımı var. Mesela çocuklar diyor ki, yani nasıl biz bu yaz denize gitmeyecek miyiz? Gidemeyeceğiz. Bir denize gitmenin maliyeti var artık. Ancak ufak mutlulukları güzel alanlarla değiştirmek. Ben şey çok şaşırmıştım. Bak, bundan 15 yıl önce Amerika'da koskoca CEO'lar metroyla ulaşım yapıyorlardı ve su termoslarına evinden suyunu, bak sırt çantaları var insanların. İlk şey yaptığımda acayip şaşırmıştım. Yani mesela şirketlere eğitim vermek için görüşüyorum doktora yaptığım süreçte. Adamın

0: senin elinde. Gidemiyor musun hocam? Sen de oturduğun yerden tatillere gidip de güzel akıl veriyorsun. Bu değil arkadaşım, bu değil güzel dostum. Anadolu'da rahmetli babaannemin sık sık zikrettiği güzel bir ifade vardı. Hoş da bir deyim. Gelin nalına göre salın. Çok beğenirdim bu ifade. Yani ayağın yorganına göre uzatmak deyimi bizce yanlış anlaşıldı ama. Yani imkanlar dahilinde bulunduğun alanı en güzel şekliyle donatmak. Küçücük bir balkonun mu var? Birkaç saksı çiçek ek, birkaç şey boya. Hiç yeteneğin yoksa boyanmış olanı uygun mecralardan orayı çiçek haline dönüştür. Avrupa'da evler küçücük küçücük, kimsenin lüks arabaları. Şu İtalya sokaklarına bir tane gidin bakın. Ha hocam, oturduğun yerden iyi de, şey değil, gerçekten öyle. Yani ben 10 yıl öncesinde gitmiştim. Yakın zamanda giden arkadaşım dedi ki, daha bir hafta önce geldi. Gülsüm dedi ya, inan sokaklarda bak ayrı bir kitle var, onlar ayrı dedi. Toplumun dedi 80'e 20 Pareto kuralı. Yani çok lüks, çoğunun arabası külüstür ve dökülüyor. İnsanlar işten çıkıyorlar, bir yerlerde oturup birkaç şey içip evlerine gidiyorlar. Lüks evler, lüks mekanlar, lüks araçlar yok. Yaşamak için çalışıp, çalışmak için yaşama deneyimini ben orada gördüm diyor.
1: Gerçekten mutlu
0: saatleri var, mutlular, yüzleri gülüyor. Siz biz gittiğimizde şey diyor, ya bir aceleniz var, niye bu kadar huldur huldur, şefi çağırıyor, şefi öyle piş, gel. Yani nerede bizim yemek? Evet. Dedi ki adam geldi artık sinirlendi. Ya dedi akşam yemeği değil mi dedi. İtalya'da çok meşhur bir restoran. Biz de yetişemiyoruz size. Niye bu Türklerin de aceleciler yiyorsunuz? Ne gerek var buna dedi. Akşam yemeği. Buradan bir yere mi yetişeceksiniz? Tur programınıza mı? Hayır dediler, akşam yemeği için buradayız. Evet tamam, ben de ortamdayım. Yani niye o kadar acele? Bir tadını çıkarın. Bir keyifle yavaş yavaş yiyin. Bir yaşamın yani buranın yeni geldiğiniz bir restoran tadını çıkarın. Yok arkadaş, haldır huldur hayatlar. Çok kısa filmle seyreden 1.5-2x hızında YouTube izlemesi gibi hayatlar, hayallerimiz zengin koca, zengin partner bulma arayışı. Bu değil ki hayatın özü ve özütü. Kendine yaptığın yatırım işte çok güzel bir soruydu. Onu izleyen kitle de o değersizlik ve yetersizlik duygusuyla hemhal oluyor. Ne yapacağız peki?
1: Evet, ne yapalım? Ruh sağlığımızı nasıl koruyalım bu dijital çağda?
0: Uzak kalın ya da kapatın demek inanılmaz boş bir bahis.
1: Bir de çok zor yani. Elimizde sürekli bu varken illa ki.
0: Var, evet. Evet. Ama şunu yapabiliriz, şunu yapabiliriz. Çok böyle hayatına imrendiğiniz, takip etmekten kendini alıkoyamadığınız, çok ünlüleri takip ediyor. Genç kızlar, genç adamlar, böyle kadınlar. Yani oturdu mesela kadın ey hanımı. Arkadaşım sen yani bir fenomenle yarıştırma kendini. Gerek yok onun hayatı ona... Ya da bir fenomenin yalandan sahte sahte kocasının aldığı çiçekten dolayı kocanla aranı açma. Hayatınızı daha realite çerçeve bağlamında ben bugün yaşantıma nasıl güzellik katabilirim? Var olmayanın sancısıyla, gidemediğin tatille, içemediğin o lüks kafedeki paylaşamadığın fotoğraf enstantanesiyle değil de bugün bu bir bardak suyu şükranla ve sağlıkla içmenin huzuruyla, akşam evine marketten aldığın bir sebze yemeğini böyle güzel bir sunumla, en iyi tabaklarda eşine, çoluğuna, çocuğuna huzurla, sağlıkla, keyifle yedin o yeşil fasulye var ya, senin çok daha büyük şekilde hayatını koruyan, huzurunu idame ettiren bir kavramken, insanları restoran fotoğraflarına imrenerek geçirdiğin bir ömrü yeğlemek de bizim seçimlerimiz. Bakmayacaksın, takip etmeyeceksin. Kendi ayarında eşit düzeyde 3-5 ya da gördüğünde şunu, şu realiteyi bilerek. Onun hayatı benim hayatım değil. Ben o hayatla var olmadım, bundan sonra da var olmayacağım. Ha, bu sana bir hırs, bir heyecan, bir idealist kavram katıp bir şeyleri başarma konusunda güdülüyorsa her gün izle. Çok biliyorum ben bir ev hanımıyken yapı kooperatifi kurup, kadın kooperatifi kurup, bir kooperatifin içindeki 7 kişiden biri olup yaptığı pastayla, börekle, el emeğiyle bugün hayatını çok ciddi gelir ve kazanımlar elde ettirecek varoluşsal hayat kuran insanlar da var.
1: Evet, böyle olumlu yönlerini işte almak gerekiyor ama bizde
0: az ama bunlar az.
1: Evet, çok az.
0: Biz sürekli hayıflanmak, imrenmek, kıskanmak, evet, eleştirmek. E bu bağlamda o zaman izleme, izleme. Yani böyle oturup akşama kadar onun bunun hayat hikayesini kabule geçerek ve kendi hayatını mukayese etmeyelim.
1: Evet. Engellemek var, çıkarmak var işte. Evet. Her şeyi yapabilirler.
0: Evet. Görme, takipten ama... çıktığında

0: insanı eleştirecek de bir kavramın kalmayacak aslında.
1: İşte o merak hali. Ne yapıyor? Şu an ne yaptı? Şu an ne paylaştı? Falan merakıyla.
0: Ama şunun merakı yok biliyor musun? Hayatımı bir üst versiyonunu nasıl çıkartırım? Mesela nefes almak çok kıymetli ama %90 nüfusun %90'ı doğru nefes almıyor. Akşama kadar onun bunun hayatını stalklayarak kaybettiğin vakti nasıl doğru nefes, o kadar bilgiye erişim kolay ki. Mesela doğru nefes alma teknikleriyle ruh halinizi düzeltebileceğinizi biliyor muydunuz? Hiç terapistlere para dökmeden, gün içerisinde sakinliğinizi, sükunetinizi koruyarak, çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle olan dinamiklerinizi daha iyileştirecek alanlara yatırım yapacak on binlerce video var. Bunları izleyip bunları takip ederek ben hayatımı bir üst versiyonuna nasıl taşırım? Nasıl daha bilge? Nasıl daha sakin bir anne? Nasıl doğru kazanç sistemlerimi koruyacak bir emek ürünü, iş, işçilik, fikir, yenilikçi proje? Her gün çok farklı proje gruplarına dahilim. Gerçekten zamanı olan insanlar için hibe programları var, online eğitimler var. Azizim, kendini geliştirmek isteyenlere artık bu da parayla, şu da parayla, param yok ki. Ya şu mağdur edebiyatı ve kurban modelinden çıkmadığımız müddetçe ne biz gelişeceğiz, ne çocuklarımızın refah seviyesi gelişecek, ne de hayatı paylaştığınız adamların gelir kazançları artacak. Her şey mentalde bitiyor burada. Yani bu.
1: Gelişim için uğraşmak gerekiyor.
0: Evet, kendi gelişimine katkı sağla, kendi hayatınla ilgilen. Kendi hayatının bir üst versiyonunu nasıl taşırımın, ne yaparsam olur. Liseyi mi açıktan bitireceksin? Bitir güzel kardeşim. Açıktan üniversite mi? Oku. Herkes okusun. İşte üniversiteler içi boşal. Boşalsın. Sen boşaldığı haliyle kendine bir katkı sağla. Onun bunun hayatına özenmek, imrenmek yerine, onun bunun hayat hikayelerini böyle sinsi ve hasetle perde arkasından takibe geçmek yerine otur hayatını inşa et. Çok daha güzel bir seviyeye geleceksin.
1: Bırak onlar sana baksın öyle.
0: Evet, ya yetersizlik duygun da olmayacak. Çünkü değersizlik duygusu çok tetikleniyor. Özellikle kadınların.
1: Evet.
0: Yani şu zengin, koca zengin hayatlar, varoluşta hiç olmayan sahte yaşamlar, işte patlayan fenomen örnekleriyle hayata iz bırakan örnekleri takip etseler keşke.
1: Kesinlikle. Yani. Şimdi Instagram'da bir de Şipşak diye bir yer çıktı.
0: Evet.
1: Herkes böyle filtresiz. Evet. Anlık her şeyini
0: çok
1: atabiliyorlar. Değil mi? Bunun hakkında neler söylersiniz? Yani benim hoşuma gidiyor. Ben sürekli bir şeyler paylaşıyorum.
0: Evet, evet.
1: Onu görenler de be kalp atmayanlar. Hep diyorlar böyle Şipşaklarını görüyoruz falan diye.
0: Gör.
1: Siz neler söylersiniz?
0: Yani şöyle,
1: nasıl? Değerli mi?
0: Çok filtreli hayatlardayız ya. Ben de kullanıyorum filtre. Ben de paylaşıyorum. Yani bunu yaparken iğneyi kendine çuvaldızı başkasına değil. Ancak bir gerçeklik alanı. Yani mesela hiç gerçekten kendiyle alakası olmayan hayatları orada sadece kullanılan ara filtrelerle değil de böyle bambaşka yaşamlar gibi göstermeye çalışan da bir kitle var. Ya eğleniyoruz. O şipşakları kullanırken, storyler paylaşırken ben mesela şahsi sayfamda çocuklarımı kendim adına bir arşiv niteliğinde kullanıyorum orayı ve orası benim yıllar boyu saklayacağım kıymetli bir dijital arşivim. O şipşaklarda anlık görülüyor. Bir daha şey olmuyor. 24 saat içerisinde kayboluyor, kaydolmuyor. Ve anlık hiçbir filtre olmadan cesaret bence çok güzel. Yani gülüp öyle eğleneceğimiz, çok fazla anlamlar yüklemeyeceğimiz yerlerken işte yine ilk başta konuştuğumuz olaya gireceğiz. Fazla manlar yüklemeyelim. Paylaş, gül, eğlen ve geç. Ve çok fazla, benim mesela telefonumda şöyle bir kısıt var. Günlük Instagram süresi belirledim kendime. O Instagram süresini açtığımda 5 dakika kala uyarıyor. Akabinde de şey yapıyor, kapatıyor sistemi. Bu tür, tabii yeter.
1: Herkesin yapması gerekiyor.
0: Bir tıkla, böyle o 3 çizgiden günlük Instagram süresini ayarla diye bir alan var.
1: Bu kesinlikle
0: uygun. Onu yaptığınız anda uyarı da veriyor. Çünkü zihinsel uyaranlar aktif hale gelmezse, bakın çok insandan duyuyorum, aynı şey kendim için de geçerli. Uyumadan evvelki aldığımız o mavi ışık uyku kalitemizi yerle yeksan edecek düzeyde berbat bir şey. Hepimizin uykuya dalma şekli Reels kaydırmak. 15 dakika diye girdiğimiz sistemde 1 saatin geçtiğini ve o 1 saatin su gibi aktığının farkında bile değiliz. Ve bu 1 saat neyle geçiyor biliyor musunuz? Başkalarının yaşamlarını, sahte hayatlarını, olmayan benliklerini, sadece kamera arkasından izlerken geçiyor. Gerek var mı? O bir saatte bir yabancı, ben yabancı dil öğrenemiyorum, benim param yok ki, benim zamanımız o kadar var ki. Yani o kadar bu alana kadar tık tık tık tık kaydırmaları şey değil yani, sadece Instagram ya da sosyal medya olarak düşünün. YouTube'da da öyle. Yani çocuklar o shorts videolar yüzünden kısa video izleme süreleri o kadar çok arttı ki, ve Türkiye dünya sıralamasında nüfusa göre ikinci sırada, bazı sosyal medya kullanımında da birinci sırada yer almış. Herkes kafayı bozmuşçasına sosyal medyada nefes alıyor. Orada yaşıyor hayatı.
1: Evet, artık her yerde çünkü böyle kaydırıyoruz. Evet, otobüste olsun, yolda yürürken olsun, artık insanlar bir tanıdığını göremiyor çünkü telefona bakmaktan. Evet. Ben bakıyorum böyle, tanışıyoruz ama yani konuşamıyorum ki. O beni görmüyor çünkü mesela.
0: Topluluklara girdiğimizde ne oluyor? 15-20 dakika sonra herkes...
1: Evet.
0: Geçen bir arkadaş ortamındaydık. Böyle kadınlı erkekli kalabalık bir grup. Ben bir çay almak için mutfağa gittim. Geldiğimde herkesin elinde telefon vardı. Şu tepeden çaktırmadan çık diye aldım. Dedim ki bakın, yani paylaşacağım bunu, hepiniz rezil olacaksınız falan dedim ortamda. Ya yok, hepimiz bir anlık birisi alınca ona diyor ki o aldı da ben de aldım. O aldı. Evet. Bir dakika dedim, hepiniz birbirinizi suçlamayın. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ve sosyal medya olarak değil, dijital bağımlılığımız çok düzeyde arttı. Bunun da önüne geçmenin en güzel yolu meşguliyet. Hani Süleyman Demirel'in bir sözü var ya, çok severim onu, uygun platformda da kullanın. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele diye bir şey kalmaz.
1: Çok da doğru.
0: Çok da doğru. Yani bizim meselemiz diğerlerinin hayatı olmaktan çıkmalı, meşguliyet olmalı. Sporunu yap, sağlığını yapacağın en güzel yatırım. Spor sadece kilolu olmak, zayıf olmak adına yapılan bir eylem değil. Dinç olmak ve kaslarınızla yapacağınız yatırım, özellikle 30 yaştan sonra. İkincisi, kitap oku, sesli kitap dinle. Ben mesela geçen gün kendi platformumda da paylaştım, Gel Gelişelim Instagram sayfamda. Şey diyor, o kadar çok kaydırma ve görsel efektlerin zihnimiz kurbanı oldu ki, radyo açıp dinleyin diyorlar. Radyo dinleyin, yani radyo, bir podcast dinleyin. Mesela sesli kitap dinliyorum ben bazen. Yani hayatın özüyle buluşmak, çünkü ruh sağlığımız çok kaygan zeminde. Demans, Alzheimer yaşı 20'li yaşlara kadar düştü, unutkanlıklar. Bu çok fazla ekran kaydırmanın sadece göz kuruluğu, boyun eklem ağrılarına zararı yok. Akıl ve mental sağlığımız uçup gitmek üzere. Tehlike çanları buradan yürüyor. Yani gerçekten, yani tamam yaptın, o zaman şunu yap. Yapmıyorum demiyorum, İğneyi kendime batırayım. Ben de iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Fakat bunu yaptın ya, bir saat kaldın, ekran süresi kapatma uyarısını yapabilirsiniz. Pratik yaşam egzersizi. İki, yaptığın kadar zihnini okuyacağın, bir edinim kazanacağın ya da bir sesli kitap dinleyebileceğin bir alan, yerine bir şey koy ki o onu ikame etsin. Alman Zihin Derneği'nin 2 yıl evvel açıkladığı bir rapor vardı. Diyor ki, günlük 1 saat televizyon programı izle. Bak, televizyon daha en masumu. O yakından reels kaydırmalar, hikayeleri izlemelerin verdiği şey, henüz bir araştırma yok. Diyor ki Alman Zihin Derneği, günde 1 saat TV izlemenin zihne açtığı zararı 7 gün boyunca ortalama 600 ila 1000 sayfa arası kitap okuyarak yapacağımız zihinsel egzersiz üzerine kapatıyormuş. Şimdi nasıl? Yani gün boyu televizyona kilitlenmiş bir kitle var. Sabah programlarını izleyerek zamanını geçiren, işte onlardan etkilenip hayat bilançosunu depresif halde kurban bilinciyle yöneten, onun bunun hayatını merak eden bir yaş kitlesi var. Onlar öyle idam ediyor. Yani 1950, 60, 70 doğumlular bir kısmı. 80, 90, 2000'ler kuşağı böyle Instagram, Reels, sosyal medya. 2000-2010'dan sonra gelen alfa kuşağı, çocuklarımız olan kuşakta büsbütün oyunlar, dijital platform menşeli arkadaşlıklar ve dijital yaşamda topyekun varoluşsal bir temel kurma çabası var. Ve diyorlar yeni nesiller çok şanslı, her şey önlerinde, ellerinde, hiç o gözle bakmıyorum ben. Çocuklarımızın sırtlarındaki, omuzlarındaki yük daha ağır. Çünkü koskoca bir dijital evrenin içine doğdular. Kullanıyorlar ve görüyorlar. Sağlıklı sağlıksız ayrımını yapmaları gerçekten çok zor. Bunun için iyi bir ebeveyn rehberliği istiyor. Ben diyorum ki, yani video mu izleyeceğiz? Otur yanımda izle, ben duyayım. Yani çocuk, sen orada iş yaparken anne içeride iş yapıyor, çocuk. Ya şu evet. örneği de anlatayım. Süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama. Çok üzülmüştüm mesela 14 yaşta. Çok var örnekleri de kendi deneyimim olduğu için. Sosyal medya üzerinden kendinden 14 yaş, 13 yaş büyük bir erkek arkadaş, partner ediniyor. Ve işte çıplak fotoğraflar mevzusu vesaire, bunlar sosyal medya filtresiz bir şekilde maalesef yansıyor ancak. Şimdi ebeveyn rehberliği dediğimiz şey çok kıymetli. Yani o çocukların ne izlediğini gözlemlemeliyiz. 14 yaş cinsel içerikler için çok erken bir yaş. Ve çoğu kız çocuğu vücut nude diye, maalesef ki bu isimden de midem bulanıyor. Çıplak fotoğraflarını, karşı tarafın yaptığı şantaj vesaire gibi, bunlarla ilgili okullarda gerçekten bilinçlendirme seminerleri düzenlenmeli. Şöyle değil, eline beline koyup da ebeveyn edasıyla sana birisi fotoğraf at derse sakın yapma. Sana birisi şöyle yaparsa, bu değil ki konu. Konumuz bu değil. Yani konumuz bizim çocuğa sürekli nasihat etmek, doğru rehberlik etmek. İzlediği içeriklere lütfen bir bakın. Oynadığı oyunlar. Bakın çok değil ya, daha 3-5 ay önce bir çocuk, emniyet mensubu bir babanın çocuğu okulu taradı. Biz bunları yaşadık. Yani bunların altyapısında dijital oyunlar, bağımlılıklar, çocuğun benlik ile aile arasında kalan savaşları ve hezeyanları ortaya çıkardı bu durumu. Çocuk, pek çok aile telefonu elinden aldı. Elinden almak da çözüm değil. Şöyle bir şey var. Okullar açılacak. Açılıyor işte. Açıldı ilk haftamız.
1: Evet.
0: İlk hafta şöyle işte, ben elinden senin biraz daha bak da alacağım bu şey diye bir hafta önceden veliler, aileler, uyaranlar başladı. Bunun yerine şunu yapsak. Çay sohbeti adı altında çocuklarımızla otursak ve desek ki evet, yazın birazcık daha rahat, daha relax davrandığımız süreçlerde oyununu oynadın, telefonu kullandın, ancak okul ve ders döneminde bunu bir sistematiğe oturtup hafta sonları belli saatlerde verebileceğimiz bir şekliyle bütüncül birlikte bir plan yapsak ne dersiniz diyerek söylemek var. Bir de abu altın el belde, ondan sonra bu işaret parmağı tehdit ifadesi. Yaz boyunca yaptın Furkan Efendi, ondan sonra Ecem Sular, ondan sonra Mustafa Canlar, böyle böyle şeylerle. Yani yaz boyunca o telefon, tablet elinden düşmedi. Tamam, bu hafta sıfır, artık almayacağım. Yani sözü yere düşmek diye bir tabir var ya, sözümüzü yere düşürmeyelim. Tehdit ifadesinin çocuğun zihnindeki karşılığı daha fazla yaptır. Çünkü beyin şu şekliyle çalışıyor. Yapma dediğimizde yap ekini, koşma, hani çocuğa koşma dedikçe koşar ya, bunun bilimsel altyapısı tamamen beynimizin çalışma sistematiği, yap ekini algılıyor. Hı. O yüzden böyle emir kipiyle, ma me ekiyle, sa se ekleriyle verdiğimiz uyaranların, nasihatlerin hiçbirini çocuklar duymuyor, görmüyor ve nitelendirmiyor. Onun yerine işte biz şunu yapalım, okul dönemi başladı, derslerine odaklanman gerekiyor. Bunu bir sistematiğe oturtalım. Hafta sonu alacağınız zaman dilimlerini birlikte konuşalım mı diye. Hocam öyle konuşsak zaten bizim çocuklar profesör olur diye geçen bir.
1: Olsun.
0: Senin çocuğun profesör olacağı varsa olsun. Evet. Keşke olsun. Yani her yerde ülkemin, canım ülkemin her yerinde artsın. Profesörlerin, eğitimcilerin, doğru insanların sayısı, ama konumuz bu değil. Konumuz şu. Tehditle, kavga diliyle, red diliyle, uyaran diliyle bir yere ilerlemeyeceğimizi tarih boyunca gördük, görmeye de devam ediyoruz. Ebeveynler çocuklarıyla arkadaş değillerdir. Mesela ben arkadaş gibi konuşuyorum. Sen arkadaş gibi konuşma güzel anne ve güzel baba. Çünkü çocuğunun arkadaşı sen değilsin. Arkadaş gibi çocuğa kullanan aşkım, bebeğim, bir tanelerimin bile pedagojik anlamdaki karşılığı otoritenizin sarsılması. Tüm bunlara gerek yok. Evladınızın bir ismi var. Layık olarak taşıdığı güzel ve anlamlı bir ismi var. İsmiyle hitap edin. Oğlum, kızım diyerek hitap edin ki çocuk anne ve babanın otorite olduğunu, evde belli bir yaşa kadar kararların her ne kadar ortak alınsa da ebeveyn otoritesinin varlığını iliklerine kadar hissetsin. Bunu işte biz, hocam biz çok sıkı yönetimle büyüdük, çocuğum serbest olsun. Çocuğunun serbest olduğu bir evrende çocuk bu sefer 14 yaşında, 27 yaşında bir partner bulup sosyal medyadan çıplak fotoğraflarını kaydedip olay savcılığa intikal ediyor. Güzel anne ve baba. Yani biz bunları yaşıyoruz ama işte hırsızın hiç mi suçu yok? Sen bir yere gittin, o çocukla anneler, iki anneler muhabbet edip gıybetin dibine vuracağız diye o çocuklar içeride saçma sapan cinsel içerikli, yaşlarına hiç uygun olmayan içerikleri birlikte yapıp sonra iki aile birbirine vurdu. Yani bakın, biz bunları dışarıdan izleyen bir güruh gibi oluyoruz ama bilmiyoruz ki yani yarın bizim başımıza ne gelecek. O yüzden lütfen ve lütfen başkalarının hayatını izlemek ve gözlemlemek yerine kendi hayatlarımızı nasıl ve ne şekilde yatırımlar yaparız, bunun derdiyle hemhal olalım. Eğer böyle olursa çok daha güzel yarınlar, çok daha güzel ufuk. Ben karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. İşte insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, bu ülkede kadın olmak zor. Ya her dönem zordu. Her dönem insan ilişkilerinin artı ve eksileri vardı. Ben kendi kapımın önünü süpürmekle mükellefim. Sen pozitif olursan, ben olursam, arkadaşım olursa, giyimime, kuşamıma, bilgeliğime, paylaştıklarıma, sözüme, sözümün eremine, hayatımın realitesine ben dikkat edersem, çocuklarım da beni rehber alıyor. Çocuklarımız bizim malımız, ürünümüz, projemiz değil. Sadece rehberlik edebileceğimiz emanetlerimiz. Dolayısıyla yapacağımız en güzel şey doğru rol modeli olmak. Diyerek değil, sevgiyle, sevgi diliyle, onun anlayacağı dilde doğru etkileşim kurarak bir yaşam biçimi oluşturduğumuz takdirde gelecek kötü, gelecek karanlık, çocuklar böyle, Z kuşağı böyle, böyle bir dünya yok. Ötekileştirerek, nefret söylemleriyle, yargı dağıtarak biz bir şey yapamayız dostlar, yapamıyoruz. Günümüzde en çok tıkandığımız nokta bu. Nerede kısıtlanma varsa orada onun fazlalığını görüyoruz. Yayının başında zikrettik ve dedik ki bir yerde, bir alanda, bir hanede, bir kişide bir insan neyin çırtkanlığını yapıyorsa, neyin böyle çok fazla bahsini geçiyorsa orada tıkanıklık ve sorun var dedik. İşte biz bunun önüne geçmek için önce kendi kapımızın önünü süpüreceğiz. Çocuklarımıza doğru rehberlik edeceğiz. Doğru içerikleri izleyecek. Ben izlemezsem çocuğum da izlemiyor. Ben evimde abuk subuk o dizileri akşam, aman canım iki kafamız dağılır. İki kafanız dağılırken evin, yuvan, hanen, çocuğunun mental sağlığı dağılıyor. Ya gerçekten şok olacak terapi, kamera arkası görüntüler dediğimiz alan var ya. Yani mahremiyet gereği pek çok şey zikredemiyoruz ancak şok oluyorum. Neyin şoku bu? Ya entelektüel düzeyi olan eğitimli ailelerde bunlar yaşanıyorsa diyorum ben. Terapiye gelememiş, maddi ve sosyoekonomik durumlardan dolayı terapi alma hüviyetine sahip olmayan bireylerin hanelerinde acaba neler yaşanıyor? Tahmin dahi edemeyeceğimiz boyutlardayız. Allah aşkına lütfen buradan böyle biz haddimizde değil bir nasihat vermek. Sadece şu sosyal medyayı dikkatli kullanmak. Komünikasyon araçları dediğimiz iletişim araçlarını dengede kullanmak. Evde akşam ne izlediğinize dikkat ederek seçici davranmak ve çocuklarınızla kuracağınız sohbet, muhabbet ve bir akşam yemeğinin birlikte yenmesi hadisesi dahi evinizdeki pek çok kaosu, dışarıdaki pek çok tehlikeyi bertaraf edecektir.
1: Evet. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ben son olarak hem de programı toparlamak adına şunu da sormak istiyorum. Çünkü fikrinizi çok merak ediyorum. Yarın sosyal medya yok oldu.
0: Keşke.
1: Sıfırlandı. Keşke. Hiç kimsenin takipçisi yok, o beğeniler yok, hiçbir şey yok.
0: Allah'ım inşallah bir gün olur.
1: Ruh sağlığımız nasıl olur?
0: Önce bir yadırgarız. Herkes bir yoksunluğunu hisseder. Çünkü artık oraya bağımlı hale geldik. Geldik diyorum hepimiz adına, çoğul konuşuyorum. Birkaç gün bir şeyin yoksunluğu ve sonrasında muhteşem bir yaşam bizi bekleyecek. Neden? İnternet gitsin demiyorum ama şey oluyor ya böyle kamplarda, mesela ben eğitim kampları yapıyorum böyle. Gel gelişelim Instagram sayfamdan da bakabilirsiniz. Orada diyorum ki telefonları hadi kaldıralım ve gün boyunca etkileşimimiz sadece özel aramalar olsun. İşte 20 dakika sessizlik meditasyonu yapıyoruz. Kalamıyor insanlar. Sonra mesela bütün her şeyi bırak hadi diyorum, gökyüzünü izleyelim, yıldızları fark edelim. O kadar güzel görünüyorlar ki o karanlıkta. İnsanlar o kadar ekranda yaşamaya alışmışlar ki ekranın yoksunluğunu ilk önce hissedeceğiz. Ama azaltıp bir kenara koyduğumuzda da iddia ediyorum. Her türlü de bunu olabileceği ihtimalini yüksek öngörüyle ifade ediyorum. Çok daha güzel hayatlar olurdu. Daha sohbet edebileceğimiz, birbirimizin yüreğine daha fazla dokunabileceğimiz, daha iyi dinleyici olabileceğimiz, huzurumuzun, bolluk ve bereketimizin artacağını net bir şekilde iddia edebilirim.
1: Evet, bence de öyle olacak.
0: Keşke öyle olabilse, bir şey olsa.
1: En azından kendimize bir iyilik yapalım.
0: Ama hepsi gitse.
1: Evet.
0: Yani bir tanesi değil. Hepsi gitse. Yani.
1: Bence buna engel olmak için hani gitmesini beklemeyelim de şu süreleri dediğiniz tavsiyeleri yapalım.
0: O olmaz.
1: Bence
0: gitmesi nerede şu an? Çok ciddi bir kapital dönüyor oradan. Yani sistemin kurucularını zaten biz milyarder yaptık.
1: En azından sınırlarımızı koyalım.
0: Biz
1: bence.
0: İşte sosyal burada da kimse yapmayacak ya. Biz koyacağız. Bak şimdi bana hemen ekrandan uyaran geldi, kapattı canlı yayını. Bugünlük dedi Instagram süren doldu. Ya canlı yayını açmıştı. toparlayacak olursak. Madem dışarıdan bir müdahale söz konusu değil, kendi hayatlarımıza müdahale ederek hayatımızın hazzını, lezzetini, kalitesini biz artıralım. Çünkü hepimiz kendi seçimlerimizin bedelini ödüyoruz, öyle değil mi? Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür çok ederim. Güzel nasıl zaman aktı?
1: Verdiniz. Evet, su gibi aktı. Çok güzel bilgiler edindik. Çok güzel tavsiyeler verdiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sezonun ilk programında konuğum olduğunuz, davetini kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum size. İyi ki geldiniz. Tekrarlayalım önemli konularda.
0: Lütfen, yine lütfen. Gündeme dair güzel bir konuydu. Seviyorum. Ben de nazik davetiniz ve buradaki muhteşem ekip için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Psikoloji Saati'nin bu haftalık sonuna geldik. Yeni sezona çok güzel bir konuyla başladık. Çok da gündemdeydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Görünürlük isteği ve fenomen psikolojisi konusunda konuştuk. Bu konuda bizi klinik psikolog Dr. Gülsüm Demirel bilgilendirdi. Çok da güzel bilgiler oldu. Yayın tekrarlarımızı YouTube hesabımızdan Kayserim.net'ten izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Sağlık Rehberi. Ekonomi Radar başlıyor.
4: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? KYSA Başkanı Büyük Simitçi yıl sonunda ihracatta 4 milyar dolara aşacağız dedi. Kayseri Defter Darlığı 2025 yılı kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 48 bin lira oldu. Yoksulluk sınırı 123 bin 130 lira olarak asgari ücretin 4 katını geçti. Üniversite öğrencisi bulunan dar gelirli ailelere yönelik 10 bin TL'lik nakdi destek başvuruları başladı. Kayseri'de havaların soğumasıyla balık çeşitliliği artarken fiyatlar düştü. Palamut 100 TL'den satılırken yoğun talep gördü. Kayseri'de tüp fiyatlarına 2 gün üst üste zam geldi. Büyük tüp 1650 TL, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kayseri'de ay çekirdeği hasadının başlamasıyla hasadın %30'u tamamlandı.
2: Ekonomi Radar sona erdi.
5: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
1: Yayın tekrarı.
2: Alanında uzman doktorlarımızla sağlığınızı korumanın yollarını arıyoruz. Bilimin ışığında vücudumuzun sesini dinlediğimiz Sağlık Olsun programı, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her perşembe saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Bilgenur Ülger'in hazırlayıp sunduğu Sağlık Olsun başlıyor.
3: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Ben Bilgenur Ülger. Her hafta alanında uzman doktorları ağırladığımız Sağlık Olsun programının bu haftaki konuğu kadın doğum uzmanı doçent doktor Ahmet Emin Mutlu. Hoş geldiniz hocam.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
4: Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz.
3: Sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Hocam, sizi tanımayanlar için sizi tanıyarak başlayalım. Ardından estetik ve kozmetik işlemleri, uygulamaları konuşacağız.
4: Evet. Ben aslen Kayserliyim. Üniversite yıllarında Kayseri dışında eğitim alman vesilesiyle dışarıda bir müddet kaldım ve yaklaşık 6 yıldır tekrar memleketim olan Kayseri'de görev yapmaktayım. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. İhtisasım bu yönde. Ama bugün programda bahsedeceğimiz genital kozmetik alanında ya da ürojinekoloji dediğimiz kadınların en büyük problemi olan işte bu idrar kaçırma gibi işlemlerde uzun süre çalıştım. Akabinde İstanbul'da tüp bebek üzerine eğitimler aldım. Zaten öncesinde de infertil dediğimiz bu çocuk sahibi olamayan hastalarla ilgileniyordum. Ve bu şekilde tüp bebek sertifikasını da aldıktan sonra Kayseri'de kendi alanımda branşlaşarak bu tarz hastalara hizmet vermekteyim.
3: Kolaylıklar diliyoruz hocam. Bugün çok hassas bir konuyu konuşacağız yine. Evet. Estetik ve kozmetik uygulamaların en sık olanları, en sık istenen ve uyguladığınız uygulamalar hangileri? Ve bu hangi işlemleri kapsıyor? Herkese uygun mu? Herkese yapılabilir mi? Yani tabii burada işlem üzerine gitmemiz lazım sanıyorum.
4: Tabii.
3: Önce buyurun uygulamaları şey yapalım. En sık rastlanan uygulamaları.
4: Şimdi şöyle, ben siz programda hani ne konuşalım, uzun süredir de görüşemiyorduk. İyi oldu, özlemişiz. Şimdi ne konuşalım dediğinizde aslında kendi alanımın dışında bir şeyler konuşmak istedim. Yani asıl tüp bebek dışında. Çünkü son dönemlerde gerçekten bu konuda kadınların sesinin gerçekten gür çıkmaya ihtiyacı var. Çünkü toplum olarak biz yaşadığımız İç Anadolu ortamında bazı şeyleri rahat dile getiremiyoruz. Ataerkil bir toplum olduğumuz için. Ve özellikle ben bu programda genital, kozmetik, estetik konusunu işlemek istedim. Buradan bizi izleyen seyircilerimiz lütfen sorularını çekinmeden sorsunlar. Hatta program bittikten sonra bile bize danışabilirler. Çünkü kadınların gerçekten kanayan yarası. Tabii toplumumuzda yüz estetiği, kadınlarda genel estetik kavramı giderek popülerleşmeye başladı. Ama bizim jinekolojide, yani kadın doğum alanındaki estetik biraz daha zorunluluk hallerinde yapılıyor. Tabii ki bizde de sosyal endikasyon dediğimiz, illa sağlığı bozulan ya da sağlığı tehdit altındaki bir insana yapılan bir işlemin dışında da bizim de işte dolgu, botoks gibi genital bölgeye uyguladığımız uygulamalar var. Ama mesela bir vajinismus hastası düşünelim. Nedir vajinismus? İlişkiye girememe, kadının kendini kasmasına bağlı ilişkiye girememe. Niye oluyor bu? Kasları kasmasına bağlı olarak bir korku hali. Ne yapıyorsunuz? O botoks dediğimiz vajinal bölgeye botoks uygulayarak oradaki kasların spazmını bir nevi çözüyorsunuz. Yani ters kaslara bu işlemi yaparak ne yapıyorsunuz? Oradaki spazmı çözebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu mesela estetik bir işlem değildir. Birazdan infertil hastalardaki estetik işlemlerden bahsedeceğim ama siz sorduğunuz için en sık talep gören şey vajinal estetik. Yani vajina dediğimiz şey, anatomisinden biraz bahsedeyim. Bununla ilgili bir fotoğrafımız olması lazımdı. Bu idrar kaçırma ile ilgili bir fotoğrafımız olacak, ameliyat görüntüsü. Burada anatomiyi şöyle ayırmak lazım. Kadının idrarını yaptığı üretra dediğimiz bir açıklık ve bebeğin doğduğu alan, vajina dediğimiz bir açıklık var. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Evet, yani açılış bölgeleri olarak bakın burada mesela bir hamak gibi bir şey gerilmiş. Birazdan anlatacağım, idrar yaparken idrar kaçırma problemi olan hastalarda üst tarafta hamağın üstündeki boru gibi olan şey kadının idrarını yaptığı alan. Altında kalan boşluksa bebeğin doğum kanalı dediğimiz vajina. Şimdi burada işte doğum yapan kadınlarda özellikle vajina akordeon gibi genişlemekte ve haz duygusunun kaybolması, cinsel ilişki sırasında işte ses çıkma ya da farklı farklı ağrı bile olabiliyor. Bunları kadınlar hayatlarında dışlamak istiyorlar. Bizim en sık yaptığımız ameliyat çeşidimiz vajina daraltma. Peki bu vajina daraltma dediğimiz işlem nasıl yapılıyor? Her zaman cerrahi yapmıyoruz biz bunu. Özellikle kadının kaç tane doğum yaptığı önemli. Ya da doğumların, bebeklerin kiloları önemli. Mesela 4 kilo ya da 4,5 kilo doğum yapmış bir bayanın vajinasındaki genişleme 2,5 kilo doğum yapmış bir bayanınkinden daha fazla oluyor. Ve bunu 2-3 kere tekrarladığında hasta, bu genişleme aşırı olduğu zaman cerrahilik. Fakat iki doğum yapmış, bizden beklentisi çok aşırı yüksek değil hastanın, biz onu muayene sırasında anlayabiliyoruz. O zaman diyoruz ki sizin cerrahiye ihtiyacınız yok, lazerle sizin probleminizi giderebiliriz diyoruz ve birkaç seansta lazerle, lazerin mantığından hemen bahsedeyim. O bölgeye şut dediğimiz küçük elektriksel ya da sıcaklıkla uyarma sistemi. O bölgelere şut atıyor ve vajina dokusu inflamasyon dediğimiz kızarmaya başlıyor. Yani bir nevi siz orayı aslında uyarıyorsunuz. Ve uyarı sonrası vajina dokusu kendini yavaş yavaş küçültüyor. Başka bir örnek vereyim. Bir yeriniz kesildi ya da çizildi. Ne oluyor? Orası iyileşirken büzüşerek iyileşiyor. İşte vajinadaki lazer sisteminin mantığı da bu. O bölgede bir yara oluşturuyorsunuz. Ve o yara iyileşirken giderek ne yapıyor? Daralıyor. Bu lazerle olan sistem. Peki biz cerrahi olarak kimlere yapıyoruz? Onu muayene sırasında anladığımızı söylemiştim. Buradaki genişleme ya da sarkma dediğimiz şey idrar torbası kısmından gelebilir. Yani üst taraftan gelebilir. Hasta eliyle hissedebilir. Ya da makat dediğimiz büyük abdest yaptığı kısmın vajinaya doğru bombeleşmesiyle hissedebilir. Bunlar da ayrı, işte sistosel, rektosel dediğimiz durumlar. Yani bu ameliyatları yaparken nasıl bir burun estetiği istiyorsanız öncesinde doktorunuza gidiyorsunuz, aynanın karşısında, ışığın karşısında doktor size nasıl yapması gerektiğini anlatıyor. Sizin de hoşunuza giderse, evet hocam benim tam istediğim bu diyorsanız, aynısı bizim jinekolojik muayene sırasında da hastayla konuştuğumuz bir şey. Ne kadar daralma istiyor ya da ne istiyor? Hastanın ne istediği bizim için gerçekten önemli. Yani kafamıza göre bir estetik işlem yapamayız. Mesela dün bir hastada işlem sırasında dudak dediğimiz, biliyorsunuz, dış dudaklar var. Geniş olan ve küçük olan, fil kulağı gibi olan. Mesela asimetri var. Bir taraf bir taraftan biraz daha büyük. Mesela hastayla onu konuşmadığımız için, hastanın isteği o yönde olmadığı için ona herhangi bir işlem yapmadık. Hemşirem dedi ki, hocam acaba burayı da biraz küçültsek hasta daha estetik, simetrik olur mu? Dedim ki hasta o yönde bir şey istemiyor. Hastanın benini bile alamazsınız hastanın onayı olmadan. Öyle şeyler başımıza geldi. Öğrencilik yıllarında işte hocamız hep anlatır. Çocuklar, hastanın izni olmadan benini bile almayın diye. Gerçekten de vücudundaki bir cerrahi müdahaleden hastanın mutlaka haberi olacak. Bununla ilgili onan formları alıyoruz hastadan. Burada onan formu almamızdaki amaç şu: hasta olayın ciddiyetini bir kere anlasın. Yani bu iş basit bir iş değil. Onu bekleyen riskler neler? Bunu bir bilsin. Çünkü sonradan öğrendiğinde bu gerçekten travmatik olabiliyor. Hı hı. Bunun içerisinde anestezi var, kanaması var, enfeksiyon var. Hepsini bilsin. Mesela Avrupa'da onan formları hastanın eline verilir. Hasta bir hafta o onan formlarını okur ve gelir ameliyat olmayı kabul eder. Bizde o onan formları okuyunca hastalar kaçıyor. Hocam bu ne diyor? Burada her şey bütün risklerden bahsediyor diyor. Evet. Bu riskleri biz hastaya bahsetmek durumundayız.
3: Kesinlikle %1 de olsa.
4: Kesinlikle. Bir de orada mesela hep şeye benzetiyorlar. Bankalarda kredi kartı almaya gittiğinizde hani 20 sayfa belge imzalatıyorlar, sonra ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar ya. Aslında öyle değil. İçeriğini tek tek keşke okusalar. Ama bizim toplumda bir şey olmaz mantığı bazen oturduğu için biz hastaya şunu diyoruz. Mutlaka onan formunu dikkatlice oku, ne olduğunu bil ve bunun altını imzala. Sebebi de şu, ne olduğunu bilsin ve benim hastaya anlattığım karşılıklı bir sözleşme gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bir daire kiralıyorsanız, sözleşme yapıyorsanız cerrahi anlamda da onan formu almak gerekiyor. İkinci sıklıkta olan estetik işlemler bu dış dudak işlemleri. Onunla da ilgili çok güzel fotoğraflar var. Şimdi burada mesela ilişki sırasında en büyük sıkıntı bu küçük dudakların katlanarak hastada ağrı yapması. Hocam diyor biz ilişkiye başlarken başlayamıyoruz diyor. İçe doğru kıvrılıyor diyor. Mesela dış dudaklar herkeste küçük olmayabiliyor. Bazen doğuştan. Mesela bekar kızlar bile geliyor. Hocam diyorlar yani biz dudak küçültme operasyonu istiyoruz diyorlar.
3: Hocam birinin birinden büyük olması diğerinin küçük olması normal mi?
4: Evet yani.
3: Yani bu tür problemlerle bu şartlarda herkes karşılaşır mı?
4: Şöyle bununla ilgili Fransa'da bir müze var. Adamlar şey yapmış, sanat eseri yapmışlar. Kadınların dış genital bölgelerini böyle alçı halinde duvara koymuşlar. Hiçbiri birbirini tutmuyor. Yani parmak izi gibi düşünün. Kadınların dış genital bölgesi herkeste farklılık gösterir. Bir de simetri dediğimiz yani büyüklük farkı olabilir, renk farkı olabilir, boyut farkı olabilir. Burada önemli olan şey kendisini rahatsız edip etmemesi. Görsel anlamda rahatsız edebilir, cinsel anlamda rahatsız edebilir. Bazı kadınlar abartıyı sevebiliyor. Mesela dolgu isteyebilir. Mesela dış dudak dolgusu istiyorum diyor. Bakıyorsun ya ben kadın doğum jinekolog olarak bana normal geliyor. Hatta ben çoğu zaman diyorum ya emin misin hani nasıl yapalım? Hocam diyor kendinden o kadar emin ki hasta. Ben dış dudakların dolgun olmasını istiyorum diyor. Ve o hastalara biz dolgu yapıyoruz. Dolguyu nasıl yapıyoruz dış dudak dolgusunu? Hastanın kendi yağ dokusundan. Hasta onu çok iyi biliyor. Şimdiki bizi izleyen seyircilerimiz, dinleyiciler biliyordur. Bu göbek bölgesinde biliyorsun yağlanma oluyor. O yağlanmayı da liposuction dediğimiz bir yöntemle biliyorsunuz plastik cerrahlar oradaki yağı vakumluyor. Sonra ne oluyor? Hastanın göbeğe gidiyor. Biraz kırışıklık falan oluyor ama zamanla o da topluyor. İşte oradan aldığımız yağı biz dolgu materyali olarak kullanabiliyoruz genital bölgede.
3: Harikaymış hocam bu. Evet. Sırf bunun için yaptırılabilir.
4: Liposuction'la birlikte dış genital dolgusu bizim tercih ettiğimiz bir dolgu. Bir de sentetik dediğimiz hazır fabrikasyon ürünler var. Onları da yine dolgu materyali olarak kullanabiliyoruz. Yine vajinaya da kullanıyoruz. Yani şey diyebiliyor. Ben mesela öyle bir hastam haftaya gelecek. Ben diyor genel anestezi istemiyorum, uyumak istemiyorum, lokal anestezi altında vajinal daraltma istiyorum diyor. Mesela düşünüyorsun nasıl yapacaksın? O zaman kesip biçmekten ziyade o zaman dolgu materyalleriyle o genişleyen alanı kenardan takviyeleyerek o alanı daraltacağım. Artı mesela G-shot dediğimiz bir bölge var. Kadınların haz aldığı bölge. Cinsel ilişki sırasında mesela diyor ki o bölgede ben artık bir hissizlik ya hiçbir şey hissetmiyorum hocam diyor. Mesela kadınların yüzüne uyguladığı bu mezoterapi ürünlerini biz o bölgeler canlansın, anjiyogenez olsun. Ne demek anjiyogenez? O bölgedeki damarlanma artsın, canlansın, vajinal gençleştirme, PRP dediğimiz şeyler o bölgedeki damarlanmayı artırıyor ve kadının hissi duygularını, hissiyatsızlığını ya desensizasyonu ortadan kaldırıyor. Ve böylelikle kadın düzgün bir cinsel hayatını elde ediyor. Öyle olunca evinde de mutlu oluyor. Yani cinsellik deyip geçmemek lazım. Gerçekten
3: Yani, kesinlikle öyle yani ailenin temelinde toplumuzda bile bu var bence ve boşanma oranlarında da belirli bir yere sahip. Aslında bunların konuşulması, aşılması lazım. Doktor uzmanlardan bununla alakalı aslında daha çok yayılması, daha çok biz toplum içinde aslında bunları çok konuşamıyoruz. Yani bırakalım estetiği bir tarafa, problemlerimizi bile tam olarak konuşamıyoruz. Bunların daha yaygınlaştırılması ve rahatlıkla konuşulabilmesi lazım. Yani çünkü aile toplumun temeli. Biz aileyi aslında burada
4: oluşturmaya başlıyoruz.
3: Oluşturamıyoruz hocam. Biz konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz. Yani aslında gerçek problemler derken işte estetik işin içine girince bu keyfi bir şeymiş gibi görünüyor. Evet. Siz gelmeden önce bana da biraz öyle göründü. Siz biraz konuyu açınca bu çok gerekli bir şey yani biz.
4: Çok basit bir çok örnek gerekli. Vereceğim. Yaklaşık 17 yıldır çocuk sahibi olamayan çiftlerle ilgileniyorum. Toplumda o kadar çok hani baştan savma demek istemiyorum da göz ardı edilen o kadar çok sağlık sorunu var ki. Mesela kadına demişler ki sen vajinismussun. Ne demek vajinismus? Hayatının bir noktasında bir travma yaşamış. Bu travmaya bağlı jinekolojik masa var. Biliyorsunuz çatal dediğimiz bizim bu jinekolojik masamız var. Orada hastanın pozisyonu şeydir. Bacaklarını iki tarafa doğru açması gerekiyor ki genital bölgeyi. Mesela vajinismus hastası bunu yapamaz. Ben diyorum ki gerçekten vajinismus musun sen? Çünkü ultrason falan yapmaya başlayacağım. Bana öyle dediler diyor. Sadece yaptığım şey ışıkla muayene. Işıkla muayenede bir bakıyorum. Orada dar bir alan var. Yani İki kişinin cinsel münasebette girebileceği bir alan kalmamış. Doğuştan gelen bir darlık var. Ya da kızlık zarı dediğimiz bir yapı var. O yapı halka gibi bir yapı. Ortası normalde boştur. Mens dönemlerinde kadın oradan biliyorsunuz kanaması olur. Hı. Ama o kızlık zarı dediğimiz halka bazılarında çok kalın ve nasıl diyeyim iç alan boşluğunu daraltacak şekilde fazla içeriye doğru büyümüş oluyor. Bakıyorsun diyorsun ya senin kızlık zarında problem var. Evet diyor hocam diyor biz daha henüz ilişkiye giremedik. Bunu da vajinismusa bağladılar diyor. Diyorum ki bu vajinismustan öte canın yandığı için sen ilişkiye giremiyorsun. Anatomik olarak bu bozukluğu gidermeliyiz ki sen rahatça ilişkiye gir. Hasta bana tüp bebeğe gelmiş. Ben hastaya küçük bir cerrahi işlem yapıyorum. Ve hasta doğal gebelik elde ediyor. Toplumda böyle bir sürü hasta var. Sadece hastayı dinlemek, bir 10 dakika en az hastayı dinlemek, yani sözünü kesmeden tamam bildiklerimizi soracağız. Hekim de kafasındakini unutmadan hastayı sorması lazım. Çok böyle işi sohbet havasına sokmadan hasta içini dökecek, hasta anlatması gerekeni anlatacak. Hekim ondan aldığı bilgilerle teşhisini kafasında oluşturup muayene aşamasına geçecek. Mesela infertil dediğimiz hastalarda vajinismus dediğimiz hastaların neredeyse onda birinde ben bu sorunu çözerek kişilere gebelik elde ediyorum. Yine keza o biraz önce bahsettiğimiz küçük dudakların katlanması ile ilgili ya da posterior forşet dediğimiz makatla yani anüsle vajina arasında perineal cisim dediğimiz bir alan var. Cilt dokusu gibi düşünün ama bazen o cilt dokusu vajina dediğimiz o açıklığa doğru doğuştan gelen bir şey. Cilt katlantısı oluyor ve her ilişkiye girmeye çalıştığında kadın zorlanıyor ve o bölge acıyor. Ne yapıyorum? Hafif lokal anesteziyle o bölgeyi açarak kadını rahatlatıyoruz. 10 dakika sürmüyor. Ve hasta diyor ki hocam diyor biz çok şükür artık hani ilişkiye girebiliyoruz. Eşimle herhangi bir cinsel problemimiz kalmadı diyor. Böyle bir sürü örnek var.
3: Evet. Ve keşke daha farklı olsaydı diyelim ama biz konuşalım. Bu tür programları da sıklaştıralım ki utanma kısmını da artık geçelim. Sağlık. Çünkü hiçbir şey sağlıktan daha önemli değil. Hiçbir şey sağlıklı çocuklar dünyaya getirmekten daha önemli değil. Evet hocam, vajinal gençleştirmeyi biraz daha açalım mı? Biz oradaki dokuyu mu gençleştiriyoruz? Buradaki gençleştirmeden ne anlamalıyız?
4: Şimdi biliyorsunuz yaş ilerledikçe vücudumuzdaki cildimiz, cilt dokusu zamanla rengi değişebiliyor, yapısı değişebiliyor, elastisiyeti farklılaşabiliyor ve keçeleşebiliyor. Aslında vajinal doku da öyle. Yani mukoza cilt dış dokusu kadar kalın olmasa da nemli bir ortam. Ama mesela perimenopoz dediğimiz dönemde, işte 40'lı yaşlarda kadınlarda yavaş yavaş artık vajinal kuruluk, vajinal daralma ya da ilişki sırasında hissiyat problemi yaşayabiliyor hastalar. Biz bu hastalarda nasıl saç bölgesine, diz bölgesine PRP dediğimiz plateletten zengin bir plazma verebiliyorsak vajinal dokulara da veriyoruz. Biraz önce bahsettim. Amacımız o bölgenin kanlanmasını artırarak, damarlanmasını artırarak daha iyi oksijenizasyon sağlamak. Oksijen gelen bölge gençleşir. Oksijen gelen bölge rejenere olur. Yani kendini yeniler. Cilt de zaten kendini yenileyebilen bir bölge. Biz bunu yaparak ne yapıyoruz? PRP yöntemiyle vajinal gençleştirme yapıyoruz. Ya da işte bu G-shot dediğimiz hassas noktalardaki sinirsel ağı artırmak için farklı materyaller de kullanabiliyoruz. Hazır sentetik. Yani hastanın vücudundan aldığımız kandan ziyade, ayrıştırılmış kandan ziyade sentetik ürünler de kullanabiliyoruz.
3: Hocam peki idrar kaçırma sanıyorum ki belirli bir yaştan sonra ortaya çıkıyor.
4: Hiç belli olmuyor.
3: Öyle mi?
4: Gerçekten yani mesela 22 yaşında idrar kaçırma problemi olan hastam var. Hiç doğum yapmamış idrar kaçırma problemi olan hastam var. Bakıyorsunuz idrar torbasında sarkma olmuş. Yani diyorsun ki ya bir anormallik var. Sonra öğreniyorsun ki hastanın kolajen doku rahatsızlığı var. Ne demek kolajen doku rahatsızlığı? Bizim kaslarımızda, daha doğrusu vücudumuzda aktin miyozin dediğimiz kasların kasılıp gevşemesini sağlayan yapıların dışında bir de kolajen dediğimiz esneyebilen yapıları var. İşte bazılarında bu esneyebilen yapı lastik gibi sünebiliyor. Çok mesela hani böyle kolunu buradan çevirip beline kadar çevire akrobatik hareketler yapabilen kişilerde hem eklemler rahat hareket ediyor hem de kolajen doku farklılığı olduğu için bu insana elastikiyeti fazla oluyor. Bakıyorsun hiç doğum yapmamış, bekar. Bir geliyor idrar torbası sarkmış. Böyle vakalarla da karşılaştık. Ne yapıyoruz? Önce idrar kaçırmanın sebebini araştırıyoruz. En sık idrar kaçırma problemi yani nedeni idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Yani bir kadın biliyorsunuz kadınlarda üretra dediğimiz yapı yani idrar yapılan bölüm çok kısa olduğu için dış ortama maruz kalıyor ve işte dış ortamda işte AVM'lerde olsun ya da toplu ortamlarda lavabo kullanımlarda idrar yolu enfeksiyonu sık rastlanıyor kadınlarda özellikle. O yüzden hijyen konusunda dikkat ederlerse idrar yolu enfeksiyonu olmazlar. Bir de vajinal enfeksiyonlar yani vajinal akıntılar ihmal edilirse idrar yoluna da sirayet edebiliyor. İdrar yolundan vajinaya, vajinadan idrar yoluna kısır bir döngü. Daha sonra eşe bulaş, erkekte idrar yolu enfeksiyonu. Kadına tedavi veriyorsun, tam onu iyileştirmişken bu sefer erkekte nüksetmiş problem kadına tekrar bulaşıyor. O yüzden bazı hastalıkları biz mutlaka şey yaparız, eş tedavisiyle, eşiniz de gelecek deriz. Eşler gelir, eşlerin her ikisine de tedavi verir, iyileştiririz. Oradaki mekanizma şu Bilgenur Hanım. Hissiyat problemi. Kadın idrarının geldiğini hissetmiyor. O bölgede bir enfeksiyon olunca. Ya da en ufacık bir öksürme, hapşurmada birden çamaşırı ıslanabiliyor. Onun evet. Dışında başka problemler var. Doğuştan gelen anatomik problemler demiştim ya. Ama asıl bizi ilgilendiren cerrahi kısım nedir? İşte ikiden fazla doğum yapmış, ıkınmış ya da mesela bu temizliğe giden ev hanımları oluyor biliyorsunuz. Çok evet. Ağır iş yükü. Yani kaldırılmayacak, benim bile zor kaldıracağım bir kanepeyi, koltuğu ne yapıyor? Altını temizlemek için kaldırdığı anda o karın içi basınçla birlikte aşağı doğru bir zorlanma oluyor. Rahim sarkma problemleri, idrar torbası sarkma problemleri, makattan işte bağırsak sarkma problemleri olabiliyor. Biz ne yapıyoruz? Bizi ilgilendiren kısmı nedir? İdrar sarkma, idrar torbasının sarkması. Bununla birlikte idrar kaçırma problemi varsa biz burada iki cerrahi işlem yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Birincisi o bozulmuş olan anatomik yapıyı düzeltmek için TVT ya da TOT dediğimiz ameliyat isimleri bunlar. Alttan destekliyoruz. O sarkmış olan dokuyu, relaksi olmuş dokuyu ne yapıyoruz? Alttan destekliyoruz. Akabinde o sarkmış olan fazla dokuyu çıkararaktan hem bir estetik ameliyat yapmış oluyoruz, hem de hastanın idrar kaçırma problemini gidermiş oluyoruz. Bununla ilgili de çıkaracağınız dokuyu çok iyi hesaplamanız lazım. Eğer aşırı fazla doku çıkarırsanız o zaman ne oluyor? Hasta bu sefer idrarını hiç yapamıyor. Mesela o hamak dediğimiz yapıyı astık biz. Aşırı kaldırdık diyelim. Onun bir ayarı var. Bu sefer hasta idrarını yapamıyorum diyor. Benim bir defa başıma geldi mesleğin ilk yıllarında. Şey yaptık. Kadıncağız elinize sağlık hocam dedi. Hiç idrar kaçırmıyorum dedi. Aradan 2-3 gün geçti. O serdiğiniz hamak gibi doku ne yapıyor? Zamanla biraz önce yara dokusunda bahsettiğim gibi büzüşerek biraz daha germe kuvveti yapıyor. Kadıncağız bu sefer geldi ki ben elimle düzeltmeden hocam şey yapamıyorum. Mesela küçük tuvaletimi yapamıyorum dedi. Mesela ne yaptık? O mesh dediğimiz yapıyı hafif gevşettik, kestik. Zaten zamanla kontraktör oldu ve kadıncağız teşekkür etti. Yani bu tarz ameliyatları düzgün yaptığınızda %80-85'e varan memnuniyet oranı oluyor. İdrar kaçırma da böyle.
3: Hocam idrar kaçırma mesane darlığı ile birlikte sık tuvalete çıkma adı altında da olabilir mi? O başka bir konu mu?
4: O başka bir konu, tam tersi.
3: Hiç yani tuvaletini hiç tutamıyor. Sürekli yani mesela uzakta bir yere gidemiyorsunuz. Aha. Tuvaleti uzak olan bir yere gidemiyorsunuz. Sürekli yanınızda olmalı. Sürekli tuvalete geliyor ve acilen gitmesi gerekiyor. Sıfır tutabiliyor.
4: O şöyle nörojenik mesane dediğimiz, yani idrarı biriktiren torbayı düşünün. O biraz ürolojinin alanına giriyor. Hasta istemsiz olarak mesanesi kasılıyor. İstemsiz olarak. Nörojenik mesane dediğimiz. Ya da hastanın şekeri var. Hasta biliyorsunuz şeker hastaları parmak uçlarını, ayak uçlarını ya da idrarla ilgili sorunlarını hissetmeyebilir. Orada bizim mesela şu an biz otururken ne yapıyoruz? Kontrollü bir şekilde tuvaletimizi tutabiliyoruz. Ama diyabetik hastalarda, hele bir de şeker regülasyonu düzenli değilse, ne demek? İşte hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık ortalama kan şekerleri 8'in üstüne çıkmaya başladığında kontrolsüz şeker buradaki hissiyatsızlığı ortaya çıkarıyor. Hissedemiyor ve hasta bu sefer dediğiniz gibi 10 dakikalık mesafeye gidemiyor, namazını kılamıyor, toplum ortama giremiyor. Çünkü idrar kokan bir şey. Öyle olunca ne yapıyor? Kimseye de söylemiyor. Ben bir ara Sivas'ta görev yaparken hep şey diyordum. Böyle yaşlı tonton teyzeler gelince, teyze sen idrar kaçırmıyor mu diyordum. Nereden bildin diyordu. Tahmin ettim diyordum. Yani hani toplumda idrar kaçırma oranı yüksek. Ne yapacağız diyordu. Sana ben bir ilaç vereyim diyordum. Bununla ilgili şu an daha güzel ilaçlar çıktı. Sana bir ilaç vereyim, kullan. Biraz ağız kuruluğu yapabilir, biraz şey yapar ama toplum içinde rahat edersin diyordum. Öncelikle bu hastalarda ürodinami dediğimiz bir testi yapıyoruz. İdrar yolu enfeksiyonunu dışladıktan sonra. Eğer ürodinamide bir bozukluk varsa ona göre ya ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi kısmına geçiyoruz. O yüzden idrar tutamama çok başlı başına bir konu. Bizim bugünkü konumuzun dışında, hani estetik ameliyatların dışında gerçekten organik bir problemi çözmüş oluyorsunuz.
3: Hocam bir arkadaşım bunu şimdi botoks yaptırıyordu. Hı hı. Oradan geldi aklıma.
4: Botoks şöyle işte o bölgedeki kasları spazm yaparak sfinkter dediğimiz kapakçık mekanizmasını devreye sokuyorsunuz. Aynı şekilde mideye de yapılıyor. Mesela reflünüz var. Yediğiniz yiyecekler ne oluyor? Gece ya da yatar pozisyonda ağzınıza geliyor. Ne yapıyorlar? O pil şey dediğimiz midenin giriş kısmına yine botoks yapılıp oranın kapakçığın kasılmasını sağlıyorsunuz. Vücudun birçok yerine yapılabilir botoks.
3: Hocam idrar kaçırmayı, dış dudakları, vajinal gençleştirme ve daraltmayı konuştuk. Evet. Buraya ekleyeceğiniz bir şey var mı?
4: Yani bu tarz şeyleri, sorunları dile getirmekte çekinmesinler. Ben mesela bu tarz hastalarla görüşüyorum. İlla muayene etmemiz şart değil. Hastalar, ben özel sektörde çalışıyorum. Mesela gelirken imtina ediyorlar. Herkes önce işte muayene ücreti ne kadar falan diye. Hı hı. Tabii ekonomik anlamda zorlanıyorlar. Ben bu tarz şeylerde herhangi bir ücret falan da talep etmiyorum. Yani hasta gelir, şikayetini dinleriz. muayene etmediğimiz sürece aynı sizinle böyle sohbet ettiğimiz gibi sohbet etmenin bizde bir sakıncası yok. Yalnız eğer hasta randevu aldıysa o randevulu hastanın arasına alamam. O yüzden mutlaka gelmek isteyen hastalarımız olacaktır. Bizi izleyen, dinleyen insanlar mutlaka randevu alsınlar. Biz Ahmet hocamla bir sıkıntımız var. Bunu görüşmek için geleceğiz desinler. Biz onlara vakit ayırırız. O yüzden yani gelmeye, anlatmaya imtina etmesinler, çekinmesinler. İnsanın hayat bir kere, yani hepimiz yaşamak için bir hayat şansımız evet. var. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım, konforlu geçirmemiz lazım.
3: Hocam peki bu tür işlemler ameliyatsız yapılabilir mi? Ameliyatlı yapıldığında da ağrı, sancı ve devamındaki süreç nasıl ilerler?
4: Şimdi öncelikle muayene etmek gerekiyor bu tarz hastalarda. Yani ameliyatsız mesela çok ciddi anlamda sıkıntı sahibi insanlara da gel sana lazer yapalım demek de doğru değil. Çok basit bir problemi gel sana cerrahi işlem yapalım düzeltelim demek de doğru değil. O yüzden cerrahi indikasyonu koymak bizim için çok önemli. Şimdi artık SGK kapsamında da birçoğu ödeniyor. Onu da söylemek istiyorum.
3: Evet, burayı özellikle açalım hocam.
4: İnsanlar şey zannediyor, işte biz estetik bir işlem yaptıracağız. Devlet bunu karşılamıyor diyor. Mesela hayır. Burada estetikle yani kastettiğiniz şey ne? Mesela bir ağrınız, bir sızınız, hayat konforunuzu bozan bir durum varsa burada devlet elini taşın altına koyuyor. Ama keyfi uygulamalarda koymuyor. O yüzden onu gelsinler mutlaka biz bir görüşelim. Ona göre zaten biz hastaya yönlendirme yapıyoruz. Ve birçoğunda artık SGK kapsamında ödüyor. Bahsettiğiniz diğer kısım şuydu. Cerrahi zor mu? Yani cerrahi olan bir kişi neler yaşayacak? Şimdi bir kere anestezi şekli 3 türlü oluyor bu tarz hastalarda. Birincisi genel anestezi. Hasta hiçbir şey hissetmek istemiyor. Ameliyathane ortamını görmek istemiyor. Tamamen uyumak istiyor. Bu birincisi daha konforlu geçiyor. Cerrah açısından hastanın tamamen uyuduğu işlemler daha konforlu geçer. Bu doğum için de öyle. Mesela hani spinal anestezi, epidural anestezi diyoruz. Hasta orada uyanık oluyor ama orada mesela Allah korusun bir kanama olduğunda ya da bir bebekle ilgili bir durum olduğunda ekip ona müdahale ederken hasta da bir yandan orada panik olabiliyor.
3: Evet, duyuyor.
4: Ya da içi geçebiliyor, çarpıntısı olabiliyor, bulantısı olabiliyor. Burada hastayı iyi tanımanız gerekiyor. Ya hastanın hassas bir yapısı varsa, naif bir bünyesi varsa ben diyorum ki sen genel anestezi ol. Hasta hep sorar. Hocam ben genel mi olayım, belden mi uyuşturulsun? Mesela baktım böyle cesaretli, cevval hasta, gözü kara. Diyorum ki sen spinal olabilirsin. Sen ortamdaki şeylerden etkilenmezsin.
3: Hocam belki göründüğü gibi değildir, hiç yanıldığınız olmuyor mu?
4: Ya oluyor tabii. Onlarda da diyoruz ki hasta olumsuz etkileniyor, lütfen uyutalım diyorsun. Hazır eli bizim altında anestezi varken tamam hocam diyorlar. Yavaş yavaş hasta uyku haline geçiyor. Hepsinde bizim B planımız var. Olmak zorunda. Cerrahi öyle bir şey. Üçüncüsü de yani belden uyuşturmanın dışında bir de lokal anestezi yaparak bizim özel kremlerimiz var. Aynı el kremleri gibi düşünün. O bölgeyi sürüyoruz. Uyuşturuyor. Hasta hissediyor. Bakın his duygusunu tamamen ortadan kaldıramazsınız. Hissediyor ama ağrı duygusu yok. Dokunma gibi hissediyor. O bölgede bir şeyler, uğraşlar olduğunu hissedebiliyor ama ağrı duygusu yok. Mesela hasta bazen anestezi alamayacak durumda hastalar oluyor. Mesela anestezinin riskli olduğu hasta grupları oluyor. Onlarda da lokal anesteziyle yapıyoruz mesela. Anestezi şekli böyle. Peki ameliyatlar ne kadar sürüyor? Eğer hastada ciddi bir problem yoksa, yani sadece küçük dudak küçültme ameliyatı olacaksa ya da sadece bir sistosel ya da sadece bir rektosel ya da sadece bir vajina daraltma olacaksa işlem yarım saat 40 dakika sürüyor bu aralıkta. Ama kombine dediğimiz, perinoplasti dediğimiz, yani hastada hem idrar torbasında sarkma var, hem bağırsak sarkması var vajine doğru, hem bir yandan işte klitoris bölgesi, onu hiç konuşmadık mesela, o bölgede bir sıkıntısı var, bir de üstüne dudak küçültme istiyorsa, her bir işlemi aşağı yukarı 20 ila 30 dakika ayırdığımızı düşünürsek süreyi ona göre hesaplayabiliriz. Hasta ayağa kalkıp yürüyor. Çünkü karın içerisinde bir işlem yapmadığımız için, biliyorsunuz karın içerisinde yapılan işlemlerde karın açılıp kapandığı için bağırsak hareketleri geç yerine geliyor. Hastada karın şişliği, bol bol yürümesi gerekiyor. Ama genital estetik ameliyatlarında böyle bir sorun olmuyor. Çünkü dış bölgede yaptığınız için hasta ameliyattan 1-2 saat sonra ayağa kalkıp yürüyebiliyor. Hatta dünkü hastamızı 2 saat sonra tamponu vardı. İşte o bölge kanamasın diye tamponize ediyoruz. 2 saat sonra çektik, kanaması yok. Evine gitti hasta. O derece konforlu bu işler. Kesiler çok küçük. Pansumanı çok kolay. Hastanın dediğim gibi 2 saat sonra ayağa kalkıyor. Birkaç günde de normal hayatını idame ettirmeye başlıyor. Yani siz hastayı gördüğünüzde dışarıda ameliyat oldu demezsiniz. O da çok büyük konfor hastalar için.
3: Küçük kesik dediniz ama şimdi ameliyatta bence çok büyük bir olay.
4: Evet, siz sevmiyorsunuz ameliyatı.
3: Evet, yani Allah korusun, hiç olmadım işte, olmamış inşallah. Hocam, bu iyileşme süreci diye bir şey yok o zaman. Sadece var. Yaranın geçiş süreci mi var?
4: Şöyle, bu iyileşme süreci her insanda farklıdır. Yani 22 yaşında bir hastanın yara iyileşmesiyle 43 yaşındaki bir hastanın yara iyileşmesi, takdir edersiniz ki, aynı olmuyor. Burada tam iyileşme, ya mesela şunu soruyorsunuz muhtemelen. Vajinal bir estetik ameliyatı olmuş bir kişi cinsel birlikteliğini kaç gün sonra yapabilir? Yani eski hayatına ne zaman?
3: Tuvalete de çıkma.
4: Tuvalete çıkmada sorun olmuyor. Yani idrar yaptığı bölgeye biz herhangi bir işlem yapmadığımız için, yani vajinal bölgede hasta doğum yapmadığı sürece dikişlerde açılma olmaz. Ya da idrarını yaparken sorun olmaz. Ama idrarını yaptıktan sonra temizliğine, hijyenine çok dikkat etmesi lazım. Çünkü asidik bir ortam,
3: evet,
4: yakar. Onunla ilgili zaten biz hastalara özel antiseptik solüsyonlar öneriyoruz. Onun özel fitilleri var. Mesela derin bir alan, pansumanı nasıl yapıyoruz? O fitili rahim ağzından içeriye ilerletince, pardon, rahim ağzı dedim, vajina girişinden fitil şeklinde ileriye rahim ağzına kadar ilerlettiğimizde o pansuman yaparak dışarıya doğru akıyor. Sizin ulaşamadığınız yere o küçücük fitil pansuman yaparak dışarıya temizlemiş bir şekilde çıkıyor. 15 gün sonra hastalar normal cinsel hayatlarına geri dönebilirler. Bazılarında bu iyileşme gecikiyor. Neye bağlı iyileşme? Hastanın bünyesi dedik, beslenme. Mesela sabah yumurta yiyor, öğlen tavuk çorbası, akşam köftesi, salatası. Beslenmesine sporcu gibi dikkat eden de yara iyileşmesi, takdir edersiniz ki, daha hızlı oluyor. Ama karbonhidrat ağırlıklı, hamur işi ağırlıklı besleniyorsa yara iyileşmesi 20-25 güne çıkıyor. Onu da nereden anlıyoruz? Biz kendiliğinden eriyebilen dikişler kullandığımız için hastalar diyor ki, hocam benim dikişlerim düştü, ben kendimi iyi hissediyorum diyor. Diğer hasta da hala diyor ki, hocam benim dikişlerim düşmedi diyor. Çünkü beslenmesi ve yara iyileşmesi gecikince dikiş kendini bırakmıyor. Orada sabit kalmaya devam ediyor.
3: Hocam, şimdi anlattıklarınızın üzerine bu estetik işlemlerde herhangi bir yaş sınırı söz konusu değil. Her yaştan olabilir.
4: Şöyle, orada bir küçük parantez açmak istiyorum. Biz reşit olmayan hastaya estetik işlem yapmıyoruz. Bunu hiçbir meslektaşım yapmaz. Yani bir plastik cerrah mesela bir 15 yaşındaki bir kız çocuğuna nasıl rinoplasti yapması için ebeveyninin fikrini alıyorsa, bizim için de bir genital estetik işlemi için reşit olma bizim için gerçekten önemli. Ha, kızcağızın sağlık problemi vardır. Biraz önce bahsettik, mesela kızlıkları tamamen kapalı, dışarıya kanama olmuyorsa orada mecburen yapıyoruz, ama onun adı zaten genital estetik olmuyor. Genital zorunluluk ameliyatı oluyor.
3: Hocam, bu yaş tür sınırı estetik işlemler, yaş sınırını söyledik, 18 yaş dediniz siz de, geriye kalan 20 yaşında da 50 yaşında da bu tür problemlerle karşılaşılabiliyor.
4: Evet.
3: Estetik işlemler doğum yapma ve cinsel hayatı nasıl etkiliyor?
4: Güzel soru. Şimdi biz hastaya şunu soruyoruz. Bakın, mesela vajina daraltma istiyorsunuz. Yani normalde vajina doğum sırasında akordeon gibi genişleyebilen, düşünün içeriden 3-3,5 kilo bir çocuğun çıkabileceği esnekliğe sahip bir yapı. Siz ne yapıyorsunuz? Bu yapıyı daraltmak için fazla dokuyu çıkarıyorsunuz. hastaya şunu demeniz lazım. Senin bundan sonraki doğum sürecin nasıl olacak? Doğum düşünüyorsa o zaman estetik ameliyatı ertelemesi lazım. Yok hocam ben doğum işini kapattım. Atıyorum kordonlarım bağlı ya da spiralim var. Biz korunuyoruz. Herhangi bir gebelik düşünmüyorum dediğinde hastaya işlem yapılıyor. Ve sonrasında bir defa başıma geldi. Hasta gebe kaldı genital işlemden sonra. Hastaya doğum yaptırttık ve doğum sonrasında ciddi yırtılmalar oldu. Oraları tekrar tek tek onarmak zorunda kalmıştık. Yani hasta bana ısrarla sezeryan olmak istediğini söyledi. Yani sezeryan olması için bir sebep olması lazım. Şu an belki değişmiştir şeyler. Bu endikasyon dediğimiz durumlar. Mesela o zaman yoktu. O zamanlar devlet hala kamuda işte normal doğuma teşvik denetlemeler. Evet. İşte öyle kafanıza göre sezeryan olamıyorsunuz. O zaman da sıkıydı. Hasta mesela vajinal daraltma işleminden sonra normal doğum yaptı. Kötü de olmadı ama dikişleri bayağı uzun sürdü. O yüzden şeye karar verirken çok iyi düşünmeniz lazım. Ben bu estetik ameliyatı yaptırıyorum ama bundan sonraki hayatımdaki planım ne? Ben doğum yapabilirim diyorsa o zaman hastaya şunu diyeceksiniz. Normal doğum düşünüyorsan estetiği ertelemelisin.
3: Hocam hiçbir estetik işlemde mi yapılmaz doğal doğum?
4: Yok yapılır. Dış dudak ameliyatlarında mesela ona göre ayarlarsın. Dış dudakların esneme kabiliyeti var biliyorsunuz. Hı hı. Onu dokuyu fazla bırakırsınız. Hem hastanın istediği gibi olur hem de elastikiyet kazanmış halde yapabilirsiniz. Burada sadece bizi etkileyen şey vajina daraltma. Vajina daraltma yaparken çok daraltırsanız orada da cinsel ilişkiye girememe gibi bir problem oluyor. Yani böyle şeylerle de hastalar geldi dedik hocam ben vajina daraltma yaptım. Biz hiç ilişkiye giremiyoruz. Aşırı daralmış dedi. Mesela onun da çözümü öyle kolay değil. İşte kenar dokulardan doku indiriyorsunuz. Başka yerden doku getiriyorsunuz. Yani orayı açıyorsunuz. Mesela dikine kestiğiniz şeyi bu sefer baklava dilimi şeklinde kesip enine dikiyorsunuz ki o alan biraz daha açılsın. Hasta normal cinsel hayatına geri dönsün. Bu tarz şeylerle de karşılaşıyoruz.
3: Hocam erkek olarak herhalde en çok kadın doğumcular farkındadır bunun. Kadınların hayatı ne kadar zor.
4: Zor, meşakkatli. O yüzden diyor ya yani cennet yani bence kadınların ayağının altında, annelerin ayağının altında denmiş hadis-i şerifte ama yani kadın olmak gerçekten meşakkatli, özverili bir hayat tarzı. O yüzden yani kadın doğuma başladığım günden bu yana kadınların sorunlarını dinlediğim için onlara daha kendimi yakın hissediyorum. Empati yapıyorum ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum.
3: Ama hocam şimdi siz de öyle bir doktorsunuz. Yani insan sizinle rahat konuşabiliyor. Siz onu veriyorsunuz.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Karşı tarafa. Gerçekten ben rahat konuşuyorum sizinle.
4: Sağ olun.
3: Hocam bu konuda ekleyeceğimiz bir şey var mı? Benim sorularımın sonuna geldik. Bir tane farklı bir sorum var. Bunda doktor seçimini nasıl yapacağız? Yani bu işlemleri çok fazla uygulayan doktorumu tercih etmeliyiz. Şimdi estetik deyince aklımıza estetik plastik cerrah geliyor.
4: Evet.
3: Kadın doğumcular da bunu yapıyor. Hatta şu anda bütün doktorların yapılması için de sanıyorum yapması için de bir karar var.
4: Geldi. Şimdi oradaki o kararı ben açıklayayım size. Aslında Avrupa'da bu tarz işler hep branşlaşma yoluyla gidiyor. Mesela bir örnek vereyim. Kadın kanserlerini ne yapıyoruz? Şimdi biz jinekolog onkologlara gönderiyoruz. Ne demek? Kadın kanserleriyle haşır neşir olan o konuda uzmanlaşmış kişilere ya da riskli bir gebelik var. Ne yapıyoruz? Perinatoloğa gönderiyoruz. Perinatolog. Mesela bizim şu an tüp bebekle uğraştığımız branşın karşılığı Avrupa'da ya da Amerika'da ne? İşte üreme endokrinolojisi ve infertilite diye bir bilim dalı var. O bilim dalındaki hocalara gönderiliyor. Şimdi ürojinekoloji dediğimiz alanlar var. Türkiye'de bu branşlaşma henüz daha oturmadığı için şu an herkes yapabildiğini yapıyor. Öyle bir sistem var. Buna dernekler itiraz ediyor. Mesela meme zamanında kadın doğumun alanıymış. Kadın olmanın verdiği bir şey meme. Bir yani kadınlığın simgesi.
3: Erkeklerin de memesi var.
4: Şöyle, yani erkek memesi çok fonksiyonel değil. Erkek memesini hayatı boyunca kullanmak zorunda değil ama kadın öyle değil. Yani kadının simgesi olarak memeyi ben kastediyorum. Şimdi ne yapıyor? Genel cerrahlar yapıyor. Yani memeyle ilgili bir kitlede.
3: Evet.
4: Şu an kadın doğumcular elini sürmüyor. Aman diyor, memende kitle mi var? Sen bir genel cerraha git diyor. Ya da işte plastik cerrah ne yapıyor? O bölgeye geliyor, estetik işlem yapıyor. Mastektomi sonrası. Keza bu jinekolojik ameliyatları artık ürolog arkadaşlar da yapıyor. Estetik kısmına değil de plastik cerrahlar da yapıyor. Herkesin derneği şunu diyor. Bu işi en iyi biz yaparız diyor. Şimdi ona bir şey geldi. Yani bu işi hani tek başına senin yapmandan ziyade bu işte daha önce eğitim almış, sertifikasyon yapmış herkes yapabilir kardeşim. Kendine güveniyorsa yapsın noktasında geldik. Aslında burada bir iş barışını bozacak bir şey yok. Ama tabii kurumun arasında yaşlar da yanıyor. Ne oluyor? İşte gerçekten işini hakkıyla yapan insanlar değerlendirilemiyor. Sosyal medyayı daha aktif kullanan, reklam amaçlı, bizim hekimler arasında da bu çok fazla. Artık reklamlarda da biliyorsunuz kısıtlama geldi. Hı hı. Öyle her şeyi istediğiniz gibi paylaşamıyorsunuz. Aslında orada kastedilen o. Hani reklamvari şeyler yapılarak bunu bir rant haline getirmek değil de birinin sağlık bir problemi varsa hekimse ya da bu işle ilgili deneyimi varsa yapsın noktasında.
3: Aslında bu daha iyi olmadı mı hocam? Şöyle ki merdiven altı birçok güzellik merkezi var. Tabii işini kaliteli yapan insanları tenzih ediyorum. Bunların elinden aslında bir şekilde alıp doktor en azından hani bir tıp, bir anatomi eğitimi almış birinin yapması daha sağlıklı değil mi? Bu karar bana daha olumlu geliyor.
4: Daha sağlıklı ama orada şöyle bir şey var. Yetememe gibi bir durum var. Yani mesela Kayseri'de atıyorum 10 tane plastik cerrah var diyelim. Atıyorum tamamen, daha fazladır da. Ya da gastroenterolojiden örnek verelim. Mesela endoskopi yaptırmak istiyorsunuz ama hani şartlar uygun değil. O zaman genel cerrah da endoskopi yapabiliyor. Dahiliyi gastroenterolojide yapabiliyor. Şimdi bir ara bu da şeydi. Ya işte ERCP dediğimiz bir şey var. Onu sen yaparsın. Yok o yapamaz gibi şeyler oluyor. Bizim kendi aramızda o yok. Yani kadın doğumda mesela, yani kendine güvenen bir plastik cerrah gidip bu işlemi yapabilir. Merdiven altı noktasında hasta araştıracak. İlk sorduğunuz soru. Yani karşıma Instagram'ı dolaşırken bir reklam çıktı. Aa, ben yarın buraya gideyim muayene olayım değil.
3: Evet.
4: Burayla ilgili öyle yorumlar falan da değil. Şimdi artık sahte yorumlar da yapılıyor biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Ay, çok güzel merkez, çok iyi doktor falan filan gibisinden. Dolayısıyla mutlaka orada tedavi olmuş, orayı faydalanmış ve güzel son. Ya, olumsuz şeyler de olabilir arkadaşlar. Benim de kendimin yetemediği noktalar olabiliyor. Ben %100 mükemmel bir hekim değilim. Hiç kimse öyle değil. Allah herkesi bir miktar da olsa kusurlu yaratmış. Dolayısıyla burada amaç şu: araştırıp gerçekten güvenilir, gidilebilir merkez olduğuna inanırsanız bunu yapacaksınız. Benim yanımda çalışan asistanım gitti mesela, bu lazer sırasında lazer cihazı mesela arıza yapmış, patlamış, kızın mesela bacağı yandı. Mesela bunu kim ister? Kimse istemez. Öyle merdiven altı bir yerde değil. Sonra işte telafi edebilmelisin. Hastaya bunu anlatabilmelisin. Ben diyorum mesela, bazen ameliyat uzuyor. Çıktığımda hasta, beni randevulu hasta, 45 dakika beklemiş. Kusura bakmayın ameliyat uzadı diyorum. Hasta önemli değil hocam diyor. Biz yani sonuçta buraya sağlık hizmeti için geldik diyor. Dolayısıyla araştırmak lazım Bilgin Hanım. Yani araştırmadan, referans almadan bir şeyler yapmak, bir yerlere gitmek gerçekten sonradan can sıkıcı olabiliyor.
3: Evet. Hocam benim sorularım bitti. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı?
4: Ben teşekkür ederim öncelikle.
3: Biz teşekkür ederiz.
4: Bana konuşma fırsatı tanıdığınız için. İnşallah yine devamını yaparız farklı konu başlıklarıyla. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Toplumda, hani özellikle İç Anadolu'da ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Kadınların gerçekten duygularını ifade edemeyeceği bazen durumlarla karşılaşıyoruz. lütfen çekinmesinler, gelsinler, tedavilerini olsunlar, gerekirse eşlerini yanlarına alsınlar. Ben gerekirse hastaların eşleriyle bile konuşuyorum. Mesela eşi gelemiyor, asker mesela görev yapıyor. Diyorum ki eşinizde böyle böyle bir sağlık problemi var. Şunu yapmak lazım diyorum. Belki birçok hekimin fırsat bulup yapamadığı bir şey. Ben hastanın eşine de ya da ailesine de durumu izah ediyorum ki olayın ciddiyetini anlasınlar. Düşünsenize, idrar kaçırma probleminden bahsettim biraz önce. İbadetini yapamıyor, ortama çıkamıyor, kendini kötü hissediyor ve akabinde eve kapalı bir hale geliyor. Gelsin, ilaçla mı çözüyoruz, lazerle mi hallediyoruz, cerrahi olması gerekiyorsa yaşı ilerlemeden gelsin. Mesela bir kişinin problemini 50 yaşında çözmek, yaraların iyileşmesi, sistemik hastalıklar, tansiyon, şeker çıkmadan yapmak mı daha iyi, yoksa 70 yaşında yapmak mı? O yüzden hani bizim toplum biliyorsunuz son raddesine kadar beklemeyi seviyor.
3: Evet.
4: Bunu yapmasınlar. Bir probleminiz varsa mutlaka jinekoloğa gidin. Muayenenizi olun. Tabii bu konuda uzmanlaşmış, daha önce bu tarz ameliyatlar yapmış hekimleri tercih ederseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Yoksa bütün benim bu anlattığım bütün işlemleri bir kadın doğum hekimi zaten yapmak zorunda. Yani o diplomayı alması için bu ameliyatları yapmadan zaten ihtisas alamıyor. Dolayısıyla sadece bu alanda biraz daha kendini geliştirmiş kişilerden hizmet alırlarsa daha yüz güldürücü olacağını düşünüyorum.
3: Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Beni kırmadınız. Sağ olun.
4: Estağfurullah.
3: Bizi de bilgilendirdiniz. Takipçilerimizi, izleyicilerimizi bilinçlendirdiniz. Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, bu hafta kadın doğum uzmanı doçent doktor Ahmet Emin Mutlu'yu ağırladık. Estetik ve kozmetik uygulamaları konuştuk. Bir sonraki hafta başka bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Görüşünceye dek iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
2: Bilgenur Ülger'in hazırlayıp sunduğu Sağlık Olsun sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
5: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kayseri Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve oda meclisi seçimi tamamlandı. Seçimi mevcut başkan Ömer Gülsoy kazandı. Kayseri Ticaret Odası'nın seçim gününde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
6: Orada iki arkadaşımız seçimde yarışıyorlar. Demokratik usullere göre, demokratik teamüllere göre, sevgiyle, saygıyla, nezaket içinde, zarafet içinde seçimin gerçekleştiğini büyük bir memnuniyetle gördük, görüyoruz. Temennimiz, dileğimiz bu şekilde bu seçimin sonuçlanacağına inanıyoruz. Sakin, usullerine, uhuletle, suhuletle. Ve tabii bu ticaret meselesi önemli bir mesele. Kayseri'mizin, Türkiye'mizin önemli bir meselesi. Bu konudaki katkılar çok değerli. Kayseri'miz bu konuda son derece ünlü ticaret konusunda. Dolayısıyla ticaret odamız da bu bakımdan çok daha önemli, çok daha değerli. Arkadaşlarımızın yapacakları seçim sonucunda kim alırsa alsın görevi, onun etrafında toplamak suretiyle ülkemiz için, şehrimizin çalışmalarını sürdüreceğiz. Biz buna inanıyoruz ve çok da önemli işler olacağını, gerçekleşeceğini de biliyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla bizler de olabildiğince ticareti kolaylaştırmak için, ticareti daha kolay hale getirmek için yollar dahil, demir yolları, efendim otoyollar dahil yapılması gereken ne varsa bunu da bizler elimizden geldiğince Ankara'ya anlatıyoruz. Onların çözülmesi için de gayret gösteriyoruz ve çözülecek inşallah. Ben arkadaşlarıma sağlık diliyorum, esenlik diliyorum. Kazasız belasız hayırlı bir seçim diliyorum.

0: geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla katılım olacak. Tabii biz de seçmen olarak oyumuzu kullanacağız. Seçmenlerimizin verdiği oya, neticeye hep beraber razı olacağız.
1: Kayseri Ticaret Odası'ndaki seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Özcan şunları söyledi.
2: Şehrimizin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olan Kayseri Ticaret Odamızın bugün kongre başkanlık seçimi için bir aradayız. Yeniden Refah Partisi kadroları olarak tüm komitedeki arkadaşlarımıza, hem mavi listede hem kırmızı listede yarışan arkadaşlarımıza başarılar diledik. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor, herkesin bir oy kullanmak istediği arkadaşı var, dostu var, ahbabı var. Evet, ama bunlar bitiyor bir yerden sonra. Hayat devam ediyor, mücadele devam ediyor. Geçmişte de başkan adaylığı yapmış birisi olarak söylüyorum. Kazanan Kayseri olsun inşallah. Şimdiden her iki kardeşimize de, her iki başkan adayımıza da, her iki komite temsilcilerimize de hayırlı uğurlu olsun. Allah hayır eylesin.
1: Kayseri'yi TVF Erkekler 1. Ligi'nde temsil eden Melik Gazi Belediyespor sezona 3-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladı.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
4: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz.
3: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
3: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler

0: sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
2: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el Kayseri, Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi. Ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
1: Haftanın özeti.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 1 Ekim Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
3: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Haftanın özeti.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan zaten sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı. Ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
1: Haftanın özeti.
0: 2 Ekim Cuma. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
1: Haftanın özeti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Johannes Brahms'ı konuk edeceğiz.

Brahms geniş bir ailenin çocuğuydu. Babası Johann Jakob el işçiliğiyle para kazanıyordu. Ayrıca Hamburg'daki birkaç dans lokalinde korno ve kontrabas çalarak küçük gruplarla sahne alıyordu. Brahms, piyano dersleri alarak müziğe 7 yaşında başladı. Ailenin isteği dışında Johann Jakob müzik kariyerine devam etti ve 1826'da Hamburg'a geldi ve burada telli ve nefesli çalgıları çalan bir müzisyen olarak iş buldu. 1830'da kendisinden 17 yaş büyük bir terzi olan Johanna Henrika Christiana Nissen'le evlendi. Aynı yıl Hamburg yedek askerliğine doğal korno müzisyeni olarak atandı. Sonunda Hamburg Devlet Operası ve Hamburg Filarmoni topluluğunda kontrabasçı oldu. Johann Jakob zenginleştikçe aile yıllar içinde Hamburg'da daha iyi bir eve taşındı. İşte tam bu zamanda 1833'te Johannes Brahms doğdu. Müzikle çevrili bu ortam, Brahms'ın geleceğini şekillendirecek ilk adımları da beraberinde getirecekti.

Johann Jakob, oğlu Brahms'a ilk müzik eğitimini verdi. Brahms ayrıca keman çalmayı ve cello çalmanın temellerini öğrendi. 1840'tan itibaren Otto Friedrich Willibald Kossel'le piyano çalıştı. Kossel, 1842'de Brahms'ın bu kadar iyi bir oyuncu olabileceğinden ancak hiç bitmeyen bestesini durduramayacağından şikayet etti. Brahms 10 yaşındayken sanatçı olarak ilk çıkışını Beethoven'ın Piyano ve Nefesliler Beşlisi eser 16 ve Mozart tarafından bir piyano dörtlüsünün de dahil olduğu özel bir konserde yaptı. Ayrıca Henry Hers'in Etude adlı solo eserini de çaldı. 1845'te Sol Minör bir piyano sonatı da yazmıştı. Ailesi besteci olarak erken çabalarını onaylamadı ve bir sanatçı olarak daha iyi bir kariyer beklentileri olduğunu hissetti. 1845'ten 1848'e kadar Brahms, Kossel'in öğretmeni, piyanist ve besteci Eduard Marxen'le çalıştı. Marxen, Beethoven ve Schubert'in yakın bir arkadaşıydı, Mozart ve Haydn'ın eserlerine hayrandı ve Bach'ın müziğine kendisini adamıştı. Marxen Brahms'a bu bestecilerin geleneğini aktarmış ve Brahms'ın kendi bestelerinin bu gelenek üzerine temellenmesini sağlamıştı. Böylece genç Brahms yalnızca iyi bir piyanist değil, aynı zamanda büyük Alman müzik geleneğinin de mirasçısı olmaya başlamıştı.

1847'de Brahms, ilk kez Hamburg'da solo piyanist olarak Sigismund Thalberg'in bir fantezisini çalarak kamuoyuna çıktı. 1848'deki ilk tam piyano resitali, Bach'ın bir figürünü ve bunların yanı sıra Marxen ve Jakob Rosenheim gibi çağdaş virtüözlerin eserlerini içeriyordu. Nisan 1849'daki ikinci bir resitali, Beethoven'ın Wallenstein sonatı ve kendi bestesinin bir Waltz fantezisini içeriyordu ve gazetelerden olumlu eleştiriler aldı. 1849'da yazdığı Sevilen Valsler üzerine Fantezi adlı yapıtı, piyano çalarlar için çalınması hiç de kolay olmayan bir yapıttı. Takma adı altında G.W. Marx adıyla bazı piyano düzenlemeleri ve fantezileri 1849'da Hamburg firması Kranz tarafından yayınlandı. Brahms'ın kabul ettiği en eski çalışmaları 1851 tarihliydi. Bununla birlikte Brahms daha sonra tüm erken eserlerini elemek konusunda titiz davrandı. 1880 gibi geç bir tarihte bile Elis Gisman'a koro müziğiyle ilgili el yazmalarını yok etmeleri için mektup yazdı. Ancak bu yıllar hakkında anlatılan bazı hikayeler de vardır.

Barlarda ve genel evlerde çalan yoksullaşmış ergen Brahms'ın kalıcı hikayeleri yalnızca anekdot kaynaklı ve birçok modern bilim adamı bunları reddetmiştir. Brahms ailesi görece refah içindeydi ve Hamburg mevzuatı genel evlere müziğin ve küçüklerin girmesini çok katı bir şekilde yasaklıyordu. Brahms genç birisi olarak kendine özgü bir anlatım biçimi geliştirmişti, erken dönem yapıtlarını takma at ile yayınlatıyordu ve bunlara kendine göre yüksek eser numaraları veriyordu. Başlarda yalnızca piyano yapıtları veren Brahms, orkestranın olanakları ve sınırları konusunda kendine henüz tam olarak güvenmiyordu. Daha sonraki yıllarda da orkestra yazısı konusunda yakın çevresinin desteğine başvurdu. Tam da bu dönemde Brahms'ın hayatını değiştirecek karşılaşmalar gerçekleşmeye başladı.

1853 yılında Remeini adı altında icra eden Macar kemancı Eduard Hoffmann, Brahms'ı Hannover'de oturan dönemin büyük kemancısı Josef Joachim ile tanıştırmıştı. Joachim'den çok etkilenen Brahms, onun çalışında yoğun bir ateş gördü. Öyle ki her şeyi kaderine bırakan bir enerji, ritimdeki keskinlik sanatçıyı gösterircesine ve onun yapıtlarında daha şimdiden büyük bir anlatım gücü görüyorum, yaşıtlarıyla karşılaştırılamayacak bir biçimde özgün diye söz etmişti. Bu tanışıklık Brahms'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birine dönüşecekti. Joachim'in Brahms'a önerisi, kendisini Weimar'da saray müzik direktörü olan Franz Liszt'e tanıtması olmuştu. Liszt'in Brahms'a sözü ise, Breitkopf Hartel yayın evine yazdığı bir mektupta kendisinden söz etmesi olmuştu. Brahms bu durumdan pek bir beklenti çıkarmamış ve Joachim'e bir mektup yazarak kendisini sanat yaşamına sokmasını istemişti. Bunun üzerine Joachim, Brahms'ı Düsseldorf'ta oturan besteci Robert Schumann'la tanışmasını tavsiye etmişti ve gerçekten de bu karşılaşma Brahms'ın yaşamını değiştirecekti.

Robert Schumann Brahms'la tanıştı ve kendi kurduğu Müzik için Yeni Dergi'de ondan bahsetti. Müziğini çevresine duyurmak için girişimlere başladı. Schumann, müzik yayın evi Breedkopf Hartel'in de Brahms'ı kabul etmesini dileyerek yayın evinin Brahms'ın birkaç çalışmasını yayınlamasını istedi. Onun kişisel olarak bu konuya yüklenmesi, 20 yaşındaki Brahms'ı Almanya'da sanki bir gecede ünlü birisi yapmıştı. Müzikle ilgilenen bir sürü kişi ondan bir şeyler dinlemek, yapıtlarını görmek, bu yeteneği daha çok tanımak istiyordu. Bu durum Brahms'ı ürkütmüştü. Schumann'a yazdığı mektuplarında korkularını dile getirmiş, kamu ölçütlerine göre yetersiz kalabileceğini belirtmişti. Brahms kendini aşırı eleştirerek bunalıma girip birkaç çalışmasını yakıp yok etmişti. Belki de sanatçının büyüklüğünün bir parçası da burada yatıyordu. Çünkü o başarıdan çok mükemmelliğin peşinde koşuyordu.

Brahms'ın yapıtları bütün Avrupa müzik geleneğini kapsar. Yalnızca Beethoven'la kalmayıp Bach, Handel ve Pierre Ligüi'de Brahms'ın müziğinde etkisi çok büyüktür. Müzik tarihsel çalışmalarının sonucunda Brahms'ın müziği 3 döneme ayrılabilir. Birinci dönem, En Doces Regime'e kadar olan kısım, ikincisi, ikinci piyano konçertosuna kadar olan kısımdır. Üçüncüsü ise 3. senfoni ile başlar. İlk dönem için romantik temel üzerine oturmuş denilebilir. İkinci dönem güçlü bir klasik vurgudur. Üçüncü dönem içinse romantik ve klasik temelin kendi içinde erimesi denilebilir. İşte bugün dinlediğimiz Brahms, bu uzun yolculuğun, titiz çalışmanın ve büyük müzik geleneğiyle kurduğu derin bağın sonucunda ortaya çıkmıştır.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kayseri Ticaret Odası'nda meslek komiteleri ve oda meclisi seçimi tamamlandı. Seçimi mevcut başkan Ömer Gülsoy kazandı. Kayseri Ticaret Odası'nın seçim gününde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Burada iki arkadaşımız seçimde yarışıyorlar. Demokratik usullere göre, demokratik teamüllere göre, sevgiyle, saygıyla, nezaket içinde, zarafet içinde seçimin gerçekleştiğini büyük bir memnuniyetle gördük, görüyoruz. Temennimiz, dileğimiz bu şekilde bu seçimin sonuçlanacağına inanıyoruz. Sakin, usullerine, uhuletle, suhuletle. Ve tabii bu ticaret meselesi önemli bir mesele. Kayserimizin, Türkiye'mizin önemli bir meselesi. Bu konudaki katkılar çok değerli. Kayserimiz

0: Dışişleri Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu şunları söyledi.
1: Evet, bugün Kayseri'de 2 günde 3 tane seçim var. Hatta bir haftaya uzatırsak 4 seçim var. İlki Kayseri'mizin en büyük sivil toplum örgütü olabilir veya ticaret dünyasının en büyük temsilcisi Kayseri Ticaret Odası'nın seçimine geldik. Hem oyumuzu kullanacağız. Buranın bir seçmeniyiz neticede. Hem de atmosferi görelim diye geldik. Maşallah şimdiye kadar olmadığı kadar yoğun bir katılım var. Doğru mu başkanım?
2: Doğru. Doğru.
1: Herhalde 30 binden fazla üyemiz var. 16 bin civarında da seçme hakkına sahip üyemiz olduğunu internet sitenizde zaten yayınlamışsınız başkanım. Bu çerçevede herhalde geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla katılım olacak. Tabii biz de seçmen olarak oyumuzu kullanacağız. Seçmenlerimizin verdiği oya, neticeye hep beraber razı olacağız.
0: Kayseri Ticaret Odası'ndaki seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ali Özcan şunları söyledi.
3: Şehrimizin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olan Kayseri Ticaret Odamızın bugün kongre başkanlık seçimi için bir aradayız. Yeniden Refah Partisi kadroları olarak tüm komitedeki arkadaşlarımıza, hem mavi listede hem kırmızı listede yarışan arkadaşlarımıza başarılar diledik. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor, herkesin bir oy kullanmak istediği arkadaşı var, dostu var, ahbabı var. Evet, ama bunlar bitiyor bir yerden sonra. Hayat devam ediyor, mücadele devam ediyor. Geçmişte de başkan adaylığı yapmış birisi olarak söylüyorum, kazanan Kayseri olsun inşallah. Şimdiden her iki kardeşimize de, her iki başkan adayımıza da, her iki komite temsilcilerimize de hayırlı uğurlu olsun. Allah hayır eylesin.
0: Kayseri'yi TVF Erkekler 1. Liginde temsil eden Melik Gazi Belediye Spor sezona 3-0'lık Galatasaray galibiyetiyle başladı.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
6: Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
7: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vaat eden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserililerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak.
6: Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
4: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
0: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı

0: Bakanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
1: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
2: Haftanın özeti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el-Kayseri, ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
2: Haftanın özeti.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 1 Ekim Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasamayılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
1: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
2: Haftanın özeti.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
2: Haftanın özeti.
0: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
2: Haftanın özeti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
2: Yayın tekrarı.
7: Mali gündemin nabzını tutuyor. Vergi, SGK ve mali alanındaki en güncel bilgileri sunarak işletmelerin ve bireylerin finansal sağlığını korumak için rehberlik sağlıyoruz. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
8: ...91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir mali gündem ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu hafta yılın son programı, yılın son ayındayız ve bir yıl dolu dolu geçti. Evet, ve bugün yılın son programında çok değerli bir konuğum var. Önceki dönem Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı ve şu anda TÜRMOB Tesmer Kurul üyesi değerli başkanım Ali Yedikay. Hoş geldiniz başkanım.
9: Çok teşekkür ediyorum üstadım. Yılın son programını BESTE'ye yapmış olduğunuz katkıları yakinen takip ettikten sonra bu programı kaçtır başarılı bir şekilde sunuyorsunuz. Yılları devirdiniz ve 2025 yılının kapanışını benle yapıyor olmanızdan dolayı öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bu güzel programda mesleğimizle ilgili, meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgili, özellikle meslek örgütümüzle ilgili sürecin bir değerlendirilmesi, bir yılın konuşulması adına böyle güzel bir programda hem bizlere hem meslektaşlarımızın bu kamuoyu oluşturmak adına sorunları hakkında vermiş olduğunuz yer için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki bir teşekkürü de Kayseri Radar ailesine yapmak istiyoruz. Sürekli burada meslek örgütümüzle ilgili, meslektaşlarımızla ilgili sizin önderliğinizde Fatih Bey, güzel programlar, güzel bilgilendirmeler, güzel sorunlara parmak basmalar oluyor. Onun için de ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey ile bizim hukukumuz biraz eski. Biz abi kardeş gibiyiz. Evet, şimdi burada başkanım. Fatih Beyler, üstadlar, kelimeler, o bana başkanım diyor ama biz hep abi kardeşim diye hitap ederiz. Böyle güzel bir kardeşimin de yıllardır bu programı yapıyor olmasından dolayı da mutlu olduğunu belirtmek istiyorum.
8: Çok teşekkür ederim başkanım. Evet başkanım, iki dönem başkanlık yaptınız ve birçok konuda mücadele verdiniz. Hem oda olarak mücadele verdiniz hem bireysel olarak mücadele verdiniz. Bunların başında da bizim bildiğimiz enflasyon muhasebesi. Şu anda hangi durumdayız?
9: Şöyle ki biz aslında bunu meslek örgütümüzle beraber plan bütçe komisyonunda çok gündeme getirdik. İlk başta maalesef ticaret sanayi odaları ve üst birlikleri olan TOP bu konuda bakana baskı yaptılar. Dediler ki biz enflasyon muhasebesini istiyoruz dediler. Zannettiler ki geçmiş yıllardaki ta 2004 yılında bir uygulanan enflasyon muhasebesindeki vergisiz değerlemelerle karşı karşıya kalacaklarını sandılar. Ama biz olayın öyle olmadığını hem burada yerelde hem Ankara'daki üst birliğimiz olarak TOP başkanıyla TÜRMOB başkanımızın görüşmeleri neticesinde bu işin sıkıntı çıkaracağını, bu işin küçük esnafa özellikle vergisel anlamda büyük zarar uğratacağını, büyük firmalara, uluslararası ve büyük firmalara da çok büyük avantajlar sağlayacağı için toplamda verginin artı ve eksi kontrolü yapıldığında Maliye Bakanlığı eksi bir sonuçla karşı karşıya kalacak dedik. Yani biz mali müşavirler olarak bunu yapmaya, bu bilgiye, bu donanıma, bu şeye hazırız dedik. Bunu dolayı yanlış olarak algılandı evet. Süreçle ilgili baktığınızda aslında. Biz hazırız. Her zaman biz kendi üzerimize düşen mükelleflerimizle, iş insanlarıyla ilgili defterini tuttuğumuz, danışmanlığını yaptığımız iş insanlarıyla ilgili biz her türlü altyapısını yapabilecek donanıma, bilgiye sahip bir meslek örgütüyüz. Biz bunu belirttik ve yaptık da görüldüğü gibi süreçte. Ama tabii bakanlığın istediği sonuçlar ortaya çıkmadı Fatih Bey.
8: Evet.
9: Bakanlık 10 lira vergi bekliyorsa bir baktık elindeki vergiden de oldu. Oldu. Ve çok fazla süreç karışık bir hale büründü. Geçici vergi bir uzatıldı. Bir daha uzatılma olmayacak dendi. Sürece baktılar ki istedikleri gibi rakamlar tahakkuk etmiyor. Bir daha uzatıldı bir hafta. Sonra bu son dendi. Bir daha uzatıldı falan.
8: Ve limit geldi. İşte 50 milyon üstü 50 milyon altı.
9: Orada da işte bizim biraz payımız oldu. Özellikle Eritaş Bakan Mahlül Sakar Bakanımızla beraber ve Murat Çağcıcın gibi vekilimizle beraber, il başkanımızla beraber, il başkanlığında yapılan toplantıda biz bu rakamın 250 milyon olmasını istedik ama 50 milyon olucu bu sefer verilen beyannameler, vergi dairelerinde düzeltmeler. Yani tabiri yerindeyse kaş yaparken göz çıkartılan kesinlikle bir uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Oysa ki bizde yapılan istişarelerde, bakın o gün orada yapılan istişarelerde biz 250 milyon bağımsız denetime tabi rakamlarını sunmuştuk. Eğer öyle olsaydı hiçbir sorun yaşanır mıydı?
8: Yaşanmazdı.
9: Çünkü neden? Piyasanın içindeyiz. Mükelleflerimiz, evet, işverenlerimiz, Kayseri sanayisini tanıyoruz. Mükellefleri tanıyoruz, vergi dairesi uygulamalarını tanıyoruz, bakanlığın uygulamalarını tanıyoruz ve bu konuda biz de bilgi paylaşımı yapıyoruz. Aslında bizim ilk söylediğimiz şeye döndü dolaşıldı, tekrar gelirdi. O zaman tabii işverenler zannediyordu ki bu işin vergisiz yapılacağıyla ilgili. Vergili yapılıyor hale gelince bu sefer şaşırdılar. Neden şaşırdılar? Çünkü kapılarının önündeki bilmem 2004 model duran araba aslında piyasa değeri 200 bin liradan almışlar. Para bor öyle duruyor. Değerleme yapıldı. Sürece baktılar, araba olmuş 1 milyon. Ne yaptılar? 800 bin liraya götürdüler. Kâra yazmak zorunda kaldılar. Kâra yazılınca küçük işletmeler açısından bu iş sıkıntı. Küçük işletmelere vergi çıkıyor. Büyük işletmeler zaten sermaye yapısı
8: kuvvetli olduğundan dolayı.
9: Tabii süreçlerinin tedbirlerini alıyorlar. Güçlü bir yapıya sahipler falan. Onlar için de baktılar. Küçük işletmelerden 1 lira 2 lira vergi alınırken büyük işletmeler tabir yerindeyse kepçeyle götürüyor. Evet. Baktılar zarar içerisinde bakanlık falan. Sonra düzeltme yoluna gittiler. İş insanları da artık biraz akıllandı herhalde sürece baktığınızda. Biz enflasyon muhasebesini biz de istemiyoruz'a döndüler bu sefer. Çünkü gerçekten saçma bir uygulamaydı. Hatta biz o günkü il başkanlığında yapılan toplantıda süreçle ilgili yatırım yapan firmaların yan yana iki tane fabrika düşünün. Yan yana iki fabrikadaki bir tanesi yan tarafa hangar yapmıyor. Diğer aynı sektörde aynı cirolara sahip aynı işveren yan tarafını biraz daha büyütelim. Devletimize 3-5 tane daha fazla sigortalı istihdam yaratalım. Biraz daha karımızı artırmaya, satışımızı artırmaya çalışalım derken 5 milyon para harcıyor Fatih Bey. Devlet diyor ki bunu değerle diyor. 5 milyonu ne kadar sürede harcadın? 2 yılda örnek veriyorum. Değerliyorsun. Olmuş 5 milyon 10 milyon hadi bunu da götür kâra yaz. Ya diyoruz burada bir yanlışlık var bakın yapmayın bunu falan. Sağ olsun Eritaş Bakanım o konuda önderlik yaptı. Bizde yapılan o görüşmeden sonra böyle olmaz dedi. Biz dedi bunu düzeltmemiz lazım. Sağ olsun gitti ondan sonra oradaki kârı özel fona yazılması, bittikten sonraki yıllarda 5 yılda yok edilmesi dedi. En azından bir nevi bazı şeyler evet, tolere edilmeye çalışıldı ama işte bunlar neden anlatıyoruz? Bakın biz sahadayız. Kesinlikle. Yani biz buradayız. Kayseri'deyiz mesela. Kayseri'deki herkese kapımız. Biliyorsunuz Fatih Bey odada görev yaptık 6 yıllık süreçte. Yakinen siz de takip ettiniz. Hiçbir siyasi parti gözetmekteydi. Hiçbir vekil ayrımı yapmadık. Hiçbir il başkanı ayrımı yapmadık. Kim geliyorsa kapımızı açtık. Gelene de gitmeye çalıştık mümkün olduğunca süreçle ilgili. Ama kapımızdan kimseyi döndürmedik. Bu X bu B ama mecliste temsil ediliyorsa bir vekil varsa mutlaka önceliğimiz o oldu. Tabii ki Kayseri gibi bir yerde de hiç vekil olmayan bir şeylerle ilgili de işte şeylere de çok taviz vermedik açıkçası ama mutlaka herkese kapımızı açtık. Türkiye Cumhuriyeti için fayda sağlayabilecek, Türkiye Cumhuriyeti için çalışan, üreten her türlü siyasi partiye kapımızı açtık ama başka yollarda terörle iç içe olmuş partilere de kapımızı kapattık. Odamızda hiçbir zaman bir siyasi partinin arka bahçesi haline büründürmedik. Dikkat ettinizse sosyal, evet, bireysel tabii paylaşımlarımız, şahsi paylaşımlarımız, odamızın paylaşımları herkese eşit davranmaya çalıştık. Ben de bunun böyle olmasına inanan bir başkanlık dönemi yaşadım. Çünkü bizim baktığınızda her siyasi partiden şeyimiz var yani üyemiz var, meslektaşımız var, sorunları var, istekleri var, bir yerlerle gönül birlikteliği var. Kimseyi de kırmak istemiyoruz. Ama yani sürece baktığınızda da bir odanın, bu bizim oda için olur, başka odalar için, bir partinin de arka bahçesi olmasını hiçbir zaman kabul etmedim ben. Kendi fikrimdik, bunu uygulamaya çalıştık. Süreçle ilgili meslektaşlarımıza da hep bunu anlatmaya çalıştık. Ama meslektaşlarımızın da veya meslek örgütümüzün de ne soru varsa bunu nasıl olsa TÜRMOP yapsın, bunu nasıl olsa bizden daha büyük odalar var onlar yapsın demedik. herkesten önce koşmaya çalıştık. Bu da bizi çok mutlu etti sürece baktığınızda. Enflasyon muhasebesinde de aslında o 50 milyon yarınlığı bizden oldu. Evet. O yatırım yapanlarla ilgili sürecin kapsam dışında enflasyonda özel fon hesabına alınıp daha sonra yok edilmesi süreci bizim sürecimizde oldu. Biz 50 milyon dememiştik, 250 demiştik. Ama 50 yapınca bu sefer karma karışık bir hale büründü. Aynı plan bütçe komisyonunda da böyle oluyor Fatih Bey. Plan bütçe komisyonunda bunlar konuşulurken bir yakinen de görüyorum. İşte evet. TÜRMOP'tan bir yetkili mutlaka isteniyor. TÜRMOP'tan mutlaka bir görevlendirme yapıyor. Gittiğinde oradaki süreçte de mesleğimizle, meslektaşlarımızla ilgili ne varsa konuşuluyor. Ama bir de meslektaşlarımızın çağrılmadığı, meslek örgütümüzde kimsenin olmadığı, akşamları pat diye bir şeyle karşı karşıya kaldığımız hususlar var. Herhalde ilerleyen evet, saatlerde onları görüşeceğiz. Ama sürece baktığınızda Plan Bütçe Komisyonu'nda özellikle Ankara odamızdan, TÜRMOP'tan temsilciler geldiğindeki yapılan çalışmalar, yapılan kanun teklifleri çok ciddi ve çok sağlıklı oluyor. Ama olmadığı zaman da bu iş sıkıntı oluyor. Bakın enflasyon muhasebesinde ne yaptık Fatih Bey? Bu, Kayseri'de 2100 kişiyiz. Evet. Türkiye'de 150 bin kişiyiz. Ya 150 bin tane meslektaşa bu eziyeti niye çektirdik? Yani. Küçük iş insanlarına niye bu vergiyle karşı karşıya? Yazık, insanların deposunda duran modası geçmiş malı var. Diyor ki enflasyon muhasebesi oranında bunu değerleyin diyor. Ya satamıyor adamcağız. Modası geçmiş. Bunun neyini değerleyecek? Başka. Niye götürüp bu değerlediği rakamı kâra yazacak? Niye vergisini ödesin? Satmamış ki adam, duruyor. Kapısında, adamın, örnek veriyorum işte. Arabaları var. Ya satmamış. Belki araba kaza yapacak. Kaskosu yoktur. Hurdaya ayrılacak. Satarken o dediğiniz rakamların belki %1'i etmeyecek. Yok diyor, şimdi sen buna biniyorsun diyor. Bunu değerlendir diyor. Artır diyor. Tamam, o zaman bunu dedik, bakın biz hazırız. Bakın bunu şeysiz yapalım. Vergisiz yapalım. Bakın iş insanlarına da anlattık. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Bakın bu süreç doğru değil dedik. İki gün sonra bakın küçük işletmeler, Kayseri'deki hiçbir işletme kenara bununla ilgili finans sağlamadı. Destek parası ayırmadı enflasyon muhasebesinden evet. kaynaklı. Kazandığı paralar yendi falan süreçle ilgili. Kayseri'de öyle çok ciddi bir şey yapıyoruz ama yani çok öyle böyle finansal desteğini kenara koyacak, kar yedeklerine sahip olacak falan biçimdeyiz yani. Firmamız çok kısıtlı. Küçük firmalar için konuşuyoruz zaten. Yapmayın, bakın çok firma bu finanstan dolayı batabilir. Zaten dünyada kriz var, ülkede bir kriz var. Bunu kabullenmek lazım dedi ki. Ama biz böyle dememişiz. Ne pahasına olursa olsun enflasyon muhasebesi uygulanacaktır. Uygulandı, gördük. Sonuçları gördük. Evet. Bakanlık elindeki küçük işletmelerdeki vergiden de alacağım diye büyük işletmelerdeki vergilerden de oldu. Olunca şimdi ne oldu Fatih Bey? 3 yıl
8: erteledik.
9: TÜRMOP olarak çok bastırdık. Evet. Yukarıda Allah var. O da olarak çok bastırdık. Mücadele verildi. Nerede bir siyasi görürse, Adnan Başkan'ın gayretlerine de ben yakinen, yönetiminin de çalışmalarına yakinen takip ediyorum. Destekli olmaya çalışıyoruz kendilerine. Mesleğimiz için bir süreç yaşanıyor orada da. Zor bir süreç gerçekten. Evet. Ben şey diyordum yani, Adnan Başkan'la falan konuşurken 6 yıl biliyorsunuz. Kardeş gibi beraber çalıştık. Başkan yardımcısı olarak. Bilgisiyle, donanımıyla, yaptığı gayretlerle. Gerçekten başkanlığı da hak eden bir kardeşimizdi. Süreçle ilgili üye de kendisinin hakkını verdi. Süreçte bir seçim yaşandı. O süreçte falan da çok mücadele ve sürecini yaşadıktan sonra şimdi bakıyorsunuz bazı şeyler üzüyor sizi.
8: Tabii yani, ki.
9: Gerçekten üzüyor. Ben diyordum ki o zaman, ya diyordum, bir uzaylılar kaldı.
8: Evet.
9: Uzaylılar da benim başkanlığım dönemimde inse de ne depremi bitti.
8: Ne COVID'i
9: ne afeti bitti, ne pandemisi bitti. Yani bakıyorum şöyle, enflasyon muhasebesi bitmedi falan. Ya diyorum her şey bana mı rastlar diyordum. Demek ki ben diyorum şimdi başkanlık bitti, hatta başkan olur olmaz pat kucağında bir tane şeyle karşılaştı. Yani anlatabiliyor muyum? 586 virgül su kanıltı. Şimdi bakıyorsunuz başka şeylerle uğraşıyor falan. Diyorum ki yani çok dinamik bir meslek. Yani bakanlık niye bu kadar bir meslek örgütünün
8: üzerine gelir
9: anlamış değilim. Oysa ki bu meslek örgütünü siz ne kadar çok desteklerseniz, ne kadar çok önünü açarsanız ülkede o kadar kalkınacak. Evet. Yani bu 2-2 daha 4 Bunu bilmeyecek kadar ne var? Anlamış değilim yani. Bu kadar meslek örgütünü niye köstürüyorsunuz? Bu meslek örgütü gittiğinde işverenlerle konuşurken, işveren ben %10 kazanıyorum, %10'dan vergi beyan edelim, kar beyan edelim dediğinde olmaz. Kusura evet. kalmayın. Sizin sektörel ortalamanız şudur, %30'dur deyip pazarlıkla falan %20'ye ikna edip vergisini ödettiğinde evine de giderken oh devletimize evet. biraz daha fazla vergi ödettik. İş insanı da iki gün sonra bir inceleme falan olduğunda kafası ağrımayacak. En azından gerçeğe yakın bir rakamı beyan ettik diyen bir meslek örgütünü siz küstürüyorsunuz yani. Yani bunu niye yapıyorsunuz yani? Bak küstürdüğünüzde şimdi işverene soruyordur meslek örgütü yani meslektaşlar. Ne yapalım diyor. O da bıktık şöyledir böyledir şunu yapak diyordur yani. Yani onun için mutlaka mali müşavirlerle bence iyi geçinmek lazım diye düşünüyorum. Mali müşavirlerle istişare yapmadan bazı şeylerin yapılmış olmasının hem meslek örgütüne hem iş dünyasına hem ülkemize hem enflasyon sürecine çok büyük şeyleri var. Sıkıntıları doğuruyor. Yani siz meslek örgütümüzde, meslektaşlarımızda ne kadar güzel bir çalışma içerisinde olursanız bu süreçte öyle olur. Bakın 6 yıllık başkanlık sürecimizde defterdarımızda çok iyi ilişkiler evet. içerisinde olduk. Yani iş kurla, sosyal sigortalar kurumuyla yani baktığınızda gerçekten burada yapamadığımız, çözemediğimiz hiçbir şeyle karşılaşmadık yani. O süreçleri gerçekten iyi yönetildi. Ben buradan benim çalışmış olduğum dönemle ilgili hem defterdarımıza hem SGK İl Müdürümüze, İş Kur Müdürümüze, KOSGEB Müdürümüze, burada aklıma gelmeyen hemen hemen hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten buradaki yerelde çok mücadele verildi ve çok güzel sonuçlar alınıyor sürece baktığınızda. Ama üst tarafta bazı evet. şeyler ters gidiyor. Bazı şeyler yok sayılıyorum. Buradaki, oradaki yapılan hata Kayseri'nin işte bir ilçesindeki bir meslektaşı, bir işvereni bile etkiliyor. Biliyor. Bizim sıkıntımız bu yoksa. Enflasyon muhasebesinde de bunun mücadelesini verdik Fatih Bey. Ve 3 yıl uygulanmayacak evet. çok şükür. Ve 3 yılda uygulanmamasıyla ilgili enflasyon istediğimiz rakamlara düşmezse tekrar 3 yıl bittikten sonra Cumhurbaşkanımıza 3 yıl daha öteleme yetkisi verildi ki bu bir nevi de olsa küçük iş insanlar için bence büyük katkı sağlayacak. Kesinlikle. Yoksa biz meslek örgütü olarak bunları yapan, süreci sağlıklı yürüten yani vergisinin algısının tam hesaplanması ve beyannamelerin tam verilmesi enflasyon muhasebesine de çok hakim olan bilgi, donanım ve kriterlere sahip bir meslek örgütüyüz. Biz bu iş başladığında meslektaşımız bir şey yaptı, telaşlandı. Evet. Ya sakin olun dedik. Hemen bir eğitim koyduk. Bir enflasyon muhasebesi nedir? Bir koyduk. Salon full doldu. Gelemeyenler dışarıda kal. Sakin olun dedik. Ya haftaya bir tane daha var. Bir tane daha koyduk. Haftaya bir daha koyduk. 12 tane eğitim vermişiz Fatih Bey. TÜRMOP Başkanımız Emre Kartaloğlu, buradan da kendisine teşekkür etmek istiyorum. O süreçte çok bize de destek oldu. Çok da beraber ikili çalışmalar içerisinde olduk kendisiyle. Başkanım TÜRMOP'tan çok eğitim yaptınız diyordu. Ama yaptığımızda da salon doluyor falan. Evet. Demek ihtiyaç var diyorduk, yapıyorduk. Sonra bakıyordum iş insanları falan geliyor. Yani çalışanlar geliyor falan. Ondan sonra salon azalmaya başladı Fatih Bey. Dedi ki tamam artık. Yani tamam biz oda olarak, yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. TÜRMOP olarak o illere TÜRMOP da eğitmen gönderdi. Biz odada evet. yaptığımız 12 eğitimin bir ya da ikisini de TÜRMOP kendi gönderdi. Ve diğer eğitmen olmayan küçük odalara falan da bir iki tane gönderdi eğitmen ve süreç masraflarını kendi karşılayarak. Çünkü neden? TÜRMOP'un ve odaların görevi meslektaşa ışık tutmak, yol göstermek. Yani bunu da yapıyorlar şimdi inkar etmeyelim. Tabii. Yani hem Kayseri Mali Müşavir Odası bakıyorum bir tepkiler değişiklikler bir şeyler olduğunda tepkilerini gösteriyor. TÜRMOP olarak oradaki bilgilendirmelerle ilgili bakıyorsunuz sirküler yayınlanıyor. Üyenin hepsinin mail adresine gönderiliyor. Sürece baktığınızda bir meslektaş Kayseri Mali Müşavirler Odası'nı ve TÜRMOP'u takip etse Fatih Bey ekstra herhangi bir yayına ekstra herhangi bir yere bir kuruş ödemeden mesleğini dört dörtlük yapar mı?
8: Yapar başkanım.
9: Biz zamanında gençken bunu eleştiriyorduk. Evet. Ya diyorduk ki biz niye mevzuatlara bu kadar para veriyoruz? Hatırlıyor musunuz? Ciltler gelir.
8: Evet.
9: Onları çıkarırız, onları takarız, bunları yaparız falan. Şimdi bakıyorum yani gerçekten meslek örgütü olarak çok yol almış bir vaziyetteyiz. Bazı illere gidiyorum işte Ankara'ya giderken yol üstünde falan. İşte başkanım bekliyoruz falan diyorlar. Dostluklar var orada güzel güzel. İşte bir Kırıkkale'ye uğramadan, bir Kırşehir'e Ankara'ya giderken uğramadan geçemiyoruz. Geçen de Adana ve Mersin önceki dönem oda başkanlarımızla TÜRMOP toplantıya başkanım Niğde'ye gelin de sizi de biz alalım beraber gidelim dediler. Tabii ki dedik Niğde'de buluştuk. Şimdi Niğde odamıza da ziyaret yaptık. Çünkü oradaki benim iki başkan da abim ve çok sevdiğim insanlar. Bu sefer uğramazsan da küsüyorlar. Evet. Öyle bir dostluklar edinmişiz. Allah'a çok şükür süreçle ilgili. Şimdi böyle bir süreçler yaşanırken, bu birliktelikler olurken bazı şeylere de kayıtsız kalmak çok doğru olmuyor süreçle ilgili. Bizim de özellikle TÜRMOP ve odalar olarak şu anda baktığımızda gerçekten meslektaşına herhangi bir telefonda bile, bireyselde bile yakine şahit oluyorum. Bizim dönemimizde de oluyordu. İşte vergi dairesinde bir sorunu var. SGK'da bir sorunu var. Başkanına ulaştığı an, Adnan Başkan'a ulaştığı an, bizde de öyle oluyordu diyelim. Şimdi burada şey yapmayalım. Yani mutlaka o sorunu çözmekle ilgili Adnan Başkan mutlaka gerekli yerlerle görüşüp meslektaşına yol gösterici rehberlik görevini yerine getiriyor. Yakinen de bir iki olayını duydum. Mutlu da oldum. İşte TÜRMOP da böyle. TÜRMOP'u da ama siz odaları yok sayarsanız, TÜRMOP'u yok sayarsanız yani olmuyor. Hem sizin işleriniz sağlıklı olmuyor. Hem meslektaşın böyle sinir uçlarıyla oynuyorsunuz. Yani karşı karşıya kalınıyor. Bunlara gerek yok diye düşünüyorum. Kesinlikle. Fatih Bey. Bugüne kadar da hep oda olarak dikkat ettinizse bir tane odamızda bir talep ve isteklerimiz üzerine basın açıklaması yaptık. Yani bu bir miting değildi, eleştiri değildi. Yani kötü söz söylenen bir ortam değildi. Şimdi oradaki taleplerimizi ve isteklerimizi basın açıklamasıyla duyurduk. En sonunda defter dağlığımızın önünde bir yapıldı yine. O da sadece talep, yani yapılan bir yanlışlığın düzeltilmesi talebiydi. Orada da gördük meslektaşlarımız orada falan. Yani bu kadar ince düşünen, bu kadar naif bir meslek örgütü varken, bu kadar yani her şeye birlikte yapalım diye çırpınan bir meslek örgütü varken, mesleğine aşık bir meslek örgütü varken neden yok sahip veya neden bu yetkinin başkalarıyla tartıştığı olması da meslek örgütünü, bizleri, TÜRMOP'u, odaları derinden üzüyor diye düşünüyorum. Enflasyon muhasebesi de maalesef gerekli istişarelerde gerekli notlar bakanlığın almadığı için yapılan bir hataydı diye düşünüyorum. Ama hatadan dönülmüş oldu.
8: Dediğiniz gibi başkanım, o dönemde gerçekten birçok meslektaşımız hasta oldu ve ben birebir şahit oldum. Bir meslektaşım işte doktora gidiyor, kalp rahatsızlığı çıkıyor. İşte mesleğin ne dediğinde mali müşavir diyor. Ya diyor, sizde de enflasyon muhasebesi varmış, strese sokmuş diyor. Öyle yani mi? Doktorlarınız bile öğrenmiş artık yani o dönemde.
9: Evet.
8: Gerçekten acısıyla tatlısıyla geçti. İnşallah geçer gider diyelim. Başkanım, 13 Aralık'ta ansızın bir vergi usulü kanunu tebliği yayınlandı. 86 sayılı ve biz de iki hafta önce bir tepkimizi göstermek istedik. Defter alanın önünde birçok meslektaşlarımız, Adnan Başkan'ın konuşma yaptı, siz konuşma yaptınız. Bizim Kayseri Radar'dan gelen arkadaşlar haberi yaptılar ve paylaşımlarda çok etkileşim aldılar. Söylediler, abi büyük bir etkileşim, önce biz anlayamadık olay ne olduğunu, sonra biz de anladık dediler. Evet başkanım, bu 586 ne oldu? Tepli'de ne oldu?
9: Maalesef hoş şeyler olmadı Fatih Bey. Siz de bunu yakinen biliyorsunuz. Biz de biliyoruz ama değerli dinleyiciler ve izleyiciler bunu bilmiyor tabii ki. Bir meslek örgütünün yine çok üzen kararlar alındı. Meslek örgütü gece yatarken ortada bir şey yok. Mesleğini yapıyor. Defter tutma yetkisi mali müşavirlerde. İşte beyannamelere imza yetkisi mali müşavirlerde diye bir yasamız var, kanunumuz var. Ama sabah kalkıyorsunuz, 586 vergi usul kanunu genel tepki diye bir şey çıkıyor. Bu nedir diyorsunuz? İşte basit usul var ya diyor, seyyar, pazarlamacı, berber, işte kuaför, tamirci, büyükşehir sınırlar içerisinde olmayıp da 30 binin altındaki yerlerde iş yapanlar var ya diyor. Bu biz diyor, artık basit usulü kaldırdık diyorlar. Ne yapacaksınız? İşletme hesap özetine geçireceğiz. Tamam, geçsin. Doğru bir karar.
8: Evet.
9: Bakın, doğru bir karar. Şimdi burada tabii hepimizin tanıdığı insanlar var. Bu işleri yapanlar var. Biz onların ekmeğiyle falan oynamak gibi bir şeyimiz yok zaten süreçle ilgili. Var ama diyorlar ki ama bunların beyanla şeylerini, işlerini işte takibini bilmem muhasebe işlemlerini odaları yapacak. Ya yapamazlar. Yani yapamazlar. Ortada bir yasa var. Niye bu yasayı tepliyle kanunun önüne geçiriyorsunuz? Evet. Burada bir kanun var bakın. Burası Muz Cumhuriyeti değil ki. Kanun 3568 sayılı kanun belli. Serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin yapacağı işler kanunda sıralanmış. Bunun olma şartları çok ağır. Kanunda sıralanmış. Olmak için kaç yıl mücadele veriliyor? Bunlar kanunda sıralanmış. Şimdi siz bunları yok sayıp bir tepliyle basit usuldekileri canım odalar versin. Tamam biz de dedik odamızın bir katına o zaman terzi koyalım 4 tane. Bir aylık asgari ücret maaş bağlayalım. Bütün meslektaş gelsin gömleğini orada diktirsin. Takımını orada diktirsin. Sadece kumaşını alsın gelsin paranı ödemesin. Biz odadan karşılayalım. Aidatlardan karşılayalım. 3 tane berber koyalım. 3 tane bayan kuaförü koyalım. Her kata ayrı ayrı. Bundan sonra buralara gitmeyelim. Ya böyle bir mantık var mı? Bir tane eczane koyalım.
10: Maalesef.
9: Bir tane bilmem bir şey koyalım. Yani çok saçma şeylerle uğraşıyoruz. Yani bir meslek örgütünün böyle sinir uçlarıyla niye oynuyorsunuz? Yani bellidir. Ha şunu yapın asgari ücret tarifesinde basit usulün yapılacak işi rakamı belli Fatih Bey zaten. Evet. Yani diğerinden 500 TL alıyorsanız ondan 250 diyor. Bunu yapın. Buna bir şey dediğimiz yok. Yok. Yani ama yani bunu yaparak odalara üyelerinden daha ekstra bir gelir sağlamanın mantığı nedir? Yeteri kadar gelirleri var. Yani ben bakıyorum ben gençliğimdeki ilkokul ortaokuldayken bir oda başkanı var. Adam doğru dürüst işi yok. Benim yaşım bilmem neye gelmiş. Ben oda başkanlığını 2 dönem yapmışım. Yani yasa gereği bizde öyle. Keşke oralarda da olsa. Çok bunu da destekleyen bir insanım. 6 yıl yaptıktan sonra bırakılması lazım diye düşünüyorum ben de. Ama yani oradaki insanlar daha 20 yılda siz bu meslek örgütünüze ne vermediniz ki daha bekliyorsunuz yani. Daha siz bu insanları niye basit usulde beklettiniz? Niye bu insanları büyük defterlere geçiremediniz? Niye bu insanları birleştirip şirket olduramadınız? Daha bu insanlar da bu başkanların peşinden gidiyor Fatih Bey. Yani olayın kısaca özü bu. Bir kesimi sürekli geriye götürüyorlar. Diğer kesim zaten ilerlemiş. Basit usulden ne haberi var? Şundan ne haber? Ya yasa çıkartın. Berberlerle ilgili bir şeyler daha çıkartın. Berberlerle ilgili süreçleri farklı alana taşıyın. Berberler daha büyük yerlerde hizmet versin. Daha çok şirketleşmeye gitsinler. Bilmem bir şey yapın. Yani oda başkanlarının, esnaf oda başkanlarının görevi bu olmalı. Yani yoksa oradan 3 kuruşu bilmem muhasebeciye şey değil de biz yapak demeyle olmaz bu iş. Geçici vergiyi yapamazsınız. Gelir vergisi öyle basit usuldeki gibi bir satır bir şey yazmayla veremezsiniz. Aylık KDV yapacaksınız. Tevkifatlı bir faturayla karşılaştığınızda tabir yerindeyse apışıp kalırsınız. Evet. Vergi dairesi bir inceleme yazısı gönderdiğinde 15 gün içinde ona cevap vermezseniz 14 binden 28 bin liraya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalırsınız. Bunların faturaları falan artık kağıt fatura dönemleri falan kalkıyor. Bir gitgide büyüyor firmalar. Bunlara geçiş süreçleri var. Eğer bir firma işletmeden büyük deftere geçecekse, geçirmedinizse yapılan bütün işlemlerden dolayı o insanı batırırsınız. Bu sizin oturup da bakkal defteri gibi bir tarafa gelir bir tarafa gelir yazabileceğiniz unsurlar değil artık. İşletme hesap özeti usul sürecinin farklı yönleri var. Yani bunları bilmesi lazım. 1-2 tane oda başkanını gördüm ben.
10: Evet.
9: Gerçekten takdir ettim. Açıklama yaptılar yani. Dediler ki biz bu süreçleri mali müşavirlerle tamamlayacağız. Ben burada sorumluluk alamam diyor. Çünkü neden? Şimdi bir süreç yapıldığında ödenmeyen bir vergi, sahte fatura bir şey çıktığında sorumluluk kime Fatih Bey? İşveren. İşverenden de top zıplıyor. Nereye gidiyor? Mali müşavire.
10: Mali müşavire geliyor.
9: Siz burada mali müşavir taşımazsanız buranın o zaman örnek veriyorum berberler oda başkanı mı süreçten cebinden parasını ödeyecek onu. Odadan böyle bir para çıkamazsınız. Bir de bu 10 veya 100 şeye gelse, üyeye gelse odayı batırırsınız. Evet. Yani bu iş öyle çok basit alınacak bir unsur değil. Ha ben şunu diyorum ben o büromda basit usul defteri tutmayacağım, tutmuyorum da. Ama bu yetki meselesi bizim canımızı sıkıyor. Yani bu yetki varsa bırakın bizim genç meslektaşlarımız, işi az olan meslektaşlarımız, diğerlerinden 1000 alıyorsa bundan 500 alsın yapsın. Ama siz bir tepliyle bir kanun önüne geçemezsiniz. Yani şoförler odası veya X odası bizi çağırıp da ya başkanım böyle böyle bir süreç var, biz geçiş yapacağız.
8: Evet.
9: Biz oda olarak bundan 200 lira alıyorduk. Nasıl yapacağız diye bir tane istişare yapsanıza. Yani biz de o meslektaşlarımıza deriz ki basit usulden geçecekler de işte şu andaki rakam 1000 TL ise 600-700 TL alın denir. Bir şey denir. Bunu Adnan Başkan çok rahat çözer diye düşünüyorum. Ama yani sabah kalkıyorsunuz, bakanlık saçma sapan bir şey önümüze koymuş. Ne oldu? Basit usulleri odalar verecek. Odalar verebilir mi? Veremez. Nasıl olacak? Dışarıdan bir mali müşavir. Yanlış. Bakın öyle bir mali müşavir giderse oda başkanımızın ve Türkiye'deki odaların açıklaması var Fatih Bey.
8: Evet.
9: Toplu sözleşmeden dolayı disiplin süreci başlatırız diyor. Yani bunu da hiçbir meslektaşın yapmaması lazım. Meslektaşına ihanet etmemesi lazım. Demesi lazım ki hayır, siz istediğiniz yerle çalışabilirsiniz. Bakın bana bundan 10 tane müşteri gelebilir, ben tutacağım. Ama yeter, diğerlerine de gidilsin. Ben bu yükü kaldıramam desenize yani. Meslektaşta da eğer böyle bir şey varsa meslektaş da yanlış yapar. Yani tabir yerindeyse 3 kuruşa kendisini satmış olur yani. Onu
8: geleceğe ne başkan, dediğiniz gibi bu tepli tamam çıktı ama bir sonraki tepli ne çıkacak?
9: Belli değil yani. Yani. Işte. Tabii ki bunun önünü açmanın, bilmem bir şey yapmanın anlamı ne? O zaman ne yapacağız Fatih Bey? İsyankar mı olacağız? Yani böyle bir ya şey işte. Olabilir mi ya?
8: Olmamalı.
9: Bir an önce bence kendilerine herkes çekidüzen vermeli. Bir meslek örgütünü ilgilendiren bir şeyler yapılıyorsa mutlaka istişare yapılması lazım. Ha oldu bittiyle bu ülke veya bu süreç yönetilemez yani. Çok doğru şeyler değil yani. Ben buna yerelde de ne defterdarımızın, ne SGK il müdürümüzün, ne işkur müdürümüzün, bunların da falan da razı geleceğini de sanmıyorum yani. Gerçekten bu. Çünkü karşıdaki iş insanları yanlış anlamayın yani. Faturasını zor kesiyor.
8: Evet.
9: Tevkifat faturayı önüne koysanız kesemez yani. Öyle bir süreç ve bu camiada öyle bir camia ki yani çok farklı bir camiayız biz. Her şeyi bilmek zorunda kalan bir camiadasınız. Siz bu camianın önündeki böyle şey sürecini şey yapmanın anlamı yok. Yani belki orada basit usulde küçük esnaf falan düşünülüyor bilmemiş bir noktası tamam ama yani biz de zaten onlardan tutup da diğer büyük defterlerdeki gibi paralar pullar alınsın demiyoruz. Yani meslektaşın işi az olan herkes 5-10 tane bölüşsün. Onlardan da cüzi bir miktar para alınarak değil mi süreç tamamlansın derdindeyiz. Ama siz mali müşavirlerin elindeki bir yetkiyi böyle bir gece gasp ederek yaptığınız şey hoş bir şey değil yani sürece baktığınızda. Biz de o zaman gidelim şoförler, taksiciler odasının plaka hizmetleri var ya Fatih Bey. Biz de odaya bir birim açalım, biz de onları verelim.
8: Yani bunu gösteriyor.
9: Ya böyle bir şey var mı ya sürece baktığınız? Oysa ki biz çok şey talep edebiliriz. Berberlerin ruhsatları mali müşavirlerin odasından çıkartılabilir deriz. Oraya iki tane adam koyuruz. Çıkartırız ücretsiz noktasında. Yani biz hiç bunları şey yapmıyoruz ki yani. Yakışık almaz.
8: Evet.
9: Yani eğer biz nasıl söylenir böyle çağı yakalayan yani çok güçlü bir devlet, hukuk sistemi çok güçlü bir devlet, vergi sistemi çok güçlü bir devlet, kayıt dışılığın önüne geçmiş bir devlet konumunda, hükümet konumunda olacaksa ya bu yapılan doğru değil.
8: Değil.
9: Böyle olmalıyız. Herkes liyakat sahibi olmalı. Her işini yapan. Siz tutup da yani sıradan yoldan geçen bir adamı şoförler odasına koyduk. Hadi ne yapacağız? Sen bizim müşterilerin beyannamelerini defterini tutacaksın.
8: Her KDV her ay muhtasar.
9: Ne anlar bu adam bundan? Ya yanlış mıyım?
8: Doğru çok
9: ben şimdi gidip arabamı tamircide kendim yapayım diye odaya gelip de iki tamirci ustası anlaşıp da meslektaşlarım burada bundan sonra parasız yapılacak hizmeti yedek parçayı da kendi alacak diyor muyum?
8: Evet.
9: Yani bunlar çok yanlış, çok farklı süreç. Milletin onların yetkisi var, ruhsatlarını almışlar, usta çırak belgelerini almışlar, kalfalık döneminden geçmişler. Nasıl ki biz onlarla ilgili bir süreç yapmıyorsak, insanlar da bizim mali müşavirlerin ve üst birliğimizin yetki ve sorumlulukları alanında olmasınlar. Çünkü ortada bir yasa varsa herkes bu yasaya uymak zorunda. Siz bu yasayı bir tepliyle delmek kadar basit bir şeye niye yelteniyorsunuz. Evet. Çok doğru bir süreç değil. Geçirmeyin basit usule madem öyle. Şimdi siz basit usule bakın Fatih Bey. Basit usule geçen bir kişi yılda bir tane Şubat ayında basit usuldeyken Şubat ayında beyanname veriyordu değil mi?
8: Evet.
9: Bir tane damga vergisi veriyordu. Örnek veriyorum o da belki 1500 TL'dir. Veya 1200 TL'dir basit usulünki az. Şimdi siz bu insanları basit usule geçerek mali müşavirlik işte bilmem bir şey ücret mücret diye odalar bunun şeyinde ya. Siz o zaman oda başkanı olarak siz gidecektiniz. Biz bas usulüyle geçersek biz yılda 12 tane KDV'nin eğitime katkısını ödeyecektik. Yaklaşık 700 küsür lira 1000 lira olur şimdi. 1000 lira deseniz 12 bin lira o yapar. 4 tane ben yılda geçici vergi vereceğim diyecektiniz. Doğru mu Fatih?
8: Yani.
9: 4 tane de onu ödeyecektiniz. Yaklaşık rakamlar işte 1500'den 6000 lira falan. Gelir vergisini de ödeyeceksiniz. Ekstradan yıl içinde çıkarsa onlar... Şimdi siz oda başkanlar olarak gidip orada biz muhasebemizi odamızda tutalım, oda olarak gelir elde ederim diyene kadar siz üyenizin hakkını koruyaydınız.
8: Evet.
9: Gerekli yerlere gidip biz basit usulde zaten bu insanların ciroları, limitleri şöyle şöyle şöyle, biz geçersek bu insanlar bu paraları ödeyemez diyeydiniz. Mali müşavire ödenecek 3 kuruş paranın peşine düşene kadar bu insanlara uğrattığınız zarara bakaydınız. Oda başkanları için sesleniyor.
8: Evet.
9: Yani burada biz ücret, bizim işletme defteri ücret noktasına bakıyorsunuz. Ben basit üstünden 500 lira alınsın diyorum veya 700 lira diyorum yani. Şahsıma göre. Şimdi böyle bir rakam varken siz hiçbir şey yapmadan boş beyanname verirken burada 1000 lira eğitime katkı ödenecekse ve buna da sizin sesiniz çıkmıyorsa siz o koltukları bırakın bir kere. Ya biz bunu çok iyi yaparız. Mali müşavirlerden iyi yaparız gibi falan bir iki oda başkanı saçma sapan böyle şey sosyal medya ağzıyla konuşuyor. 2 gün sonra göreceğiz biz onları. O süreçler yaşandığında, o beyannameler yanlış verildiğinde, o cezalar geldiğinde ondan sonra bakacağız süreç noktasına. Yani buradaki sürecin neresinden tutarsanız tutun Fatih Bey.
8: Maalesef.
9: Bu mali müşavirler burayla ilgili biz buranların defterini beyanname vererek diye ortaya çıkmış bir meslek örgütü değiliz. Böyle bir talebimiz de olmadı ama bu hükümet, bakanlık bununla ilgili politika geliştirdi. Biz kayıt dışılığı önleyeceğiz, daha çok basit usulde kapsama dıkacağız diyorlarsa o zaman kanun belli, yasa belli. Belli. Bunların işlerini yapacak meslek örgütü mali müşavirlerdir. Evet. Olayı burada kapatmak lazım. Daha da bunu şey yapmamak lazım. Bununla ilgili de zaten TÜRMOP olarak yürütmeyi durdurma kararımız var. Orada da umutluyuz. Güzel şeyler takip ediyoruz. Güzel şeyler de duyuyoruz. İnşallah en kısa sürede de o iş sonuçlanmış olur. Tekrar kaldığı yerden insanların sinir uçlarıyla, meslek yasasıyla oynanmayacağını herkes anlamış olur diye düşünüyorum.
8: İsterseniz bir ara verelim başkanım. Reklam arası. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
9: Tabii ki.
8: Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyecek. Kısa aradan sonra tekrar buradayız.
2: Yayın tekrarı.
7: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem devam ediyor.
8: 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve kaseteleri takipçilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet başkanım, gerçekten ilk bölümü dolu dolu geçirdik. Nasıl geçirdik biz de anlamadık. Yine ansızın bir tepliler, şeyler başkanım, işte YMM, yeminli mali müşavirlerin işte tasdikleri önümüze kondu. Bu tasdiklerde, zorunlu tasdiklerde nelere yer alıyor başkanım?
9: Ya maalesef işte sabah hani diyoruz ya Fatih Bey, kalkınca bir şeyle karşılaşmamak elde değil. Herhalde bugünkü gazetede bir meslek yasamızla ilgili bir şey yok.
8: Evet.
9: Allah Allah dedim, herhalde bir şey unutmuşlar falan diye. Gece herhalde oturuyorlar, biz bu mali müşavirlerle ilgili daha sinir uçlarına nasıl dokunabiliriz onu düşünüyorlar. Düşünün yani, mali müşavirler bir beyanname veriyor. Beyanname üzerinde istisna ve indirimler noktası var. İstisna ve indirimler verilirken işte işverenin yaptığı istisnası, indirimi neyse, gerekli belgeleri, gerekli süreçleri toparlanıyor. Beyannamede yazılıyor, indirim konusu yapıyor. Sonra da istenirse müfettişler falan bu konuyla ilgili evraklar falan istiyor. İncelemesini falan yapıyor falan. Yani bakıyorsunuz 49 nolu tepliyle ilgili... 49 nolu sıra nolu tepliyle ilgili bir bakıyorsunuz. Beyannamede diyor 500 bin TL noktası tek istisna indirim varsa diyor 500 bin TL. Birden fazlaysa diyor 1 milyon TL'ye kadar olan istisna üzeri noktasında yeminlilerden şey istiyoruz diyor. Tasdik istiyoruz. Diyoruz. Ya tamam da şimdiye kadar niye istemiyordunuz? Yani şimdiye kadar bu yapılan işte işverenler bunu usulsüz mü yapıyordu?
8: Yani.
9: Veya mali müşavirler bunu beyannameyi yazıp gerekli şeyleri yapıp doldurabilecek donanım ve bilgiye mi sahip değil? Ya peki bunu yeminler mi istedi? Yok, yeminler de istemedi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani buradaki süreç nedir yani? Böyle bir şey niye yapılır? Yani anlamak falan Fatih Bey gerçekten çok zorlanıyoruz. Evet. Yani bu süreçte gerçekten baktığınızda sürecin oturması için hani suların bir durulmasını istiyoruz biz. Türkiye'nin hemen hemen 75 odası var yeminli ve mali müşavirler odası olarak. Hepsinde tepki var, süreci var. Yani ama bakıyorsunuz yeminler bazı konulara geldiğinizde sizin yanınızda olmuyorlar. Ya bunu isteyen de yeminliler değil. Ya bunu da söyleyelim. Buradaki gene mali müşavirlerle ilgili sürece baktığınızda otokontrol yıllardır işleyen, yıllardır zincir bir şekilde defter, beyanname, sorumluluk zincirinin zayıflatılmasına,
8: evet,
9: bir meslek örgütünün sinir uçlarına dokunulmasına gereken bir tepki. Ya bunu yeminler mi istedi diyorsunuz? Yok. Ya niye çıkardınız o zaman? Ya biz ya yani bu yetki belli. Ya işverenin yaptığı işin süreci belli. Bununla ilgili mali müşavirlerin raporlanması, sürecin beyannameye aktarılması, defter kayıtlarının yapılması süreci var. Yani amacınız ne? Değişik bir şeylerle uğraşıyoruz Fatih Bey. Yani bunu anlamak, fikir sahibi olmak yani gerçekten çok büyük sinir uçlarına dokunmayla ilgili yarış içerisinde diye düşünüyorum ben bakanlığı. Tepkilerle böyle yeni yeni bir şeylerle meslektaşların önüne sıcak ısıtıp ısıtıp getirilen bir yemek var. Sıcak sunmaya çalışıyor ama bayat işte o yani. Yaptığınız işlerin hepsi bayat. Burada bir meslek örgütü. Ya bunu peki diyoruz. Yani tamam tür mobi geçtik hadi. Ya bir Ankara'da bir hani bir dernekler var. İşte Ankara odası var. Hemen hemen her grubun bir örgütlenmesi var. Ya bir istişareniz var mı? O da yok. Ya nereye dayanarak bunu yapıyorsunuz o zaman? TÜRMOB istiyor mu bunu? Yok. TÜRMOB da açıklama yaptı geçen. Gördünüz.
8: Evet.
9: Hani böyle bir şey sizi ilgilendirmez. Bizim böyle bir talebimiz yok. Bizde defter tutma, beyanname verme yetkisi yasamızda bellidir. Bu serbest muhasebeci mali müşavirler içindir. Tam tasdik ve tasdik işlemleri de yeminli mali müşavirler. Biz birlikte mutluyuz. Birlikte bir bütün içerisinde ilerlemek istiyoruz. Bizim aramıza fesat tohumları sokmayın gibi falan cümlelere getiren süreçlerle ilgili TÜRMOB da açıklama yaptı. Şimdi TÜRMOB istemiyor. Mali müşavirler odaları istemiyor. Yeminli odalarında böyle bir talep olmamış. Kim istiyor bunu? Bakanlık istiyor. Niye istiyorsunuz? Biz böyle daha iyi olur diyor. Ya bu sizin değil ki. Bu bizim mesleğimiz. Evet. Bu bizim mesleğimiz yani. Siz müfettişleriniz kontrol yapar. Mali müşavirin sorumluluk alanında ilgili sıkıntı varsa, istisnai indirimle ilgili sorumluluk varsa yaparsınız. Mali müşavir beyannameyi veriyor. Yeminliye tasdik raporu yazdırıyorsunuz. İşverenin cebinden bir para daha çıkıyor. Sonra bakanlık diyor ki tamam mı diyor yani bunu. Tamam ben bir daha müfettiş göndermeyeceğim mi diyor. Ya çok yanlış şeyler yani sürece baktığınızda. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tam tasdik de değil Fatih Bey.
8: Evet.
9: Sadece o istisnanın tasdik raporuna tasdik bağlanması yani, diyor yani. Kısmi bir tasdikten bahsediyorsunuz. Yani bunu istiyorsa işveren kendi yapar yani, anlatabiliyor muyum? Mali müşavir bunu yapmış, sürecini, beyannamesini doldurmuş. Gerekli belgeleri, verileri falan sizin beyanname üzerinde istediğiniz şekilde istisnalarını doldurmuş. Daha ne bu yeminli tasdiki raporuna bağlanma şartı nereden çıktı? Kim istiyor bunu? Biz istemiyoruz mali müşavirler odası. TÜRMOB istemiyor. Tamam kim istiyor? Biz, siz niye karışıyorsunuz bizim meslek örgütümüze? Biz alanımızı belirlemişiz. Alanımızı, sürecimizi şey yapmışız, oluşturmuşuz yani. Bununla ilgili sizi ilgilendiren bir durum yok.
8: Yok.
9: Ama siz böyle yaptıkça işte 586 nolu tepliği, 49 sıra nolu tepliği. Yani bunlar hep böyle nasıl söyleyeyim size? Yani şeye zarar veren şeyler. Yani vergide adalete, meslektaşların liyakat sahipliğine, sorumluluk alanlarına. Bunlara birazcık böyle dikkat etmeniz lazım ya. Bir şey mutlaka yapılırken yani bakın orada bir birlik var ya. Bize bir tane bir mali müşaviri gönderin. Veya üç tane mali müşavir çağırın. Bir şey yapın. Plan bütçe komisyonunda bu konuyu görüşeceğiz. Oraya TÜRMOB'dan iki kişi istiyoruz deyin. Ankara odasından bir kişi istiyoruz deyin. Ağır odasından bir kişi istiyoruz deyin ya. Hadi yani evet, bunların hiçbiri çağrılmadan, hiçbir şey olmadan siz kafanıza göre niye bunları yapıyorsunuz? Yani yapacağınız alanlar değil ki bu. Şimdi bunu olunca ne oldu yani şimdi? Ne oldu yani? Şimdi ne oldu? İki meslek örgütü birbiriyle karşı karşıya. Biri diyor biz istemedik. Öbürü diyor biz de size niye veriliyor bu? Biz zaten bunun sorumluluğunu, kontrolünü, defterini, beyannamesini bir bütün içerisinde güzel bir

0: 2100 meslektaşından sen bir 800 kişi olabiliyorsan olur.
1: Olur.
0: 100 kişine, 150 kişine seni kimse kale almıyor. Sosyal medyada bile sen çıkıp TÜRMOP başkanını eleştirirsen, TÜRMOP yöneticilerini eleştirirsen, oda başkanını eleştirirsen veya işte meslektaşınla ilgili bir şey yayınlarsan bu sıkıntılı. Bakıyorum bir tane şeyin biri, ne olduğunu da bilmiyorum, şarkısı mı, komedye mi, evet, ne olduğunu maalesef. Bakıyorsunuz bir şey yazıyor, meslektaşı onu almış, ona cevap veriyor. Ya yapmayalım bakın. O kişi çok kale alınan bir insan değil. Toplasanız onun söylediği kişi 1000 kişidir. Evet. Ama sizin böyle bir tepki gösterdiğinizde sizin bütün mükellefleriniz, bütün işverenler, bütün sanayiciler sizin o tepkinizi görmüş oluyor.
1: Yani
0: çok gale alınmayacak şeyleri gale alıyoruz. Önemsenecek şeyleri önemsemiyoruz yani. Sizin odanız mesaj atmış. Yetkimiz kapsediliyor. Liyakat sahibi insanlar bunu yapmalı diyor. Bilmem bir şey diyor. Siz neredesiniz? Ofisinizdesiniz. Ama sosyal medyada WhatsApp gruplarına gelince orada böyle şey yazmayı biliyorsunuz. Evet. Yani hale alınacak insan değilsiniz anlamında söylüyorum. Yani birlikte güçlü falan. Evet. Sen o gün orada yoksun.
1: Yoksun.
0: Orada olmadığın için o cümleyi kullanamazsın. Orada olacaksın yani. Süreçle ilgili. Herkes orada. Yaşı büyük abilerimiz, genç kardeşlerimiz, kadın meslektaşlarımız. Sen yoksun. Bunu bir ölçüp biçmen lazım ya. Sen orada gelirken de büronda kaç kişi varsa getireceksin kardeşim ya. Kalabalık olacaksın. Evet. Ki söyle bakıldığında ya defter dallarının önünde 500 kişi vardı mali müşavirler, ne olmuş? Basının süreci farklı olur. Kamuoyu oluşması adına farklı olur. Değil mi ya? Herkes farklı olur
1: farklı
0: yani.
1: Olur.
0: Ama siz onu yapmayıp da işte sosyal medyada bakıyorsunuz Fatih Bey. Dikkat ediyor musunuz?
1: Evet ediyorum.
0: Eleştirenlere bakıyorsunuz. Mesleği yapmayanlara eleştiriyorum. Bakıyorsunuz basit usul defteri bize gelmedi. Ya basit usul bizi tutmayalım zaten.
1: Onu
0: o
1: dedim.
0: Ayrı bir mesele.
1: Başkanım ben arkadaşlarıma da söylerim. Yani basit usul bana gelip gelmesi önemli değil. Ben istemiyorum zaten. Benim tepkim dedim. Bundan sonra çıkacak tepkilere dedim yani. Bravo. Yoksa ben istemiyorum dedim.
0: Yanlış bir tepki evet. Yani. Yoksa şey değil yani.
1: Tepkiye benim isyanım dedim. Yani,
0: ama yapılan işlem doğru değil. Evet. Ya basit usulü geçirmeyeceksiniz. Evet. Geçiriyorsanız da karışmayacaksınız zaten. Bu insanlar eğer siz diyorsanız siz çok para kazanıyorsunuz. Siz artık diğerleri insanlarla artık aynı vergi diliminde, aynı vergi oranında, aynı beyannameleri vereceksiniz diyorsanız bunun da kriteri bellidir. Beyannamelerde kimin imzası olmalı? Mali müşavir yapacak. Ne kadar gelir var? Biz gidip bu insanlara çok vergi çıkartmayacağız.
1: Evet.
0: Adamı satışını alacağız, alışını alacağız.
1: Giderlerine
0: bakacağız. Karına bakacağız. Yani. Giderlerini düşeceğiz. Beyannamesini vereceğiz. Kadeve beyannamesini vereceğiz. Yani bizlik bir durum yok. Ama siz gidiyorsunuz bunu alıyorsunuz bakkal defteri gibi tutabilecek bir odalara diyorsunuz ki bunu siz verebilirsiniz, siz tutabilirsiniz. Tutamazlar. Anlattık yani tutamazlar, yapamazlar yani. Yapabilecekleri bir alan değil. Şimdi bir iki oda başkanı bakıyorum seçimi var. İşte muhasebecisine bakıyorum 1000 lira ödüyorsa işte biz bunu 1000 liraya tutacağız falan diyerek çıkıyor. Milletin üstünden para kazanmaya çalışıyor. Ama sen gör bak yani onu eline yüzüne bulaştıracaksın. Evet. O insanlar o vergileri yedireceksiniz. O müfettişler o defterleri bir inceleyecek. İncelediğinde göreceğiz yani.
1: O zaman.
0: Hani uzuz etin yahnisi
1: yenmez
0: de misali olacaksınız yani. Siz bir mali müşavir mutlaka onlara bir bakacak yani. Onlar mali müşavir bakmadan olmaz. Siz doktor bir hastalık midenizde bir şey olduğunda evde oturup ben kendimi tedavi edeyim diyebiliyor musunuz? Sonucu kötü farklı sonuçlar çıkabilir. Aynı husus Fatih Bey yani buradaki süreçle ilgili. Buradaki de tepki sürecinde bunu en azından bir tane biz mali müşavirler veya yeminler hakkında Fitokuznoğlu sıra tepliyle istisnalarla ilgili süreçte beyannamelerde gösterecek tam tasdik raporu düzenlenmesini istiyoruz. TÜRMOP buna bir bakın ne diyorsunuz bu doğru mu? Odaların bakış açısı ne? Mali müşavirler bu konuda ne diyor? Falan denmez mi? Veya denir ki biz bu şu beyannameleri incelerken şu konularda eksiklik gördük dersiniz. Eğer böyle bir şey varsa biz meslektaşlarımızın TÜRMOP olarak, odalar olarak eğitimiyle ilgili bir süreç yaparız. Yani bunların hiçbiri yok. Pat diye bir şeyle karşı karşıya. TÜRMOP'tan bir izin aldınız mı? Yani TÜRMOP'u meslek yasamızla ilgili bir şey yapıyorsunuz. Meslektaşın haberi yok ya. Yani meslektaşın haberi olmadan siz bir meslek örgütüyle ilgili bir şey yapabilir misiniz ya?
1: Maalesef.
0: Bakın ben TÜRMOP'tayım.
1: Evet.
0: Yani sinir uçlarıyla oynanıyor. Yani

0: Biz hiçbir zaman için çıkıp da devletimizin, hükümetin, bilmem bir şeyin karşısında olmadık. Tek arzumuz var, mesleğimizi iyi yapmak.
1: İyi yapmak.
0: Mesleğimizle ilgili taleplerimizi sunuyoruz bakın. Gösterimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece basın açıklamasında diyoruz ki bu bizim hakkımız, bu bizim hakkımız olan bir şeyin zorla gasp edilmesi veya yetkinin alınmasına karşı çıkıyoruz
1: Karşıyız.
0: diyoruz. Ve hatta başkan orada mikrofon alıyor, meslektaşlara diyor ki lütfen kimsenin burnu kanamasın.
1: Evet.
0: Vergi dairemizin önünde meşgul etmeyelim. Basın açıklamamız bitmiştir. Basına teşekkür ederiz. Katılım sağlayan, mesleğine sahip çıkan, meslektaşlara sahip çıkan, teşekkür ediyor ve herkesi evine rahat bir şekilde göndermeye çalışıyor. Bu kadar naif bir meslek örgütü bunları hak ediyor mu Fatih Bey?
1: Etmiyor maalesef başkanım.
0: Maalesef.
1: Zamanımızın sonuna doğru da geliyoruz başkanım. Evet, bundan 3 ay önce bir program yaptık sizinle. Orada da teminlerde bulunmuştum başkanım. İnşallah daha iyi bir makamlara gelirsiniz diye. Ve geldiniz. TÜRMOB Tesmer Kurulu üyesi oldunuz başkanım.
0: Evet.
1: Öncelikle hayırlı olsun derim.
0: Çok
1: Tebrik
0: teşekkür ederim.
1: ederim.
0: Çok
1: Gerçekten
0: teşekkür
1: 2 dönem Kayseri'ye hizmet verdiniz. Meslektaşımıza, mesleğimize, artık Türkiye'ye hizmet vereceksiniz başkanım.
0: İnşallah Allah
1: İnşallah
0: nasip
1: hayırlı,
0: ederse.
1: uğurlu olsun başkanım.
0: Teşekkür
1: Evet,
0: ederim.
1: yeni göreviniz nasıl ilerleyecek? Kısa bir değinirseniz başkanım.
0: Evet, Tesmer'de 7 yönetim kurulu üyesiyle çalışıyoruz ve bir tanesi genel başkanımız. Zaten başkan otomatikman genel başkanımız oluyor. Dolayısıyla masanın baş tarafında genel başkanımız var. Biz yan tarafındayız. Birebir her türlü sorun, istek, istişarelerimizi yaptığımız, süreçlerle ilgili konuştuğumuz bir boyutta ilerliyoruz. Son zamanlarda daha çok meslektaşın mesleğe katılımıyla ilgili, kalitenin artmasıyla ilgili konuşuyoruz. Bununla ilgili de staj başlatması biliyorsunuz Fatih Bey.
1: Evet.
0: Bizim sınavlarımız test usulü ama bitirmelerimiz klasik oluyor.
1: Klasik.
0: Klasikte 4 tane soru soruluyor. Bir kişi eğer 2 tanesini bilirse direktmen geçebiliyordu. Biz şimdi onu teste çevirmeye
1: Evet.
0: çalışıyoruz. Eğer bir kanunlarla ilgili bir şeye girilecekse, vergi kanunlarıyla ilgili bir sınava girilecekse sadece bir tane vergi usulden gelen, bir tane KDV'den gelen soruyu bilip de mali müşavir olsun istemiyoruz.
1: Tabii ki.
0: Çeşitlendirmeyle 20-30 tane alanı kapsayan sorularla ve çan ayrıksı modeliyle daha kaliteli bir meslek örgütü olmakla ilgili, daha kaliteli sınavı kazanan meslektaşlarımızın daha kaliteli olarak mesleğe katılmasıyla ilgili bir süreç yaşıyoruz. Şu anda biraz onun üzerinde yoğunlaşıyoruz Fatih Bey. Özellikle meslektaşlarımızın, yeni katılacak meslektaşlarımızın kalite standartlarının artmasıyla ilgili ve sınav sürecimize falan baktığınızda da Fatih Bey gerçekten Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde şaibenin bulaşmadığı bir
1: Evet.
0: meslek örgütüyüz. Bugüne kadar bir tane daha böyle bir şey olmadı. Ben görüyorum kapalı odalar, camı bile yok. Bir gün önceden geliniyor. Sorular bir gün önceden nokta itibariyle
1: Evet.
0: hazırlanıyor. Ve sorular yazıldıktan sonra herkes telefonları dışarıda bırakılıyor. Telefonlar içeri alınmıyor. Ve bir gün sonra her şey hazır hale geliyor. Böyle kozmik odaların olduğu bir meslek örgütüyüz. Bakanlığın görevlendirdiği kişiler var. TÜRMOB'un görevlendirdiği kişiler var. Süreçte YÖK'ün görevlendirdiği kişiler var. Gerçekten takdire şayan bir meslek örgütü olarak şaibeye bulaşmadan sınavlarımızı yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Ve yeni genel başkanımızla ilgili süreçte de sağ olsun çok emek sarf ediyor. Gelir gelmez karşısında bir 586'yı atlan
1: Evet.
0: başkan gibi o da buldu. Sonra 49 nolu seri tebliğ falan. Sürece baktığınızda falan yani sapla samanın karıştığı bir şeyde süreçte mesleği ayakta tutmaya çalışan bir meslek örgütüyüz aslına bakarsanız. Çok fazla sinir uçlarıyla oynanan bir meslek örgütüyüz. Gerçekten genel başkana da Allah yardım etsin süreçte. Biz tabii bizim üzerimize düşen ne olursa süreci şey yapmaya çalışıyoruz. Maliye Bakan yardımcılarımız da o süreçte görüştü. Bunu kabul edilemeyeceği ile ilgili. Hatta sözler alındı. Yani bunlar dışarı yansımasın. Bununla ilgili biz mali müşavir dersiz çalışma yapmayacağız falan dendi ama pat diye bir bakıyorsunuz bir tebliğin içerisinde oldu bittiye getirilerek bize bile açıklama yapmayın TÜRMOB olarak falan. Ya diğer şeyler meslek örgütlerinden işte basbüsüyle geçeceklerden tepki almayalım falan deniliyor. Pat bakıyorsunuz farklı bir şey. Bunlar samimi gelmiyor biraz daha.
1: Evet.
0: Yani meslek örgütüyle ilgili bir karar alınıyorsa mutlaka meslek örgütünün en üst noktası olan TÜRMOB'a sorulması lazım. TÜRMOB'la iyi ilişkiler içerisinde olmakla ilgili de gayret gösterilmesi lazım. Nasıl TÜRMOP bunu göstermeye çalışıyorsa, seçilen bir genel başkan hemen Maliye Bakanı'ndan randevu istiyor, bakan yardımcılarından randevu istiyor, Cumhurbaşkanımızdan randevu istiyor. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Bey'i ziyaret edip sorunlar ve taleplerle ilgili süreci anlatıyor. Ertaş Bakanımızı ziyaret etti genel başkanımız. Yani şöyle baktığınızda, yani gerçekten biz nasıl ki saygıda kusur etmiyorsak, sevgide kusur etmiyorsak, bize de aynısı yapılmak zorunda diye düşünüyorum. Bu süreçte de bundan sonra da inşallah sıcak sıcak temaslarla ilerlemek lazım. Geçen de TÜRMOP'ta meclisteki mali müşavir kökenli meslektaşlarımızı davet ettik. Onlara neden mecliste olmaları gerektiğiyle ilgili, TÜRMOP'la ilgili taleplerimizi ilettik, sağ olsunlar. Onlar da çok sıcak konuşmalar geçti. Bunu genelek haline getirmeye çalıştık. Yılda en azından bir defa olsa meclisteki meslektaşlarımızı hem tanıştırma hem kaynaştırma adına bir araya getirmeye çalıştık. Güzel bir de toplantı oldu orada. Biraz daha böyle biz olduğumuz için biraz kapalı konulardı. Biraz sezlenişler oldu. Onların talepleri oldu. Bizim taleplerimiz oldu falan. Ama tabii bir de işte siyasi bir taraflar.
1: Evet.
0: Siyasi taraf olunca bakıyorsunuz hiç olmayacak şeylerde bir önceki dönem oda başkanımız, şu anda meclisteki mali müşavir abilerimizin imzası bizi üzebiliyor.
1: Evet.
0: Ama baktığımızda onlar da pozisyon itibariyle farklı oldu. İyi bir şey çıkınca iyi oldu. Enflasyon muhasebesine bakıyorsunuz. Onların imzası var. Var. Hemen arıyoruz, abi teşekkür ederiz. Başkanım çok sağ olun, vekilim falan diyoruz. Ama bakıyorsunuz işte 586'ya bakıyorsunuz. Ona bakıyorsunuz. 4. dönem geçici verginin kalkması pozisyonuna bakıyorsunuz. Evet. Ya buna nasıl imza atarsınız diyorsunuz. Falan. Ama işte üst nokta, alt nokta gerçekten sürece baktığınızda yıpranan ama sürekli de kendini geliştirmeye çalışan bir meslek örgütüyüz. Çok genciz aslında. Bir Barolar Birliği gibi falan değiliz. 89'da yasalaşmış bir meslek örgütüyüz. Hemen hemen her ilde odasını yapmış. Meslektaşlarıyla kalite ve meslektaşlarının eğitim noktasında sürekli odalarda değer katan, her ilde bunu yapmaya çalışan bir meslek örgütüyüz. TÜRMOP olarak hemen hemen her ildeki odanın büyümesi, inşaatinin yapılma sürecine katkı sağlamış bir örgüt olarak yoluna devam ediyor. Ve bunlar daha da çok ilerlediğinde, biz daha da çok güçlenmeye çalıştığımızda umuyorum ki birlikte çok hareket noktamızın daha da arttığı bir süreçte bizler de bu mesleği daha rahat, daha güzel bir şekilde yaparız diye düşünüyorum. Bir kere sade meslek yasaları, vergi yasaları ortaya konmalı. Bunu sıradan bir iş insanı okuduğunda da anlamalı. Mali müşavir de anlamalı. Ama bizde bir tebliğler çıkıyor, bir kanunlar, bir yönetmelikler çıkıyor. Onda farklı algı var, bunda farklı algı. Bunlar çok doğru şeyler değil. Hep söylüyoruz. Yasaların sadeleşmesi, yeni yasaların ortaya konması lazım diye. İnşallah bakanlık biraz daha bizi ilgilendiren tebliğlerle değil de bu konularda ilerlerse
1: inşallah,
0: Fatih Bey, bizim
1: inşallah
0: için de hem başlayalım, ülkemiz için de ekonomiye çok büyük katkı ve değerler katacağına kalbimde inanıyorum. Ben tekrar böyle güzel bir programda mesleğimizin sorunlarını masaya yatırma fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum Fatih Bey.
1: Ben teşekkür ederim başkanım. Gerçekten yılın, ayın son gününde, son programda davetime icap ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Programın başında dediğiniz gibi abi kardeş gibiyiz yani. Gerçekten gelecek dönemlerde sizleri daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Çünkü mesleğimize ve meslektaşlarımıza katkınız büyük başkanım. Bunu büyüyerek ilerlemenizi istiyorum başkanım. Yeni yıl içinde bir şeyler söylemek isterseniz son olarak alalım başkanım, programımızı
0: ben
1: kapatalım beraber.
0: Teşekkür ediyorum. Öncelikle tekrardan Kayseri Radar ailesine ve Fatih Bey'e, kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Özellikle benim için de çok önemli bir 2025 yılı, önemli bir yıl olarak hep hafızamda kalacak. Hem başkanlığımı bitirdiğim, Ankara'da yeni bir göreve başladığım bir yıl olarak süreçte aklımda kalacak bir yılı bitirirken ki son programı değerli kardeşimle yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben bu vesileyle tabii ki öncelikle meslek örgütümüze, meslektaşlarımın yeni yılını kutlamak istiyorum. Gerçekten stresli, zor şartlarda mesleği kaç yıldır yapıyorlar. Pandemilerle, depremlerle savaşmalarına rağmen hala meslek aşkında, deprem bölgesinde de olsalar, pandemiden yakınlarını kaybetmiş de olsalar, devletine verilecek beyannameleri bir gün geciktirmeden yerli yerine koyarak ve organizede çalışan işçilerin kısa çalışma ödeneklerini kendi canlarını içe sayarak o insanlar evine ekmek götürsün diye bir gayret içerisinde olarak her şeye gözünü karartarak mesleği için, ülkesi için fedakarlık gösteren meslektaşlarımın yeni yılını kutlamak istiyorum. Özellikle bu zor şartlarda, özellikle sınırlarda ve memleketimiz için askeri anlamda görev alan çok değerli silahlı kuvvetlerimizin, polislerimizin yeni yılını kutlamak istiyorum. Gazze'deki oradaki soykırımda bir avuçta kalsalar, o iradeyi gösterip, o dikbaşlılığı gösteren özellikle Müslüman kardeşlerimizin yeni yılında inşallah hayırlı olur diyorum.
1: İnşallah.
0: Ama inşallah İsrail ve Amerika gibi bir belanın evet, ülkeden, dünyadan silindiği de bir yıl olur diyerekten tekrardan böyle güzel bir programda beni ağırladığınız için, mesleğim ve meslektaşlarımla ilgili süreçte bir program vesile ettiğiniz için Kayseri Radar'a ve sizlere çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Sizin de ailenizin de çocuğunuzun da yeni yılında kutlamak istiyorum.
1: Biz teşekkür ederim başkanım. Biz de başkanın bu güzel sözlerine katılıyoruz. İnşallah 2026 daha güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu diyoruz ve 2025 yılının son programını kapatıyoruz. Haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
5: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
3: Haftanın özeti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Kocasinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
6: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el Kayseri Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi. Ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
3: Haftanın özeti.
4: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 1 Ekim Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
5: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
3: Haftanın özeti.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur, dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
7: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
3: Haftanın özeti.
4: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
8: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
3: Haftanın özeti.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Ekonomi Radar başlıyor.
9: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Kayseri Başkanı'nın büyük simitçi yıl sonunda ihracatta 4 milyar doları aşacağız dedi. Kayseri Defter Darlığı 2025 yılı kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 48 bin lira oldu. Yoksulluk sınırı 123 bin 130 lira olarak asgari ücretin 4 katını geçti. Üniversite öğrencisi bulunan dar gelirli ailelere yönelik 10 bin TL'lik nakdi destek başvuruları başladı. Kayseri'de havaların soğumasıyla balık çeşitliliği artarken fiyatlar düştü. Palamut 100 TL'den satılırken yoğun talep gördü. Kayseri'de tüp fiyatlarına 2 gün üst üste zam geldi. Büyük tüp 1650 TL, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kayseri'de ay çekirdeği hasadının başlamasıyla hasadın %30'u tamamlandı.
3: Ekonomi Radar sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el Kayseri ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Ekim Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasamayılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: olamadık yine.
1: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
2: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
1: Radyo Radar 91.8.

seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana, her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır, sürgün sayılır.